Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. I'm just not sure my heart is working. And yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it. It's not enough, babe. All I do is make you cry.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Parafly'la okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotsel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotsel'i tercih ediyor. Siz de Kotsel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Bir adım
5: önde. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
9: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
0: Reklam.
10: Bloomberg ET Radyo.

0: FM'den toplantı başlıyor.
1: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka gibi.
0: Duyma başlıyorum. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning, good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde ister ofiste günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
2: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg KT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 25 Eylül Cuma ve biz hiçbir Cuma günü olmadığı gibi sevgili Zafer Ergezen'le birlikteyiz. Günaydın Zafer.
1: Günaydınlar. İyi yayınlar diliyorum herkese. Günaydınlar.
0: Bir anlatsana bana şimdi Amsterdam'da sabahın köründe uyanıp yayına bağlanabilmek için ne yaptın? Bir anlat, bilmek istiyorum. Bileceğim, söyle ne yaptın mesela? Yani espresso shot mı? Böyle damardan mı bağladın?
1: Espresso shot sadece yetmiyor. Yani daha bir aile faciası olmadan önce hızlıca bir şekilde toparladım. Sessiz sedasız aşağı kata inip böyle yavaşça kulaklığımı takıp bağlandım. Kahvemi de aldım, espressomu aldım. Yoksa başka türlü kurtarmıyor. Burada tabii sabahça daha erken, oldukça erken.
0: Bizden de Amsterdam'a sevgiler, selamlar. Nasıl havalar, nasıl orada? Ben çok merak ediyorum mesela. Siz o dışımızdaki Hollandalılar ne yapıyorsunuz orada? Güzel mi öyle? Zenginlik iyi bir şey mi? Azıcık anlatsana. Nasıl bir şey zenginlik? Biz de bilelim.
1: Yani zenginlik demeyelim ama bir
0: diyelim?
1: Miktar daha bir miktar daha rahat hayat diyelim. Tabii bu sene belki biliyorsunuzdur izleyiciler de. El Niño senesi olduğu için o kadar soğuk geçmiyor. Normalde bu dönemde havalar zaten çoktan soğumaya başlamış olması lazım. Yağışlar başlamış olması lazım ama hala mesela dün güneşli hava vardı. Hala daha şemsiyeler açılmamış durumda. O yüzden havalar güzel gidiyor.
0: Peki,
1: bir miktar daha o sakinliğin tadını çıkartıyoruz.
0: Evet, El Niño'dan sebep havalar güzel diyorsun. Peki şimdi o güzel havalar acaba o MTA'yı, tarım MTA'yı nasıl etkiliyor? Olması gerekenler var, olmaması gerekenler var. Efendim Zafer buradayken aklınıza gelen bütün MTA'yı sorabilirsiniz. Fötörük diye bir MTA varmış. Nedir o falan sorun, kesin vardır, biliyordur Zafer onu. İstediğiniz bütün MTA'yı sorabilirsiniz efendim Zafer'e. Fiyatlarını sorabilirsiniz. Nereden alınıyor, nasıl satılıyor, ben bu işi nasıl yapayım? Ben bu işin fiziki tüccarı olmak istiyorum, tacir olmak istiyorum ben bunun. Hangi borsayla gideyim de nasıl anlaşayım diyorsanız bunların hepsini efendim Zafer Ergezen'e sorabilirsiniz. 536-266-8181, 536-266-8181 WhatsApp'ı sizlere yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS hesabında link paylaştım. Gelmek isterseniz burada da varız. Birazdan Zafer'i konuşturmaya başlayıp LinkedIn'de de paylaşırım efendim. Süheyla Yılmaz hesabında link paylaşırım. Oradan da bizleri canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Bu dinlediğiniz bir radyo yayını. 92.8 frekansı üzerinden bizi dinliyorsunuz. Ama bu verdiğim linkler vasıtasıyla da canlı canlı izlerken sorularınızla, yorumlarınızla bendenizi yönlendirebiliyorsunuz efendim. Sizlerle etkileşimli bir yayın yapıyoruz. İnteraktif dedikleri bu. Siz de yayının içindesiniz. Bunu belirteyim ve hızla başlayayım. Peki şey de merak ediyorum. Şimdi orası böyle o dışımızdaki Hollandalılar. Sizler şey yapıyor musunuz mesela böyle işte? Sizin de var mı öyle fonmon falan? Öyle şeyler oluyor mu orada? Konuşuyor musunuz hiç? Öyle şeyleriniz var mı sizin de böyle? Diyor musunuz?
1: Burada çok şey konuşuluyor tabii. Ama burada konuşulan şeyler, yani burada konuşulan şeylerin başında tabii birçok yatırım aracı geliyor. Fonlar da bunların içerisinde var. Fonlar bir miktar daha konservatif kalıyor tabii. Özellikle Almanya tarafında, İsviçre tarafında çok daha fazla konuşulan bir şey. Burada tabii ne oldu, gitti mi kaldı mıdan ziyade içerikler ve getiriler daha fazla konuşulan noktalarda. Önceki senelerde tabii ABD tarafında da çok fazla konuşulmuştu. MEDAF fonları ve fonlardaki sıkıntılar çok konuşulmuştu. Şimdi daha çok fonların konuşulması tabii Türkiye tarafında gerçekleşiyor maalesef.
0: Biz Türkiye'dekini takip ediyoruz maalesef diyorsun. O zaman gel ben sana Milliyet Gazetesi'nden aktarayım en son gelişmeleri. Fon soruşturmasında çember genişledi diyor Milliyet Gazetesi. Neslihan Keskin'in haberi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürüttüğü soruşturmada tutuklu sayısı 26'ya, hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 69'a çıktı. MASAK incelemeleri kapsamında 2,5 milyar liraya yakın işlem teşebbüsü durdurulurken 750 milyon liralık varlığa el konuldu. Yaklaşık 220 milyon liralık lüks yatın devri de incelemeye alındı. Evet, TEFAS öncesi dönem de araştırılıyor diyor Milliyet Gazetesi'nin haberi. İfadeleri ortaya çıktı diye devam ediyor. İşin burada kriminal tarafını konuşuyoruz diğer taraftan, ama The Economist'e bambaşka bir tarafa bakıyor. Ben fonlarla ilgili kısmı artık böyle ne sorulabiliyorsa bununla ilgili sorduğumuzu, sürecin artık başladığını, dolayısıyla SPK'dan yapılacak yeni açıklamaları beklememiz gerektiğiyle ilgili dün konuşup konuyu zaten noktalamıştık biz Zafer. Sadece işte izleyicilerimize, dinleyicilerimize bir sözüm var. Diğer yayında işte bir hukukçu alıp gerekirse teker teker sorularını orada bakacağız, ama çok uzun süredir bunu konuşuyoruz ve dünyada da bambaşka şeyler oluyor. Dolayısıyla evet, bu konuyla ilgili sadece senden şunu merak ediyorum. The Economist'in buraya spot tuttuğu bir nokta var. Diyor ki fon krizi, onlar kriz demişler. Sen kriz mi diyorsun, skandal mı diyorsun? Nasıl niteliyorsun bu fon meselesini? Var mı taktığın bir isim, yoksa çok da önemi yok mu diyorsun?
1: Yani çok fazla bir önemi yok. Yatırımcı para kaybettikten sonra isminin ne olduğunu çok fazla bir önemi yok. Önemli evet, olan oradaki kayıplar. Yani tabii sadece fon yatırımcısı değil, yani fon yatırımcısı birlikte özellikle piyasaya yatırım yapan birçok yatırımcı da şu anda para kaybediyor. O yüzden isim takmaktan ziyade ben kayıpların evet, çok daha önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, boş ver diyorsun sen, isimlere kilitlenme, burada yatırımcının kaybı önemli. Asıl benim ehemmiyet verdiğim kısım burası diyorsun. The Economist diyor ki fon krizi sonrası Türkiye'nin gelişmekte olan piyasa statüsü tehlikede. Şimdi MSCI'nin uyarılarını biliyoruz. Ardından S&P Dow Jones Indices, ardından FTSE Russell. Ve bize özetle diyorlardı ki ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün, yoksa ben seni Frontier'a, çeper endeksi alacağım. Neydi çeper endeks? Ya her an her şey olabilir. Yani başına burada her şey gelebilir. Yani böyle cebinde 1 lirayla girip milyarder de çıkabilirsin. Ama o milyarların senin bir gecede de kaybolabilir. Beni de hiç bunlardan mesul tutma. İşte orada bir şeyler oluyor. İstiyorsan işte gelmek istiyorsan gel. Tipine seni alacağım diyordu. Ve bize bunun için de Kasım ayına kadar süre verilmişti. Tüm bu adımların atılmasıyla birlikte bir görüş der ki tamam, işte onların istediği oldu. Gerçekten göründüğümüz gibiyiz artık. Biliyorsun endekslerde de bir değişikliğe gidildi sınıflandırılmasında. Belirli kriterler getirildi. Artık istedikleri gibiyiz diyen de var. Hayır, aslında biz kendi elimizle ne olduğumuzu işte burada açık etmiş olduk. Dolayısıyla onlar bizi bir sebepten dışarıda bırakmak istiyorlarsa işte ekmeklerine yağ sürdük diyen de var. The Economist de buraya işaret ediyor. Senden dinlemek isterim.
1: Yani tabii buraya baktığımız zaman bu düzenlemeler yapılmasaydı işimiz çok daha zordu. Orası bir gerçek. Ki zaten bundan önceki yaşanan süreç içerisinde de MSCI tarafından ciddi eleştiriler vardı. Ve bu eleştirilere yönelik olarak adımlar da atılmıştı zaten. Ve bu adımların sonucunda gerçekleştiğini görüyoruz. Ben kötümser tarafta değil, bir miktar daha iyimser taraftayım orada. Hı hı. Özellikle yapılan bu düzenlemelerin kısa vadede evet biraz dalgalanma yol açacak. Herkes de moral bozukluğuna yol açtığı bir gerçek. O yüzden de çok fazla negatif konuşmanın olduğu da bir gerçek. Ama daha stabil ve daha dengeli bir piyasa oluşmasına yönelik bir adım. Bunun MSCI tarafından çok olumsuz algılanacağını düşünmüyorum. Tam tersine buradaki düzenlemeler, buradaki yaşananlar onların tarafta da bir miktar daha olumlu algılanacaktır. En azından oradaki statüyü korumaya yönelik bir çabada olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet, peki şimdi o zaman geliyorum artık en merak edilenlere. Evet. Önce petrol kısmıyla başlayalım istiyorum. Bir taraftan biliyorsun çağrılar var ya, bak elektrik kısmına bizim daha fazla yüklenmemiz lazım. Her alandaki işte petrol tüketimi biraz daha rahatlamış olsun, daha çok hepimize yetebilsin diye. Diğer taraftan o elektriği üretirken nereden üretiyorsun acaba? Yine bir meta kullanıyorsan eğer sen, bakın şekil biraz kömür. Ne anladık bu işten? Böyle bir ortam içerisinde bunların artık didiklenecek bir yeri bile kalmadı. Petrol fiyatı yukarı vuruyor, 110 190, hani 70'e geliyordu, birileri diyordu ki 40 olacak, hepimiz rahat edeceğiz. Petrol ne olacak?
1: İşte orada Trump müdahale etti diyelim. Evet. Yani savaş devam ettiği sürece, ki savaş devam etti demeyeyim ama Hürmüz Boğazı kapalı olduğu sürece, arz düşük olduğu sürece fiyatlar bu seviyelerde kalmaya devam edecek maalesef. Kısa vadede bir geri çekilme olur mu? Yani şimdilik de olacak gibi gözükmüyor. Trump da son açıklamasında Kasım seçimlerinden sonra bir anlaşmanın daha yüksek ihtimal olduğunu söyledi. Kısaca bunu bir koz olarak kullanıyor anladığım kadarıyla. Böyle olunca da fiyatlar zaten kritik eşik olan 95 doların üzerine çıkmış durumda. Bunun üzerinde kaldığı sürece 120 dolara kadar gitmesi benim için sürpriz olmaz açıkçası. 95 dolar üzeri risk fiyatlamasıdır. Negatif eğilimin yani yukarı yönlü eğilimin daha fazla olduğu, endişenin daha yüksek olduğu bir bölgedir. Kötümser haberler daha sert fiyatlanır ki zaten bunu herkes görüyordur.
0: Evet.
1: Orada 95 doların altına gelmeden petrol tarafında iyimserliği görmeyeceğiz. Şunu söyleyeyim, her 10 dolarlık petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon üzerinde %1'lik yukarı yönlü bir etki yaratıyor. Bunun net etkisinin de yaklaşık 0,5 veya 0,6 olduğunu söyleyebiliriz. Ortalamalar yaklaşık 85 dolardaydı. Bir miktar daha üzerine çıkmıştır diye düşünüyorum. Bu da yaklaşık bize 20 dolar gibi bir rakama denk geliyor diyebiliriz. 3 aşağı 5 yukarı diyelim. Bu da enflasyon üzerinde yukarı yönlü %1'lik bir net etki olabileceğini gösteriyor bize. Bu ne demektir? Bu da merkez bankalarının faiz arttırım ihtimallerinin yüksek kalmaya devam edeceği anlamına geliyor. Tahvil faizleri yüksek kalacak, dolar endeksi yüksek kalacak. Bu da genel anlamda hem altın hem gümüş hem de tüm varlıklar tarafında baskının bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Aslında petrol fiyatları bu anlamda önemli. Normalde petrol fiyatlarını bu kadar takip etmez piyasa, bu kadar ön plana çıkmaz ama şu anda herkesin takip ettiği ana değişken petrol. Çünkü faizlerden altın, gümüş fiyatlarına, emtia fiyatlarına, varlık fiyatlarına her şeyi etkileyen ana değişken oldu maalesef.
0: Evet. Her şeyi etkileyen ana değişken oldu. Peki şimdi bu senin de değindiğin gibi yüksek fiyatı, doların fiyatının yükselmesi, faizlerin yükselmesi ve hepsinin bu seviyelerde kalması mesela. ABD 10 yıllıklar bana oradan 5-18, 5-18 diye göz kırpıyor. 30 yıllıklara bakmaya korkuyorum. Sence biz yeni bir normale mi girdik? Yani buna alışalım mı? Çünkü dün şeyi gördüm böyle işte. 6 seviyesi çok da uzak değil. Gibi böyle çok bunu normalleştirmeye çalışan analizler gördüm. Gerçekten normalimiz bu mu olacak? Biz böyle yüksek faizle bu ortama mı girdik? Bu bizim yeni normalimiz mi? Yoksa Süheyla delirdin mi? Faizde yeni normal diye bir şey mi olur? Yani sen daha enflasyonu bitiremeden tekrar böyle bir yüksek faiz dönemine girersen eğer ve petrolün fiyatının da bu olduğu bir dönemde ki bunun da sebebi arz sıkıntısından olursa eğer bu normal mi der misin? Konuyla ilgili görüşünü almak isterim.
1: Tabii bir taraftan savaş yaşanırsa, bir taraftan tarifeler konuşulursa, diğer taraftan Grönland'ı aldık almadık tartışmaları başlarsa tabii ki enflasyon da yüksek kalmaya devam edecek. Buradaki nüans şu, enflasyon yüksek kalacak mı kalmayacak mı? Enflasyon yüksek kaldığı sürece faizler de yüksek kalmaya devam edecek. O zaman sorumuz şu olması lazım, enflasyon yüksek kalmaya devam edecek mi, etmeyecek mi? Baktığımız zaman enflasyonu tetikleyen birkaç tane unsur vardı bu dönem içerisinde. İşte tarifeleri konuşuyorduk. Sonrasında savaşları konuşmaya başladık. Bunlar da özellikle petrol fiyatı enflasyon tarafında yeniden yukarı yönlü baskı yaptı. Normalde aşağı doğru gelmeye başlamıştık. Bu da bize faiz indirimlerine gireceğimizi gösteriyordu ki merkez bankaları zaten faiz indirim patikalarına girmişti. Bütün merkez bankaları, Fed dahil. Şimdi bunun değişkeni savaş. Savaş biterse Hürmüz Boğazı açılırsa o zaman burada petrol fiyatlarındaki düşüşü göreceğiz. O zaman yeniden faiz indirim patikasına gireceğimiz anlamına geliyor. Evet, önceki dönemlerde bundan 30 sene önce, 40 sene önce faizler yüksekti gerçekten. Ama o zamanlar enflasyon da yüksekti. Ciddi bir büyüme ve tarafı vardı, talep tarafı vardı. Ben şimdi öyle olduğunu düşünmüyorum. Şimdi merkez bankaları çok daha dengeli ki şunu da söyleyebiliriz. Yani bu kadar yüksek faiz oranlarıyla ABD ekonomisinin güçlü kalması, Avrupa ekonomisinin güçlü kalması da mümkün değil. Küresel büyümenin güçlü kalması mümkün değil. Çünkü küresel büyümenin en büyük dinamiği Çin ekonomisi de Avrupa ve ABD ekonomisine muhtaç. Çünkü ihracata dayalı bir ekonomi. Bunların büyüyebilmesi için ki Uzak Doğu'nun geneli böyle. Bu ekonomilerin büyüyebilmesi için Avrupa ve ABD'nin büyümesi lazım. O zaman bana da şu geliyor. Evet, faizler yükseldi ama bunun yeni normal olduğunu söylemek Çok zor. Eğer yeni normalimiz buysa önümüzde bizi çok zor günler bekliyor demektir. Ama bizden ziyade asıl ABD ve Avrupa'yı çok zor günler bekliyor demektir. Çünkü o kadar yüksek boşluk özellikle ABD tarafında yeni yeni konuşulmaya başlandı ama biz bunu 2025 senesinde konuşuyorduk. Çünkü ABD'nin kredi notu 2025 senesinde düşürülmüştü. Zaten altın fiyatlarındaki ve piyasalardaki yukarı yönlü sıçramaya baktığınız zaman tam da o zamanlara denk geliyor. Dolayısıyla o zaman ABD'nin bunu çevirmesi mümkün olmayacak. O yüzden ben yeni normal değil diyorum. Evet, faizler gelecek ama o eski gördüğümüz sıfır faizler veya %1 faizler de çok olası değil. O da çok fazla iyimser beklenti olur. Çünkü aynı zamanda bütün bu enflasyon tarafında yüksek faizlere rağmen çok ciddi bir yeni ekonomi doğuyor. Yapay zeka altyapısı ve yapay zekaya dayalı bir ekonomi doğmaya başladı. Bunun daha yolun başındayız. Burada çok daha büyük bir gelişme olacak. Çok daha talep artmaya devam edecek. Bu da enflasyonun veya talep tarafını güçlü tutacak noktalardan bir tanesi. O yüzden de enflasyon hiçbir zaman o eski sıfıra yakın sayan seviyelere gelmeyecek. Faizler de o seviyeye gelmeyecekler diye düşünüyorum ben.
0: Yani sen illa bir yeni normal peşinde koşuyorsan Süheyla, öyle o sıfır faizler, 0,10'lar, işte birler falan, bunu unut. Ama bununla birlikte şu an o gördüğün seviyeler, işte dörtler beşler ortalama için konuşuyoruz bunu. Ve bunun üstü seviyelerde senin gördüklerinde böyle yeni normalin bu olur diye bir şey de yok. Yani bu her halükarda yüksek faiz diye anılmaya devam edecek, yeni normalin olmayacak. Ama hiçbir zaman sen o seviyelere de geri dönmeyeceksin. Sıfırları birileri de bekleme artık. Buradaki en büyük lokomotif de, en büyük motif de aslında yapay zeka kısmı diyoruz. Sen de böyle yapay zekanın verimlilik getireceğini düşünenlerden misin? Yoksa istihdam tarafına baktığımızda başka korkulacak bir şey var mı? Ya da sadece verimlilik de değil. Bir de biliyorsun onların piyasaları çevirme meseleleri var. Gilt çıkardılar. 100 yıllık tahvil falan var. Sonra dediler işte, ay, Prometheus evrenini keşfettik. Frene basmak zorundayız. İnsanlık yok olabilir. Çok kötü, çok kötü burada gördüğümüz şey dediler, böyle bir şey. Biraz frene basmamız lazım. Borçluluklardan mı frene basmaları lazım? Üretecek yerleri mi kalmadı? Kendi içlerinde bizim farkında olmadığımız, hepsi adına konuşamayız pek tabii, tenzih edelim. Üretiyor da olabilirler ama işin piyasa çevirme kısmında farkında olmadan böyle bir, kelimemizi dikkatli seçelim, şema oluşturmuş olabilirler mi kendi kendilerine, böyle bir farkında olmadan bir patern, bir şema oluşuyor olabilir mi?
1: Yani şimdi çok güçlü bir büyüme var tabii ki ve birçok alanda fırsatlar da oluşturuyor yapay zeka ve çok hızlı ilerliyor, inanılmaz hızlı ilerliyor. Tabii bu kadar hızlı koşarken belli bir yerde durup geriye dönüp bir yavaşlayıp ne koştuk nereye gidiyoruz diye bakılması gerekiyor. Bu bütün yani sadece bunda değil bütün her şeyde böyle oluyor. Ben onun yaşandığını düşünüyorum. Şimdi yapay zeka tarafında da yöneticiler aslında bir dönüp nereye geldik, ne yapıyoruz diye bir bakıp şöyle bir dinlenip yola devam edileceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi daha yolun başında olduğumuzu düşünüyorum. Yapay zeka yayının başında da bir miktar değindim aslında yeni bir ekonomi. Yani bambaşka bir ekonomi doğuyor. Normalde şu anda dünyada bulunan bir ekonomimiz vardı. Bu ekonominin içerisine yeni bir ekonomi daha ekleniyor. Dolayısıyla bu tarafta büyüme de çok hızlı gerçekleşiyor ve dünyada birçok şeyi de değiştiriyor olacak. Ve bu değişim öyle önceki baktığımız işte küçük değişimler gibi değil. İşte otomobil kullanımı, elektrik kullanımı, sonrasından işte bilgisayarın ortaya çıkışı gibi çok büyük değişimler getirecek. Bunun içerisinde tabii ki istihdam tarafında birçok meslek veya istihdam alanı yok olabilir ama birçoğu da açılacak. İşte ve yaşam tarzımızı da değiştiriyor olacak diye düşünüyorum ben. Bu yaşam tarzında da yeni noktalara yöneliyor olacağız. Evet, kimi eleştiriler de geliyor. Örneğin düşünmemiz daha azalacak. Ben buna da çok fazla katılmıyorum. Bazı şeyleri evet düşünmeyeceğiz ama odaklanacağımız çok daha farklı şeyler olacak. Çok daha detaylı noktalara doğru gidiyor olacağız. Ve bu da gelişim açısından ciddi anlamda hepimize birkaç basamak atlatacak gibi gözükmekte. Ama dediğim gibi bunun artıları ve eksileri olacak. Önemli olan eksilerinin ne olduğunu bilip onların içerisinde yer almamak veya o mesleklerin yanına farklılaştırmak. Çünkü şurası bir gerçek. Ben dahi birçok herkesin, birçok kişinin hayatına etki edecek ve kendimizi ona göre adapte edip ona göre öğrenmek zorundayız. Ve ona göre insanlar da niteliklerini değiştiriyor olacaklar. Belki bunu söylemek daha doğru olur. Bu an şu ana kadar yaşadıklarımızdan sonra bu yapay zeka ile birlikte yeni nitelikler kazanıyor olacak insanlar. Ve onlara doğru yönelmemiz gerekiyor. Maalesef yönelebilenler devam edecek, yönelemeyenler bir şekilde adapte olacaklar.
0: Yani bunu şey gibi düşün diyorsun, yani mağara devrinde de senin bir şekilde alet kullanman gerekiyordu. Alet kullanamayanlar hayata devam edemiyordu. Burada da işte sen onu bir alet gibi düşün, mızrak gibi düşün işte onu. Yani o mızrağı kullanamıyorsan eğer bunun edilgenisin, birilerinin senin için mızrak kullanması lazım. Ve orada da işte her an her şey olabilir. Belki gelip seni kaplan hapicik yapmaz orada ama çok da tatlı olmayan durumlarla karşılaşabilirsin. Artık senin kendi ülkenin sana sağladığı sosyal refah ortamına göre değişir bu diyorsun kısaca. Ona göre diyorsun.
1: Evet.
0: Peki.
1: Ben de aslında şöyle farklı bir tanımım daha var.
0: Buyur
1: Yani
0: lütfen.
1: mesela otomobiller başladığı zaman işte at arabasında kullanılan tekerlekleri yapanlar bunu değiştirmek zorunda kaldılar. Araba lastiği üretmek zorunda
0: Evet.
1: kaldılar. Yani bu değişimi yapmak lazım.
0: Evet. Bir de işe böyle de bakabilirsin. La mağaraya kadar gitmene gerek yok diyorsun. Peki. Peki efendim, o zaman petrolle ilgili son senden bir seviye rica edeyim. Yaptın mı, bir analizin var mı bununla ilgili? Biz neye hazır olmalıyız? Petrolde hangi seviyelere hazır olalım? Zafer, ne yapalım biz bununla ilgili? Ne bekleyelim yani?
1: O zaman söyleyeyim, 95 dolar referans seviyesi, 90 Brent
0: 95.
1: petrol bazında. 95 doların altına geldiği zaman şu demektir, piyasa iyimserliği daha fazla fiyatlıyor, önümüze daha iyimser bakıyor demektir. 95 doların üzerinde bulunduğu sürece her an 120 dolara doğru gitme riski var. Piyasa tedirgin demektir, bu tedirginliği fiyatlıyor demektir. Kötümser haberler çok daha sert fiyatlanabilir. O yüzden ben 95-120 dolar aralığında bir bantın içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Kötümser haberler geldikçe 120'ye doğru gitmek isteyecek ki 110'a kadar geldik zaten. Tam tersine 95 dolara kadar da geri çekilebilir. Hala risk fiyatlaması yapıyor demektir. 95 doların altına indiğimiz zaman ise iyimserliğin daha fazla artmaya başladığını, piyasanın daha pozitif baktığını söyleyebiliriz. O zaman önümüzü daha pozitif görme ihtimalimiz mevcut. Ama o zamana kadar arada bir değer vermiyorum. Referans seviyesi 95 dolar takip ediyorum.
0: Referans seviyesi 95 dolar. Benim orada aldığım kendime gösterge, benchmark burası diyorsun. Yani asıl seviye bu. Peki şimdi orada Rusya tarafına nasıl bakıyorsunuz? Yani Rusya'dan hepimiz ticaret yapabilsek böyle olaysız dağılabiliriz aslında. Yani Rusya ile yapamıyoruz, İran'la yapamıyoruz. Herkeste bir sıkışıklık var. Yani diğer taraftan Ukrayna kısmına bakıyorsun. Avrupa'da da çok şikayetçisiniz biliyorum. Yani sen şahıs olarak şikayetçi değilsindir de. Hümanist bir insan olduğun için. Bu ne burayı, her yer göçmenler bastı diye. Bütün Ukrayna Avrupa'daysa o zaman Ukrayna'da kim savaşıyor? Madem kimse savaşmıyorsa bunların niye savaşı var? Madem savaş yoksa biz niye bu kadar ambargo altında eziliyoruz, Rusya'ya uygulanan da ticaret yapamıyoruz? Siz nasıl bakıyorsunuz orada bu mevzuya? Gerçekten Avrupa tarafından bu işe bakış nasıl?
1: Avrupa tarafında da çeşitli endişeler olduğunu söyleyebilirim. Yani çeşitli sesler de çıkıyor zaten. Bunlar bir miktar daha fazla dillendirilmeye başlandı. Çünkü Avrupa için petrolden ziyade doğalgaz çok daha önemli. Hem ısınma hem sanayi için.
0: Evet.
1: Ve Rusya'dan ithal edilen doğalgaz tabii ki artık yapılmadığı için yaptırımlardan dolayı doğalgaz fiyatları yüksek kalmaya devam ediyor. Petrolden daha güçlü ve daha negatif fiyatlanıyor. Bundan dolayı da özellikle bazı Avrupa ülkelerinin Rusya'dan tekrar doğalgaz alımını başlatma isteklerinin olduğu biliniyor. Açıklamalar da biliniyor. Bu
0: Evet.
1: Avrupa içerisinde de kendi içerisinde de bu hala devam ediyor. Bu arada tabii Rusya'dan bazı ülkeler veya çoğu ülkeler yaptırımlar nedeniyle petrol veya doğalgaz almıyor olabilir ama örneğin Rusya'nın Çin'e yapmış olduğu ihracat 6 katına çıkmış durumda. Hindistan'a keza gene öyle. Yani
0: Evet.
1: Rusya satmaya hala devam ediyor. O yüzden de aslında Rusya'nın Rusya'ya uygulanan yaptırımların çok da petrol fiyatları üzerindeki etkisinin veya arz tarafındaki etkisinin çok olduğunu söylememiz zor. Çünkü bir şekilde özellikle Çin üzerinden piyasalara ulaşıyor zaten. Ve ABD Başkanı ve ABD'nin en büyük eleştirileri de zaten Çin'e bu yüzden. Yani Rusya ile ihracatını veya Rusya ile ticaretini azaltabilmek için ilave yaptırımlar da geliyor. Fakat buna rağmen devam ediyor. Tabii Avrupa için sıkıntılar maalesef daha yüksek. Rusya'dan sonra Katar'dan alım yapmaya başlamışlardı. Katar'daki tesisler de vuruldu. Orası kapandı, savaş çıktı. Şimdi ABD'den yapılan ithalat rekor seviyeleri çıkmış durumda. Ama onun da belli bir maliyeti var tabii ki. Burada gene kazanan döndük Amerika oluyor tabii ki.
0: Evet, yine kazanan Amerika, dönüyoruz dolaşıyoruz diyorsun. Özellikle LNG konusunda kazandıkları çok net, aşikar. Yani önden bunun anlaşmalarını yapmışlardı zaten. Tüm Avrupa'yı bir şekilde bu konuda bağlamaya çalışıyorlar. Peki şimdi doğalgazla ilgili her sene aslında bunu konuşuyoruz. Yani kış soğuk geçecek diye sen diyorsun ki hayır, El Niño var. Şimdi işte çoktan bizim böyle kışlık giymeye başlamış olmamız gerekiyordu. Şu an hava nispeten daha iyi. El Niño destek veriyor Avrupa tarafına diyorsun. Doğalgaz fiyatlarının daha önemli olduğunu anlattın. Hatta daha yüksek bildiğim kadarıyla şu an. Petrolde referansım 95 dolardır. Buna kilitlendim dedin. Rusya tarafını da Avrupa'nın yine aynı şekilde yakından takip ettiğini söyledin. Peki şimdi o zaman ben bir reklam arasına gideyim. Döndüğümüzde efendim, dediğim gibi Zafer Ergezen bizimle birlikte. Gelmek istiyorsanız eğer Twitter'da Süheyla YS hesabında link paylaştım. Buraya sizleri bekliyorum. Biz burada da konuşmaya devam edeceğiz. Gelemiyorsanız radyoda sizi reklamlarla baş başa bırakıyorum. O sırada WhatsApp'tan sorularınızı yazabilirsiniz Zafer Ergezen'e. Her türlü Meta'yı sorabilirsiniz efendim. 536 266 81 81 536 266 81 81.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB eSolutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
4: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte.

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira parafara hediye. Üstelik parafaralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini

0: Kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Denize çek gönder, denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
7: Reklam.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
10: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
11: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
12: Anadolu Bank.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
13: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Reklam. Bloomberg HT Radyo.
14: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

Gerçekten öyle bir şeyiniz var. Bir ara biliyorsun iki kızımıza iş arıyordum ben Hollanda'da. Böyle işte CV yani öyle böyle bir mezuniyet değil. Her yerden birincilik, en iyi okullar falan filan böyle işte. Çıldıracağım tam bu çocuklar niye iş bulamıyor orada diye. Dediler ki Hollandaca bize bununla gel. Vay dedim nasıl öyle yerli milli oldunuz siz bir anda. Hollandacası yoksa dediler yok. Kendinize dedim bunu mu buldunuz? Öyle şeyler yaşamıştım. Neyse tamam biz Hollanda maceralarımızı konuştuk efendim arada. Devam ediyorum öyleyse altınla devam edeceğim. 536 266 81 81 536 266 81 81 Zafer Ergezen'in sorularınız için. Altında neye hazırlanalım? Bir taraf derdi ki işte rekorun tekrar kırılması bu yıl mümkün değil. Ancak işte biz bunun için 2027'ye beklemeliyiz. Aslında bu seviyelerde kalacak biraz duraklayacak ama işte süper döngüsüne devam ediyor diyen bir kısım da vardı. Bir

0: Kasım'da süper döngü falan kalmadı. Dolara bu kadar teveccüh varken asıl önemli buradaki göstergeyi, benchmark'ı, dengeyi unutmayın. Dolar bu kadar kuvvetli kaldığı sürece siz altından artık bir şey beklemeyin. Belirli bir bant aralığında sıkışır kalır. Sıkışıp kaldığına da dua edin, daha aşağıya gelebilirdi diyen bir kesim de var. Sen hangi taraftasın? Tam olarak görüşün nedir Zafer? Altınla ilgili beklenti nedir kısa, orta, uzun vadede?
1: Abi geçtiğimiz sene Kasım Aralık ayında 2026 için beklentilerimi paylaşıyordum. Neredeyse hepsi birebir gerçekleşti gibi. O yüzden hala aynı görüşün içerisindeyim açıkçası. Tabii bunun savaşın çıkması birçok etkileri falan da oldu ama genel tablo içerisinde benim beklediğim hareketlerin neredeyse aynısını yaptı. 3900-4000 dolar bandını alt bant olarak görüyorum. Güçlü bir seviye olarak görüyorum. Bu seviyenin altına geçmesini çok fazla beklemiyorum, açık konuşmak gerekirse. Ama yükselişlerin de satış fırsatı olduğunu düşünüyorum ki 4400 seviyesine kadar bir yükselişi gayet normal bekliyordum. Burada beni yanıltan Çin Merkez Bankası oldu ki o yükselişte 4600 seviyesine kadar olan yükselişte hatta bir miktar üzerine de çıktı. Zaten Merkez Bankası alımları olduğunu fark etmiştim. Bunu yayınlarda da paylaşmıştım. Sonrasında zaten Çin Merkez Bankası olduğu ortaya çıktı. 19 ve 20 ton alımlar gerçekleşti Temmuz ve Ağustos'ta. Bence Eylül ayında da bir miktar Merkez Bankası alımları geliyor. Onu da göreceğimizi düşünüyorum. Bunun da en büyük sebebi aslında şu anda 4200'ler seviyesine çoktan inmiş olmamız lazımdı. Bir miktar üzerinde kalıyoruz. Hatta belki daha altına değinebilirdik. Bir miktar güçlü duruyor ons altın. Bunun da sebebinin gene Merkez Bankası alımları olduğunu düşünüyorum. Petroldeki 95 dolar gibi ons altında da 4400 dolar seviyesi referans seviyesi diyebilirim. Bu seviyenin üzerine çıkmadığı sürece iyimser bakmam ons altın tarafında. Bunun altında bulunduğu sürece benim için riskli taraftadır. Temkinli olmakta fayda var. Geri çekilmelerin ilk etapta 4225 seviyesine kadar olabileceğini düşünüyorum ki buraya kadar geri çekilmesi gayet normal karşılarım. Onun altında 4150 seviyesine kadar da geri çekilmeler normal karşılanabilir. 3900-4000 seviyesi panik seviyesidir. O seviyelere kadar gelmesini şimdilik açıkçası beklemiyorum. Ama gelirse o seviyelerin de alım fırsatı oluşturabileceğini, alım fırsatı olarak değerlendirileceğini düşünüyorum piyasa tarafından ki özellikle Merkez Bankası alımlarının o seviyeden gene gelmesini beklerim. Yükselişlerin sınırlı kalacağını düşünüyorum. Savaş bitse bile 4800-5000 seviyesinin kolay kolay geçilmesini beklemiyorum. O sırada Merkez Bankası alımları gelirse 5200 seviyelerine kadar alımlar olabilir gene. Ama o seviyenin üzerinde bir yükselişi açıkçası beklemiyorum. Peki süper döngü bitti mi? Yani yükseliş trendi tamamen bitti mi diye bakacak olursak. Yani şu anda dolar endeksi 101 seviyesini geçmiş durumda. Faizler gene rekor seviyede 5'i geçmiş durumda. Bunlar uç seviyeler. Ve eğer biz buradan bir geri dönüş olacak diyorsak yani savaş bitecek, petrol fiyatları gerileyecek. Bu da faizleri aşağıya düşürmeye başlayacak, merkez bankaları yeniden faiz indirmeye başlayacak diye düşünürsek o zaman döngünün bittiğini söyleyemeyiz. Yani döngü aslında daha yeniden başlayacak, yeniden devam edecek gibi gözükmekte diyebiliriz. Ama orada işte petrol fiyatlarındaki geri dönüşü görebiliyor olmamız lazım. Zaten şöyle söyleyeyim, altın tarafındaki düşüşe baktığımız zaman ve dolar endeksini alıp da birebir koyarsanız dolar endeksinde yükselişin başladığı dönem altın tarafındaki düşüşün başladığı dönem. Yani benzer bir grafik izliyoruz tersini, ters korelasyonla. O zaman eğer biz dolar endeksi gerileyecek diye düşünürsek yani faizler geri gelecek, işte piyasada likidite artacak, dolar bollaşacak, dolar endeksi geri gelecek, dolar değer kaybedecek diye düşünüyorsak ons altın yukarı gidecektir. Kıymetli metaller de yukarı gidecektir. Peki bu olacak mı sorusuna da bakacak olursak dediğim gibi aslında işte petrol fiyatları düşecekse, enflasyon düşecekse, faiz indirimleri patikasına gireceksek o zaman bunun gerçekleşmesi lazım. Yani dolar endeksinin ve faizlerin geri geliyor olması lazım. Bu olacaksa evet ons altında yukarı yönlü eğilimi görmeye başlayacağız gene. Bu 2027 senesinde olacaktır. Çünkü Fed'in zaten bir faiz arttırımı yaptı. Üyelerin büyük çoğunluğu bir faiz arttırımı daha bekliyor ama İşte Trump söyledi. Kasım seçimlerinden sonra bir anlaşma

0: olacak dedi. O zaman Kasım'ın sonuna kadar petrol fiyatları yüksek kalmaya devam edecek. Bu ne demektir? O bir faiz artırım daha gören üyeler ikiye çıkacak demektir ki iki faiz artırım olasılığı da yüksek demek. Bu da bizi 2027'ye doğru atıyor.
1: Evet.
0: Faiz indirimlerinin ihtimalini, yeniden başlama ihtimalini. O zaman 2027'ye kadar altında çok iyimser olmamak lazım diyelim. Geri
1: Evet.
0: çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. O da 3.900-4.000 dolar seviyesidir. Daha aşağıya gelebilir mi? Görülebilecek en kötü seviyenin 3.400 olduğunu düşünüyorum. Ons altında, ama oraya kadar gitmesini de beklemiyorum açıkçası. Oraya
1: Evet.
0: kadar gitmesi için petrolün 150-200 olması lazım.
1: Evet, oraya kadar gitmesi için petrolün 150-200 olması lazım dedin. Zaten şeyi de belirtmiştin, yani 3.900'ü gördüğünde panik satışları başlasa bile merkez bankaları için bu alım fırsatıdır. Dolayısıyla merkez bankaları burada devreye girecektir diyorsun. En aşağı seviye 3.400, ama açıkçası bunu da beklemiyorum ben diyorsun. Peki şimdi tekrar rekor kırar mı? Hayır diyorsun, böyle bir şey de beklemeyin. Çünkü dolar pahalı kalmaya devam ettiği sürece 4.800-5.000'ler seviyesinde, hadi 5.200 görebileceğiniz en yüksek yer diye de bekliyorsun. İşte savaş biterse eğer senin bu görebileceğin seviye
0: Evet.
1: diyorsun. Savaş bitti, geri geldi. Geri gelecek mi? Şimdi bizim kalkıp da Fed'den iki faiz artırımı konuştuğumuz dönemde bu ne kadar olası siz düşünün diyorsun. Yani yukarıda taş çatlasa, taş çatlasa senin gördüğün 5.200. Aşağıda da işte kıyamet kopuyorsa 3.400, ama bu seviyeyi görmeyiz. 3.900'ü gördüğü gibi merkez bankaları alıma geçecektir diyorsun. Zafer Ergezen'in yorumudur efendim. Peki şimdi altınla ilgili görüşüm var mı efendim, başka merak ettiniz buna dair? Gelirim geriye. Ama şeyde sizlerin başka emtia ile ilgili sorularınız var. Dolayısıyla yönlendirmek istiyorum Zafer'e. Muzaffer Bey demiş ki bütün savaşlar bir şekilde biter ama İstanbul'da trafik savaşı ne zaman biter Zafer Bey demiş. Zafer de diyor ki ne alaka, ben hayat bana güzel. Yorum yapmak ister misin?
0: O da petrol fiyatlarını destekliyor diyeyim ben. Oradan bağlı petrol fiyatlarını şey yapayım.
1: Peki.
0: Yani tabii İstanbul'da kolay değil. Yani İstanbul
1: Evet.
0: trafiğini öncesinde biliyorum. Geldiğim zaman da görüyorum zaten. Yani
1: Evet.
0: söyleyebileceğim tek şey, yapabileceğim tek yorum, Allah kolaylık versin.
1: Allah kolaylık versin dedim. Dışımızdaki Hollandalı. Peki. Ali Bey demiş ki ben yastık altı buğday yapmak istiyorum. Yapmayın efendim öyle şeyler. Hiç tavsiye etmiyorum. Buğdayı nasıl alacağım, nasıl satacağım demiş Murat Yıldız. Hem demiş buğday hem bakır. Zamanında da sordum, Süheylan da bana kıs kıs gülüyordu. Şimdi yine soruyorum demiş. Hem buğdayı soruyorum hem bakırı soruyorum demiş. Yastık altı buğday yapmayın efendim. Tavsiye etmiyorum. Bakır gaza bastı ama Türkiye'de alamıyoruz. Biz bunu nasıl alalım diye sormuş. Özetle önce buğday sonra bakır. Nasıl alsınlar, nasıl satsınlar?
0: Yani tabii buğdaya erişmek çok daha kolay. Özellikle Türkiye içerisinde de borsalardan alımlar yapılabiliyor. Vadeli piyasalardan, Forex tarafından da alımlar yapılabilir. Bunun da fırsatları var. Yani hem yerel piyasa içerisinde hem de uluslararası piyasalarda, vadeli piyasalardan işlemler yapılabilir. Tabii bunun işlemlerini yapabilmek için aracı kurumumuzla dış piyasalarda işlem yapımı ve forex işlemleri yapımı ve sözleşmeleri de imzalanması gerekiyor. Bunları yaptığınız zaman aracı kurumlardan bunları alabilirsiniz. Tabii burada buğday tarafına kısaca bir parantez, hem El Niño hem Rusya-Ukrayna savaşı buraya bir
1: Evet.
0: miktar olumsuz etkiledi. Fiyatlamaların gittiğini gördük. Bakır tarafında ben zaten uzun zamandan beri, 1,5 seneden beri bakır diyorum zaten. Şimdi yavaş yavaş insanlar neden bakır dediğimi fark etmeye başladılar. Bundan sonraki dönemde de aynı güçlü seyrini göstermeye devam edecek. Çünkü konuştuk, yeni bir ekonomi doğuyor. Yapay zeka ve yapay zeka altyapısı dedik. Bunun da en büyük ham maddesi bakır. Sadece burası değil, elektrikli araçlar, elektrik gereçleri, yenilenebilir enerji hep bakırı destekliyor. Dünya büyümesini de bu sektörler sağlıyor. Ve bundan dolayı bakırdaki talep de güçlü devam ediyor. Daha da güçlü devam etmeye devam edecek. O yüzden buradaki trend de yukarı yönü devam edecek. Burada ben vadeli işlemlerden alınmasından ziyade taşıma amaçlı yastık altı diyelim, spot olarak alınmasının, yani spot piyasalardan alımların yapılması daha sağlıklı olabilir. Kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle buğday tarafında, çünkü çok hareketli bir piyasa olacak. Yani Buğday için vadeli piyasalarda kaldıraçlı işlemler yapmayın. El Niño içerisindeyiz. Bugün
1: Evet.
0: işte arz endişesi var. Yarın arz endişesi birden kesilir. Çok sert hareketler olabilir. Ama bakır tarafında pozitif devam ediyorum. Gene kaldıraçlı işlemleri tavsiye etmem. Ama spot olarak alınıp kenarda durabilir. Portföyün içerisinde yer alması, ki tabii burada öyle hisse senedi gibi %100, %200 kazançlar beklemeyin. Yani dolar bazında %30, %40, %50 gördüğünüz zaman çok iyi getirilerdir. Onu da not olarak düşmüş olayım.
1: Evet. Ya burada spot almayın derken şeyde kastetmiyorsun zaten değil mi işte?
0: Yok, yastık altı değil. Yastık altına götürüp de
1: Evet.
0: koymayın.
1: Yani gidip kuyumcudan
0: Forex piyasaları aynı.
1: evet, kuyumcudan gidip bakır var mı diye sorup elinizdeki o böyle çok havalı duruyor farkındayım. Onu bir de jelatine geçiriyorlar böyle parlak parlak dore dore parlıyor. Ama o değil herhalde değil mi gidip
0: Evet, o
1: alacağımız?
0: denedim. Yani bir
1: Evet.
0: Forex piyasalardan alabilirsiniz, durabilir. Dijital olarak durmasında her zaman fayda var.
1: Evet.
0: Çünkü hem bir kere alım satım marjlarınız çok daha düşük olur, hem de çok hızlı nakde dönüştürebilirsiniz. Özellikle günümüzde çok daha önemli bu.
1: Peki Abdullah Bey demiş ki ben de uranyumu merak ediyorum. Ha, biz bununla ilgili bir şey yapamıyor muyuz demiş.
0: Yani uranyum içerisinde de aynı benzer aslında. Uranyum içinde de uluslararası piyasalardan alımlar gerçekleştirebilirsiniz. Herhalde gerçekleştiremiyorsanız en azından şeyler olabilir. Uranyuma dayalı şirketlerin hisseleri olabilir, ki oldukça fazla olduğunu söylememiz mümkün bunlardan. Onlardan bir tanesi alınabilir baktığımız zaman. Genel anlamda uranyum da zaten güçlü bir seyir gösteriyor. Yani çünkü bir süreden beri aslında güçlü seyir gösteriyor. Yapay zeka altyapısında da uranyumla ilgili, yani nükleer çözümler de elektrik tarafında üretilmeye çalışıyor. Bununla yönelik çalışmalar da var. Ve bunun da talebinin güçlü olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi burada vadeli piyasalarda keza gene uranyum işlemleri yapılabilir, veya sadece uranyum üreten, uranyum madenciliği yapan şirketler var. Bunlar keza gene alternatif olarak kullanılabilir. Ben bunları çok fazla tercih etmiyorum. Tercih etmemin en büyük sebebi de bu tarz şirketlerde, yani madenin değeri maden çıkarma marjlarının da artışı anlamına gelmiyor. Yani uranyum fiyatındaki artış şirketlerin fiyat marjlarında artışa da denk gelmiyor. O yüzden ben spot piyasada, Forex'te spot piyasada tercih etmeyi veya vadeli piyasalarda tercih daha fazla tercih ederim. Ki uranyumda benim pozitif baktığım emtialardan bir tanesi, özellikle talep tarafında büyüyecek. Şunu belki not olarak düşeyim. Bunu çevreme de çeşitli yayınlarda da paylaşmıştım. Yapay zeka altyapısını konuşuyorsak, önümüzdeki dönemin en önemli konularından bir tanesi enerji olacak, elektrik olacak. Çünkü yapay zeka ciddi bir elektrik ihtiyacı doğuruyor. Ve bunun için de tüm dünyada elektrik talebi artacak. Ki bunun ABD tarafında artışını görmeye başladık, ama diğer ülkelerde çok fazla görmüyoruz bunu. Yavaş yavaş bu bütün dünyaya yayılmaya başlayacak. Her ülkede görmeye başlayacağız bunu. O yüzden de mutlaka önümüzdeki dönemdeki yatırım enstrümanlarından bir tanesinin enerji olması gerektiğini söyleyebilirim.
1: Evet, illa kendinize enerjiyle ilgili bir yatırım enstrümanı bulun diyorsun. Peki diğer emtiaya, metal emtiaya petrol artışı nasıl yansıyacak demiş. Tamam, bakırı konuştunuz da mesela nikel, demir, işte gümüş diye sormuş Yunus Bey.
0: Şimdi baktığımız zaman da oralarda da ciddi enerji ihtiyacı olan emtialar olduğunu söylememiz mümkün. Ama bu sadece tabii endüstriyel metaller için değil, aynı zamanda tarım emtiaları için de geçerli. Maalesef petrol fiyatları nedeniyle taşımacılık maliyetleri arttı. Yani navlun ücretleri arttı, sigortacılık maliyetleri arttı savaş nedeniyle. Bununla beraber üretim tarafında enerji yoğun kullanılan emtialarda bunun maliyetleri olumsuz etkilediğini görüyoruz. Tarım emtialarında da dahil, çünkü tarım içerisinde de çok fazla bilinmez ama enerji gideri, yani petrol elektrik gideri önemli maliyet kalemlerinden bir tanesi. Bunun üstüne gübre fiyatları da arttı. Tarım emtialarında yükselişin genel olarak dalgalanmanın sebeplerinden bir tanesi de bu. Endüstriyel metallerde de aynı şey söz konusu. Yani eğer bir alaşım kaynaklı bir emtiyadan bahsediyor oluyorsak, nikel olsun, kalay olsun, bunlar tarafında bu maliyet artışlarını görüyoruz. Diğer taraftan işte sülfür örneğin üretimleri azaldı. Bu da genel keza endüstriyel metaller tarafında fiyatlamaların bir miktar yükselmesini yol açabiliyor. Petrol maalesef bizi çok fena vurdu.
1: Evet.
0: Söyleyeyim yani
1: Evet.
0: her şeyimizi olumsuz etkiliyor.
1: Evet, peki ne demişsin? Süremiz biterken artık seni göndermem gerekiyor, değil mi? Sen ondan huzursuzlanıyorsun. Hayır, göndermeyeceğim seni. Kandırdım seni Zafer. 8'de
0: Ya
1: gidebilirsin derken.
0: ben seninle yayındayken hiçbir zaman huzursuz olmuyorum. Onu net olarak
1: Evet.
0: söyleyebilirim ama

0: belki ama ya faizlerin bu kadar yüksek olduğu, otomobil sektörünün yavaşladığı bir dünyada platin ve paladyum en fazla yukarı yönlü tepki yapar. Gümüşü herkes çok fazla konuşuyor. Çok konuştular. Yapmayın etmeyin dedim. 120 dolar gümüş olur mu dedim. Şimdi geldiğimiz noktada 63'lerdeyiz. Buradan yukarı gider mi? Faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde yapay zeka altyapısında kullanılsa bile gitmez. Çünkü arzı fazla ve yapay zeka tarafındaki kullanımı hala sınırlı. Bakır kadar yapay zeka tarafında yoğun kullanılmıyor. Bu da zaten yükselişlerin sınırlı olmasına yol açıyor. Savaş biterse altına göre bir miktar daha güçlü sıçrar. O da gitse 80-82'lere gider. Onun üzerinde bir fiyatlama şimdilik beklemiyorum orada da. Yani gümüş tarafında geri çekilmeler benim için 55 dolar civarı yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak değerlendirilecektir. Buralar ara bölgeler. Geri çekilirse sürpriz olmaz benim için 60 dolarlara da gelirse. Dolar endeksi bu kadar yükselmiş, faizler bu kadar yükselmiş, dünyada büyümeye başlayacak. Gümüş kolay kolay bir yükselen trend oluşturmaz. İlla bir endüstriyel metal istiyorsanız bakır tarafı burada daha avantajlı olabilir.
1: Evet, uzun zamandır
0: Gene
1: bakır diyorsun.
0: gördüğüm
1: Evet, uzun
0: evet.
1: zamandır bakır diyoruz. Ben de senin bir kuyumcuyla anlaşman olmadığını düşünmek istiyorum. Zaten şey
0: Hatta
1: söyledi
0: seninle
1: git.
0: birlikte eğer yanlış hatırlamıyorsam hatta Bakır da bundan bir sene önce beraber gene yayında
1: Evet.
0: konuşmuştuk. Hatta o zaman
1: Evet.
0: gider mi gitmez mi geçer mi geçmez mi demiştik. Ben çoktan geçecek oraları
1: Evet
0: demiştim. Neyse.
1: demiştin. Bütün yaklaşık işte 1,5 yıldır yayınlarda bunu söylüyorsun. Yaptığımız yayınlarda bakıra güvendiğini söylüyor efendim. Peki öyleyse seni istemeyerek de olsa gönderiyorum. Amsterdam'dan bağlandım bu saatte, sana çok teşekkür ediyorum. Yani hepimizden daha dinçtim bence. O kahve markanısını bize de bir ara gönder, ne olduğunu da öğrenelim. Ne içiyorsunuz da tabii, Hollanda'nın kahvesi bile başka oluyor anladığım kadarıyla Yasemin. Yasemin kafası alıyor pek tabii diye.
0: Yani dünyaya kahveyi ihraç eden ülke Hollanda her ne kadar üretmese bile. Onu
1: Evet
0: da
1: evet
0: söyleyeyim.
1: aklımıza da kötü anılar geliyor bunu düşününce de pek tabii yani.
0: Evet, doğru.
1: Peki gönderiyoruz seni. Ağzına sağlık Zafer Ergezen. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Gönderelim seni. Başka yayınların da var bugün. Yoğun bir gün onun için. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere diyelim.
0: Çok teşekkürler. Herkese bol kazançlı, bol keyifli bir gün diliyorum. Herkesin gülümsediği bir gün olsun. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ediyoruz. Herkesin gülümsediği bir gün olsun. Farklı konukları ağırlamayı efendim biraz da bundan seviyorum. Herkesin kendine göre farklı farklı mesajları oluyor pek tabii. Peki şimdi Çin Devlet Başkanı Xi ABD ile yeni bir ticaret düzenlemesinde anlaştıklarını duyurdu diyor. Bloomberg.ht.com'un manşetine baktığımda bizi doğrudan karşılayan haber bu. Yeni bir ticaret düzenlemesi. İki ülkenin bu düzenlemede neler kazanacağını ve ikisi bir araya geldiğinde bizlere neler olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz efendim. Beyaz Saray'da heyetler arası görüşme gerçekleştirdiler. Siz peki o selamlaşmadan aklınızda kalan ne var? Gördünüz mü efendim bu görüntüleri? Böyle işte dev bir jet o taraftan geçiş yapıyor. Trump böyle ah falan böyle bir haller bir şeyler ah ne kadar da korkunç diye. Xi'nin kılı kıpırdamıyor, dönüp bakmıyor bile. Yani bu kadar mı cool olunur arkadaş? Beni bunlarla etkileyemezsin. Beni bunlarla etkileyemezsin demiş. Peki onlar ne konuştular? İşin gelelim bu kısmına. 10 Kasım'da dolacak geçici uzlaşmanın süresini biliyorsunuz. Ocak 2027'ye kadar uzatılmışlardı. Zaten vardıkları bir noktaydı bu konuda. Bir mutabakatları vardı. Savunmacı davranmak yerine her iki tarafta birbirine karşılıklı güçlü oldukları yönleri öne çıkarabilirler. Ne anladık bu işten? Yani mesele şu biliyorsunuz. Yapay zeka benim, yapay zeka senin. Kavga bu. Hayır benim, hayır benim kavgası. Şimdi diyor ki birbirimize karşı savunmacı davranmayalım. İşte güçlü olduğumuz yönleri öne çıkaralım. Zaten istediğiniz bu. Yani biriniz işte orada sizi siyasetle veri kaçırmayla etkileyebileceğini düşünüyorsunuz. Öbürünüz de işte tamamen üretimle ilgili etkileyebileceğini düşünüyorsunuz. Her birinin kendince öne çıkardığı şey vardı işte. Yapılmış efendim. Asıl mesele burada Tayvan'da. Tayvan konusundaki tutumunu yinelediğini görüyoruz senin ve burada biliyorsunuz ABD'ye dayattı 1982'de imzalanmış bir anlaşma var, onu dayatıyordu. Ya bak böyle bir imzan var senin, sen artık bu Tayvan meselesinin ucunu bırakacaksın, senin meselen değil bu diye. Fakat burada da işte tek Çin ilkesi

0: uyguladı. Bu tekrar bir hatırlattı. Ama bir sonuç alabildiler mi? Alamadılar bir sonuç aslında yani. İran'da diğer konularıydı efendim, onu da belirteyim. Altın güçlü dolar ve yüksek faiz beklentileriyle haftalık kayba yöneldi diyor efendim Bloomberg.HT.com'un bir diğer manşeti, ki burada altınla ilgili beklentisini Zafer Ergezen söylemişti. Yani süper döngü diyebilmemiz için bizim devam ettiğini görmemiz lazım. Dolar bu kadar yüksekken, tahviller bu fiyattayken sen bana söyle dedi, yani ne kadar mümkün. En dedi, en gideceği yer dedi. Teknik olarak baktığımda 3400, ama dedi o seviyelere gidemez. Çünkü 3900'ü gördüğü gibi dedi merkez bankaları alıma geçerler. O yüzden dedi beklemiyorum. Yani 3900'den tekrar dedi kendini yukarıya 4150'ye doğru atar, ama belirli bant aralığında bekle dedi. Maksimum dedi göreceği 5200. O 5200'ü görebilmesi için dedi savaşın bitmesi lazım. Tüm bu fiyatların da geri çekilmesi lazım. Bir kere daha soruyorum dedi. Fed'in dedi iki faiz artıracağı bir ortamda, dolar endeksinin 101 olduğu bir ortamda, savaşın biteceğine dair hiçbir emarenin olmadığı bir ortamda sence dedi ne kadar mantıklı? Dolayısıyla bekledikleri bunlar efendim. Yani süper döngüyü görebilmemiz için devam ediyor mu etmiyor mu, ancak dedi işte 5200. Trump'ın açıklamaları var yine. Bizim işte iş ilişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı Çin'le diye. Böyle şeyler söyledi Trump da. Pezeşkiyan da ABD ile anlaşmaya istekli olduklarını söyledi. Evet. Böyle farklı farklı açıklamalar da var efendim. Spekülatif açıklamalar da var. Bir anda böyle ortamı düşüyor böyle bir haber. O yüzden böyle bir ortamda resmi kaynakların duyurularını takip etmek gerekiyor işte. Takas Bank'tır, SPK'dır ya da işte Maliye Bakanlığı'dır. Bu siteleri takip etmiyor olabilirsiniz. Ama kullandığınız sosyal medya hesabında onları takibe geçer ve bildirimleri açarsanız daha hızlı bir şekilde haberdar olursunuz. Yine böyle bir manipülatif diyebileceğimiz, çünkü şöyle bir ortamda manipülatif oluyor efendim bu. Yine böyle bir haber akışı vardı. Bununla ilgili yalanlama geldi. Detaylar efendim bloomberg.ht.com'dan bakabilirsiniz. Diğer taraftan bakıyoruz. Ekonomi gazetesine geçtiğimizde onlar da diyorlar ki dolar cinsi tahvil ihracının dörtte biri Türkiye'ye verildi. Son 3 yılın en yüksek tahsis oranı diyor Ekonomi gazetesinin haberi bize. Gidiyoruz. Peki, bitti gidiyoruz. Çok teşekkür ediyorum efendim dinlediğiniz için. Umarım güzel başlamıştır sabahınız. Hafta sonunuz da güzel geçsin. Temenni ettiklerinizi, hatta gönülden istediklerinize daha bir ulaşabildiğiniz bir hafta sonu olsun.
1: Solution. E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
2: Reklam.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigorta.
2: Reklam.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
7: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotsel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
8: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
9: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
8: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
9: Abicim.
8: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
9: Abicim.
8: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
10: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
11: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Bank'lı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
12: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
13: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
14: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
15: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
14: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
16: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
17: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
8: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
9: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
8: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
9: Abicim.
8: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
9: Abicim.
8: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir.
18: Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
19: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
11: PTR. Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Bank'lı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
2: Reklam.
20: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg TT ekranında canlı ekonomi yayınları sabah raporuyla devam ediyor. Ben Zeynep Erataman Önal. Bu bölümde Peninsula Corporate Finance yönetici ortağı Fatih Keresteci ile beraberiz. Fatih günaydın, hoş geldin yayınımıza. Şimdi Erhan hocamla dışarıdan başladık, içeriye geldik. Seninle istersen içeriden başlayalım ve dışarıya dönmeye çalışalım. Zaten ikisini belki de borçlanma maliyetleri dediğimiz yerde çok birbirinden ayıramayacağımız da bir sabah ama. Şimdi öncelikle istersen içeride fon düzenlemelerine ilişkin atılan adımlar, seninle yine açılış sezonu yaptığı son yayından bu yana gerçekleşen değişimler nezdindeki yorumlarını alalım. Öncelikle fon tasfiye sürecinin 3 aydan 6 aya uzatılması hikayesi var. Yeter mi? Burası tartışıldı. Endekslerde ve endeks kriterlerinde güncellemeler var. BIST 50 özelinde açığa satışta yukarı adım kuralı geldiği gibi pek çok başlık üzerinden gidebiliriz. Bir de yine ekonomi yönetiminin tabii bu anlamda New York'ta verdiği mesajlar var. Keza Cumhurbaşkanı'nın da yani bunun yönetilebilir bir risk olduğu, sistemik risk olmadığı, ekonominin genelini ilgilendirdiği o kadar gibi mesajlar paylaşıldı. Tüm bunları şöyle bir üst üste toplayacak olursak sen şimdilik atan adımları yeterli buluyor musun ve MSCI tehlikesi bitti diyebilir miyiz diye soracağım. Bir yandan da Sayın Bakan anladığımız kadarıyla dün de fon noktasında fon konusunda yine bir toplantı düzenledi diye anlıyoruz. Amerika dönüşünde bugün de devam etmesi bekleniyor bu sürecin. Bir yandan da buradan çıkabilecek sonuçları elbette izleyeceğiz.
2: Günaydın Zeynep'ciğim. Herkese güzel bir cuma günü dilerim. Şimdi evvela rakamlar netleştikçe geçen haftaki türbülansın boyutu da ortaya çıkmaya başladı. Yani biz sadece bir fon krizinden bahsediyoruz ama biz şunu gördük. Geçtiğimiz hafta bir döviz talebi yaşanmış. Merkez Bankası'nın rezervlerinde bir erime olmuş. Sonrasında işte tahvil piyasasında bir satış yaşanmış. CDS bir miktar yukarı gitmiş. Dün Merkez Bankası'nın haftalık verileri geldiği zaman gördük ki yurt içi yerleşikler bir miktar döviz talep etmiş ve daha da önemlisi hani o sağlıksız diye tanımladığımız fonların yanında sağlıklı diye tanımlamış olduğum fonlardan da özellikle para piyasası fonlarından da çıkış yaşanmış. Yani bugün şu tespiti rahatlıkla yapabiliriz. Geçtiğimiz hafta ekonomi yönetimi eğer o hani neşter operasyonunu yapmasaymış bu yaşananlar daha büyük bir sistemik probleme dönme riskiyle karşı karşıyaymış. Önce bu tanımı yapalım. Zaten bu tanım bile başlı başına atılan adımların doğru olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi bunu bir kenara bırakalım. İkincisi dün Cumhurbaşkanımız da onu tekrarladı. Sektörün geri kalan kısmı ki %90-92'lik kısmında herhangi bir problem yok ve dediğim gibi bu hafta içerisinde piyasa hareketlerine de baktığımız zaman yani o geçen haftaki paniğin tersine döndüğünü, mesela Merkez Bankası'nın o sattığı dövizlerin bir kısmını yerine koyduğunu, CDS'in dengelediğini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu da işin bir diğer tarafı. Fakat ortada büyük bir problem söz konusu. Yani artık mesela dün de Economist dergisinde de bu konuya yer ayrılmıştı. Çünkü ben geçen hafta da bunu dile getirdim. Ya bunun boyutu çok büyük. Yani bu küresel literatüre girecek cinsten bir olayla karşı karşıyayız. Gerek hani cesameti gerekse de vehameti anlamında büyük bir meseleyle. O yüzden bunun çözümü de biraz zaman alacak gibi görünüyor. Şimdi tabii bugünden bir şey söylemek çok kolay değil. Çünkü ben de şeyin farkındayım. Yani bu tasfiye sürecinin çok kolay olmadığının farkındayım. Çünkü böyle hani iç içe girmiş çok girift bir yapıdan bahsediyoruz. Yani şöyle söyleyeyim bir serbest fon para piyasası fonundan borçlanmış. Karşılığında teminat olarak sorunlu bir hisse senedini vermiş. Sonra aynı fon gitmiş grubun bir bankasından borçlanmış. Sonra oraya verilen kredi gidip başka bir üzerinden tekrar fona gelip alım olmuş. Yani bilançonun varlık aynı zamanda yükümlülüğe dönmüş. İşin içerisinde kaldıraçlar var. Yani hiç bilmediğimiz şirketlerin nakit varlıklarını gidip bu sorunlu toksik varlıklara yatırdıklarını görüyoruz. Bazı bireysel yatırımcıların spekülatif nitelikteki işlemlerinde bu fonları teminat olarak kullandığını görüyoruz. Kurumlar arasında bazı ilişkilerde problem olduğunu görüyoruz. Yani o yüzden lütfen bizi izleyenler şunu anlasınlar. Yani bunun çözümü böyle çok kolay olmayabilir. Bugünden yarın olmayabilir. Bir de benim şaşırdığım bir şeyle karşı karşıyayız. Yani böyle kamuoyunda sanki böyle bir grup fon hiç sorun olmamış gibi geri iade edilecek gibi bir intiba yaratılıyor. Bunun da çok sağlıklı olmadığının altını çizelim. Çünkü böyle bir beklenti yaratılırsa sonra bir sükutu hayal yani sıkıntı doğurabilir. Çünkü yani bir yaklaşık hani 18 milyar dolar diye bahsedilen bir büyüklük var. Ama yani biz yani bunun yarısı hisse senetleri, hisse senetlerini zaten görüyorsunuz. Yani taban taban taban taban gidiyor. O yüzden bunların değerlemeleri falan. Yani o yüzden bu işten çıkış tabii ki bu siyasi iradenin tercihi olabilir. Yani bunu karşılarken kamu kaynaklarını kullanıp ya da kullanmama meselesi falan ama yani ortada da bir tane bir kayıpla karşı karşıyayız. Şimdi bundan sonrasına bakmak lazım. İşte aslında tasvir etmeye çalıştım. Yani sorun bitti fakat bunun çözümü zaman alacak ve bu kadar büyük bir sorunun çözümü de öyle çok hani tıkır tıkır da işlemeyecek. Orada ortaya bazı problemler çıkacak gibi görünüyor. Şimdi bu sorunu tekrar yaşamamak için önlemler almamız gerekiyor. İşte ona da sen işaret ettin. Yani endekslerin düzenlenmesinden tut da piyasa mekanizmasına. Yani hani Shakespeare'in güzel bir sözü vardır. Hani güven ruh gibidir. Asla terk ettiği bedene geri dönmüyor. O yüzden siz bedeni öyle bir kuvvetli dizayn etmeniz lazım ki tekrar o yatırımcının dönmesini sağlayacaksınız. Bu biraz zaman alacak ama orada da şunu hep söylüyorum. Ben bir musibet bin nasihatten evladır. Yani inan Zeynep çok yakın çevremizdeki insanlara bile yani biz bundan birkaç hafta öncesine kadar ya arkadaşlar bakın bunun farkında mısınız falan dediğimiz zaman ki bu arada sosyal medyada hani demediniz diyenler var. Yani dönün sosyal medya hesaplarımıza bakın orada deyip de nasıl tepkiyle karşı karşıya kaldığımızı da göreceksiniz. Yani bunlar finansal okuryazarlık diyeceğim ama mesela garipsediğim bir konu daha var. Yani ilk başta ben bu fonda yakalanan kişilerin finansal okuryazarlığı düşük olduğunu inanıyordum ama yani gelen bilgiler hareketinde tabii büyük bir şokla da karşı karşıya. Ya bu da şeyi beraberinde getiriyor. Yani bu hani hırs denen kavram hani yedi büyük günahtan birisi olarak nitelendirilir ya öyle hani
1: Evet.
2: Tarihsel ya da literatürel anlamda. Yani benim bir musibet bir nasihattan evladır. Umarım ortaya koyacağımız, düzenleyeceğimiz yeni çerçeve tıpkı 2001'de nasıl ki bankacılık sektörünün yaşadığı sorunları öyle bir düzenlemeyle karşılık koyduk ki üzerinden geçen çeyrek asıra rağmen hala bankacılık sektörü yani onlarca depreme rağmen ayakta dimdik durabiliyorsa bizim de bu sektörü aynı şekilde yeniden güçlendirmemiz, dayanıklı kılmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Burada peki somut adım olarak neler beklersin diye soracağım. Mesela sen MSCI olsan ne görmeyi hala bekliyor olabilirsin mesela?
2: Yani ben açıkçası sen sorduğunu atladım farkındayım. Yani MSCI'dan bir müeyyide ihtimalinin ben çok düşük olduğu kanaatindeyim. Çünkü yani o bahsettikleri sorunlu yapı tamamıyla sallandı. Yapı yeniden kurgulanıyor ve ortaya daha güçlü bir yapı çıkacak.

0: Yani somut anlamda bence hani bir kısmı yapıldı, bir kısmı da sistem kendisi yaptı. Yani keşke biz bunu, bak ya, o kısmı atlamamak lazım ne olur. Yani çünkü bazı arkadaşlarım da beni eleştiriyorlar ve onu dile getiriyorum ama tabii dile getirebileceğim kadar dile getiriyorum. Yani bu olay bu kadar büyürken, yani otoritelerin bu konuda alması gereken önlemler vardı. O yüzden yani buradaki yapı şununla alakalı. Ben bak sistem kuvvetli dedim. %90 plus kurumda problem yok dedim. Ben bir kısmının içerisinde yer alıyorum. Hakikaten o kurumların yani bundan 6, 9, 12 ay öncesi de aldığı önlemleri de biliyorum ama sonuç olarak yani bu düzenleyici ve denetleyici mekanizmaların da bu güveni tesis edici şekilde ve bu hataları tekrarlamayacağı şekilde ortaya koymaları lazım ki hep şunu deriz aslında. Yani, yani esas aslında kurul ve kurallardır. Orayı doğru dizayn edebilirsek bence bu yani MSCI ve diğer yabancı yatırımcılara da tatmin edecek bir sonuç ortaya çıkar diye düşünüyorum ben.
1: Peki eldeki aritmetiğe baktığın zaman yatırım tercihlerini de bir değerlendirelim. Şimdi yabancının tahvilden hisseden çıktığını anlıyoruz 18 Eylül'de biten haftada. Carry trade pozisyonlarında yaz aylarından bu yana ilk defa 60 milyar doların altında bir iniş söz konusu oldu diye anlıyoruz. Yerlinin yine TL mevduat tarafında da artış var. Pariteden arındırdığımızda gerçek kişiler tarafında daha kısıtlı tüzellerde 2,7 milyar dolar gibi rakamlarda DTH artışları var. Şimdi buradan baktığın zaman yatırımcı eğilimi bize ne sinyal verir ve gerektiğinde Merkez Bankası burada nasıl bir hamle yapar veya yapmamayı tercih edebilir?
0: Evet. Şimdi bu finansal türbülans, finansal deprem, yani bir sarsıldık. Şimdi hasar tespiti yapıyoruz ve tekrarlanmaması için yeniden yapı stoğunu kuvvetlendiriyoruz aslında. İşte sen bahsettiğin rakamlarda bir yatırımcı tercihi geçen hafta bir miktar bozulmuş. Çünkü yatırımcı paniklemiş. Bu arada gayet bayağı normal bu arada. Bunu hiçbir şekilde garipsemiyorum. Çünkü yani hani kurumların düzenlemiş olduğu ve hani o ekranı açtığımız zaman 1-7 skalasında yanında 1 yazan fonlarda ortaya çıkan sorunun yatırımcıyı tekrar düşünmeye sevk etmesinden daha doğal bir şey yok. Onu ortaya koymaya çalışayım. Şimdi bundan sonraki yapıda aslında bence yatırımcı tercihlerinde yani ben sorduğun soruyu şöyle yorumlamaya çalışayım. Yani Türk lirasında bir miktar tereddüt ortaya çıkıyorsa ki geçen hafta çıktığını görüyoruz ama bu hafta normalleştiğini de söylüyorum. Bu noktadan sonra Merkez Bankası ne yapması lazım? Şimdi bence Merkez Bankası hakikaten kurban. Yani son 2-3 yıldır kendi yaratmadığı birçok riskin sorununu çözmeye çalışıyor. Ya yani tebrik ediyorum. Bu ya yani yine öyle bir sorunla karşı karşıya. Bakın normal şartlarda şunu ortaya koyalım. Rakama girmeyeyim ama yani bir 10 milyar dolar civarında bir kayıpla karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor. Bu büyük bir rakam. Yani şöyle büyük bir rakam. Yani bizim köprü otoyol gelir özelleştirmemizden elde etmeyi ummuş olduğumuz rakamın 2-3 katı kadar bir rakamdan bahsediyoruz. Yani olayın cesametini tekrar hatırlatmak için ortaya koymak istiyorum. Bir de bu zincirleme etki var. Zeynep bak şöyle anlatayım. Sonuç olarak bu borsadan para kazananlar piyasada ya da normal günlük hayatlarında yaşamlarını idame ettirirken bir servet etkisi üzerinden daha çok tüketime gidiyorlardı. Bir de bak bu bahsettiğim rakamı hani ben senden alışveriş yapıyorum, sen başkasından, o başkasından. O yüzden çarpı diye bir kaldıraçla ortaya çıkıyor. Şimdi bunun ortadan kalkmış olması ekonomik aktiviteyi yavaşlatacak. Daha da yavaşlatacak. Şimdi normal şartlar altında Merkez Bankası'nın ekonomik aktivite yavaşlıyor. Hani bunun enflasyona etkisi ya da dezenflasyonun sürece desteği hani artacaktır diye yorum yapıp faiz indirimine gitme ya da faiz indirimine giderken elini rahatlaştırma ortamı yani yaratılacaktı. Fakat gel gör ki yani bu şanssızlık mı, kısmetsizlik mi ya da sorunları zamanında çözmeyip yani ötelediğiniz zaman o çözmek zorunda olduğunuz dönemdeki diğer faktörlerin bir araya gelmesi mi diye ortaya koymak lazım. Yani geçen hafta bu olayın olduğu gün Fed faiz arttırdı. Bir gün sonra da Japon Merkez Bankası faiz arttırdı. Bugün geldiğimiz noktada da Amerikan 10 yıllık tahvil faizini 5,2'de görüyoruz. Yani Merkez Bankası nasıl faiz indirecek bu ortamda? Çünkü şöyle bir risk var bu ortamda. Yani bakın şu an politika faizi %37. Hadi mevduatta kabaca öyle desek. %17,5 stopaj var. Bunu düştüğümüz zaman yani bir yurt içi yerleşiğin Türk lirası tercihinden aylık getirisi %2,7-2,8 civarı bir yere denk geliyor. Şimdi bunu bir yere koyalım. Yanına da şunu koyalım. Dolar TL'nin aylık artışı 1,7. Düşük riskli bir finansal enstrümana park ettiğimizi düşünelim. 3-4 civarı bir getirisi olsun diye düşünelim. Bunun da aylık 0,2 getiriyor. Onu da kabaca 2 diyelim. Yani bir tarafta Türk lirasında kaldığınız zaman 2,7-2,8 aylık bir getiriniz var net. Diğer tarafta yabancı parada %2.

0: civarında bir getiriniz var. Şimdi riskleri ortaya koyuyorsunuz. O yüzden yatırımcı tercihi burada biraz sıkıntılı hale gelebilir. O yüzden ya Merkez Bankası'nın ben Ekim Aralık'ta faiz indirebileceğini düşünüyor olmama rağmen, ama bu dilemma bizi başka bir yere götürebilir. Ben bunu şöyle açılacağı kanaatindeyim. Merkez Bankası faiz indirimine başladıkça bence dolar TL'deki aylık o deval hızının da 1.7'den aşağı gelmesi lazım ki o reel getiri, yani Türkiye'nin sunmuş olduğu riskleri justify edebilecek bir ortamı yaratabilsin.
1: Şimdi bu denklemin içerisinde sen de biraz girizgahını yaptın. Oradan aslında devam da etmek istiyorum Fatih. Yurt dışında faizler çok yüksek. Özellikle 10 yıllıkta işte ilk %5'i gördüğümüzde zaten burası bir kırmızı çizgi midir diye konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ama bu tabii tekil bir vaka olarak kalmadı. Dediğin gibi 5.20'nin üzerine attı. Beraberinde işte 5 yıllığı, 30 yıllığı, 2 yıllığı her tarafı sürükledi. Amerika nezdinde işte az önce Arhan Hoca'yla da konuşuyorduk. Yani 40 trilyon dolarlık bir riski 6 milyar dolarlık bir kurşun attığında çok bir işe yaramıyor tabii. Diğer tarafta işte Almanya'da, Japonya'da her tarafta böyle odaya su basmış gibi her tarafta faizler birden yükseldi. Şimdi bu bizi niye ilgilendirsin? Çünkü bizim de özel sektör tahvillerimiz var. Özel sektörün içeriden borçlanamadığı bir ortamda tabii büyük şirketler için söylüyorum bunu. Yurt dışından borçlanmaları var. İşte Eurobond olsun, sendikasyonlar olsun vesaire. Şimdi borsa tarafında sarsılan bir takım şirketler zaten var dediğin gibi. Bir sonraki burada dikkat edilmesi gereken halka özellikle döviz cinsi sabit getirili enstrümanlar tarafında mı yaşanacak? Yani biraz burayı da sorgulamak lazım belki. Çünkü Amerika'nın 10 yılına işte CDS'i koyuyoruz. Üstüne de şirketin risk primini koyuyoruz ve buradan borçlanacağı bir senaryoya gidiyoruz.
0: Evet. Şimdi evvela şunu söyleyeyim Zeynep. Yani ABD'de yıllık çekirdek tüfe enflasyonu 2.4 ama tarih faizleri yukarı gidiyor. Ya tabii belli bir olgunluğa gelince, yaş anlamında söylüyorum. Biz böyle kurumları da eleştirmeye başlıyoruz, büyük kurumlar. Tabii yapıcı olmak kaydıyla ben öyle olmaya özen gösteriyorum. Şimdi biz Amerikan 10 yıllığının %5.2'ye gelmesini sadece enflasyonu açıklamazsak burada hata yapmış oluruz. Çünkü burada başka bir hikaye var. Yatırımcı Amerikan hazinesinden ilave bir risk primi talep ediyor. Bunun da müsebbibi bizzat Trump. Yani onun yarattığı saçmalıklar üzerinden bunu talep ediyor. İşte bir taraftan savaş bir saçmalık. Bir taraftan işte normal hayatta karşılığı çıkan. Şimdi demek ki yani sadece mesele enflasyon değil. Aslında yani Trump'ın bizatihi kendisinin yaratmış olduğu bir ilave risk primi var. Bu risk primi de fiyatlara yansıyor. Bu birincisi. İkincisi, dün bana yakın bir dostum hatırlattı piyasadan. Piyasa önemli sayfalardan birisi. Dedi ki ya Fatih dedi, sen yıllar önce demiştin ki bu Amerikan 10 yılı 5'in üzerine çıktığı zaman dikkatli olmak lazım. Hakikaten öyle. Yani bu önemli. Yani bir bu yaşanan hareketleri hani o hani temel fıkrasındaki gibi tak mayrum diye hani geçiştirmemek lazım. Çünkü yani ben hep Amerikan Merkez Bankası'nı küresel finans hani otobüsünün şoförü olarak nitelendiririm. Yani orası gidiyorsa bir yere, bu tehlikeli bir noktadır. Şimdi bizim tarafa geldiğimiz zaman aynı anlattığın gibi, yani işte Amerikan tahvil faizi ya da swap üzeri CDS üzeri risk primi eşittir Türkiye, o yukarı gidiyor. Hatta bence yeteri kadar da gitmiyor, onu da söyleyeyim size. Mesela bu bizim teknik olacak ama hani bu subordine, kokos dediğimiz tarafta fark çok sınırlı. O yüzden bu bir risk. O yüzden ya benim şöyle bir görüşüm var Zeynep. Bunu çok uzun uzun anlatabilirim ama kısa anlatmaya çalışayım. 2027 zor olacak gibi görünüyor. Yani özellikle yani yurt dışından bahsediyorum. Hele ki yani ABD seçimleri 4 Kasım galiba. Yani son anketlere baktım. Ya iki tarafı birden kaybediyor. Cumhuriyetçiler, Trump. Ve bu adamı tanıyoruz. Bu daha sertleşecek. Bu daha sertleşince de ortada daha büyük kırılganlıklarla karşı karşıya kalacağız. O yüzden tüm şirketlere çağrım. Yani bir anti kırılganlık prosedürlerini mutlaka gözden geçirip 2027'ye girerken, hani bütçe yapıyoruz ya, ya geçin onları, çok önemli değil bütçeler. Çünkü ben hep gördüm yani bütçe yapılır, bir ay sonra revize edilir ama esas hikaye biz bünyemizi, bağışık sistemimizi artırıp kırılganlıklarımızın ötesinden geçmemiz lazım. Orada da senin bana verdiğin pastan şöyle hareket edeyim. Yani bu borçlanma maliyetleri falan gibi konuda, yani bir likiditeyi doğru yönetmemiz lazım. O yüzden faizlerin daha da yukarı gitme riskine karşı belki de hani faiz riskinden bertaraf etmemiz lazım. İki ise şunu unutmayın. Yani Türkiye ne kadar kuvvetli olursa olsun, yani benim çok eskide kullandığım bir metafor vardı. Çaycı tavlası. Hani çaycı tavlasını çevirdiği müddetçe tüm bardaklar üzerindeler ama o tavla bir durursa tüm bardaklar dökülür. Yani o yüzden küresel finansal bir türbülans bizi etkiler. O yüzden yani 210 milyar dolara yükselen banka dışı kesimin, finans dışı kesimin net döviz açığı tarafında bir şeyler yapmakta da fayda var. Yani orada koruma almak falan tarzında, ama onun için de şöyle

0: bir tavsiyede bulunayım. Öyle girip döviz almayın tabii ki. Merkez Bankası'nın sunmuş olduğu bazı enstrümanlar var, NDF'ler gibi. Onlarla kendinize hece etmenin çok daha sağlıklı ve makul bir yapı ortaya koyacağını düşünüyorum ben.
1: Diğer yanda da sen konuşurken şöyle bir göz attık diye ekonomistin biliyorsun güncellediği Trump için onay oranları var. Orada -26 gibi bir seviye söz konusu net onay oranında Trump'ın 0,2 puan düşmüş geçen haftadan bu yana. %35'i anket katılımcılarının Trump politikalarını onaylıyorlar. %61'i onaylamıyorlar. %5'i ise emin değilim diyor. Diğer tarafta da şu da çok tartışıldı aslında Fatih. Hani piyasada bu kadar satış varken tabii hisse geri alımları ile alakalı olarak da esneklik tanındı. Bunun üzerine de işte İzdemir, EKGO gibi şirketler başta olmak üzere bir dizi isim kendi hisselerini geri toplamaya da yeniden başladılar. Hani kurunun yanında yaş mı yandı? Bu kadar düşüş belli belki hisselerde gerçekten alım fırsatlarını beraberinde de getirdi mi?
0: Ya çok güzel bir noktaya değindi. Benim de yönetimde olduğum şirketlerin birkaç yönetim kurulu toplantısı vardı bu hafta, halka açık. Biz de orada bunları konuştuk. Yani hisse geri alım tarafını konuştuk ama bak şöyle bir uyarıda bulunayım. Mesela dün bir toplantımızda yani işte bizim ana hissedar dedi ki yani bankacılık sektörünün kredi standartlarında sıkılaşma ortaya çıktı dedi. Yani ne demek? Bazı kredi kanallarında bozulma oldu dedi. Ben de dedim ki eğer durum böyleyse tabii ki likit yönetimi çok önemli. Hisse geri alımını biraz bekletelim, öteleyelim. O yüzden hani otoriteler lütfen bunlara dikkat etsinler. Çünkü bu yaşananların bankacılık sektördeki likidite ve kredi iştahındaki etkilerini yakından izlemek lazım. Belki bu açıdan Merkez Bankası geçen hafta o yaptığı hani likidite operasyonlarını biraz uzatması gerekebilir. Fakat onun dışında ne yazık ki evet yani kuru yaş beraber gidiyor bu işte. Çünkü yani yatırımcı ilk başta olaya kategorisel bakıyor. Yani X, Y ismi gitmiyor. Para piyasası fonları diyor ve gördük. Yani alakasız yani sağlıklı olduğunu yani altına imza atacağım fonlardan bile çıkış yaşandı. Bunun bir kısmı korku, bir kısmı ise başka yerdeki likidite ihtiyacını karşılama. O yüzden dediğin gibi yani bence yanlış fiyatlamalar da ortaya çıktı. Hiç isim vermeyelim ama ben çok yanlış fiyatlama olduğunu görüyorum. O yüzden yatırımcılardan şöyle bir hani tavsiyede bulunabilirim. Yani zaten hani sağlıklı şirket ve sağlıklı şirket kendini net bir şekilde belli ediyor. Finansallara oturup baktığınız zaman belli ölçüde belli ediyor. O yüzden yani onları sağlıklı olarak gördüğünüz ama borsada bu genel satış baskısı ve dalgasında satış yiyen şirketlerde sadece hissedarın geri alımı değil. Yani biz yatırımcılar da o noktada alım yaparak daha orta vadeli perspektifte önemli fırsatların ortaya çıkabileceğine ben inanıyorum.
1: Şimdi bu hafta tabii bir yandan da uluslararası arenada Trump ve Xi buluşmasının genişçe yer bulduğu haber ajanslarında bir haftaydı. Orayı da konuşmadan geçmeyelim. İşte Tayvan'dan İran'a, yapay zekadan ticarete birçok başlığı ele aldıklarını takip ediyoruz. Zaten sadece dün akşamki yemek yeter. Yani gerçekten bir yıldızlar geçidi gibi orası da. Yani teknolojiden işte finans camiasına kadar pek çok ismin orada bulunduğunu takip ediyoruz. 130 kadar üst düzeye katılmış. Sadece 19'u Çinli ve onların da hiçbirisi iş dünyası temsilcisi değil şeklinde de bir alt detay da paylaşalım. Şimdi Trump eldiven giydi giymedi o kısmı geçmeye çalışalım magazin tarafını biz ama gelinen nokta itibariyle yapay zekada tam bir işbirliği bilemiyorum. Trump ve Xi'den beklemek gerekir mi? FT'nin ifadesiyle yanlış zamanda yanlış adamlar şeklinde bir başlık atmışlardı yapay zeka konusunda. Sana göre bu zirveden ne çıktı ne çıkmadı piyasa için bir de onu konuşalım. Çünkü bir yandan da 10 Ocağı kadar bu ticarette top çevirme diyelim devam edecek diye anlıyoruz iki ülke arasında.
0: Evet. Yani bugün yaşadıklarımızın aslında hani ana müsebbibi Çin'in hızla yükselip ABD'nin 40-50 yıllık hükümranlığını elinden alma noktasına gelmesi ve buna karşılık olarak da ABD'deki hani üst akıl diyelim çok sevmiyorum o lafı ama üst aklın buna karşı tepkiyle Trump gibi bir deliği oraya getirmesi aslında. Yani bugün yaşadıklarımız tamamıyla bununla alakalı bir hikaye. Ama yani bak bunu derken de kendimi şöyle bir düzeltmek zorunda hissediyorum. Mesela yani dünyanın sağ kaydığını sadece biz Amerika'dan görmüyoruz. Yani Avrupa'da da görüyoruz. Mesela Almanya çok enteresan bir yere doğru gidiyor. Fransa öyle. Yani hani bir Akdeniz hattının bile oraya gelmeye başladı. Bu da şeyi sorgulatıyor bize. Yani mevcut küresel ekonomik sistem ne yazık ki çözüm değil sorun yaratıyor. Bunu bir tartışalım. Bu ayrı bir tartışma konusu. Fakat dediğim gibi yani Trump-Xi görüşmesi hani deli deli görünce sopasını saklar der ya bizimkiler falan böyle. Yani biraz o mesele. Halbuki iki tane düşman, iki tane rakip işte çok güzel fotoğraflar falan veriyorlar. Fakat ben açıkçası yani o Çin'in yükselişi ve ABD'nin pozisyonunu kaybetme riskinin geldiği ortam itibariyle ya orada bir çözüm beklemiyorum. O hani aklıma şey geliyor bu. Hani Tukidides'in dile getirdiği Tukidides tuzağı geliyor bu. Nihayetinde kaçınılmaz Pelikanos Savaşı ortaya çıkmıştı. O yüzden yani ben bu süreçlerin çok bir sonuç getirmeyeceğini, 2027'de de bu ya ülkelerin ticaret savaşlarının başka başka savaşlara, yani siber güvenlik savaşı, yapay zeka savaşı, biyolojik savaş, işte dezenformasyon savaşlarına evrileceğini düşünüyorum. Çünkü yani bir liderlik var, iki tane şey var. Ya bir ipte iki cambaz oynamıyor ne yazık ki.
1: Peninsula Corporate Finance yönetici ortağı Fatih Keresteci, çok teşekkür ederiz her zamanki gibi sabah raporuna çok kıymetli katkın için. Kısa bir reklam aramız var, bizde kalın.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve bu yıl 21.si düzenlenen Müsiyat Expo 2026 farklı sektörlerden şirketleri yeni ticari bağlantılar kurmak üzere İstanbul'da bir araya getirdi. Müsiyat Başkanı Burhan Özdemir hem fuarı hem de gündemdeki gelişmeleri Bloomberg KT mikrofonuna değerlendirdi. Bu röportajla birlikte biz de bugün sabah raporunu noktalayalım. 9.45'te piyasa masasında Bloomberg KT araştırma analisti Mehmet Özdemir'le birlikte karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
2: Burhan Bey, öncelikle hayırlı olsun. Uluslararası Müsiyat Ticaret Fuarı başladı. Neler söyleyeceksiniz fuarla ilgili?
3: Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bu 21. kez düzenlediğimiz Müsiyat Expo. İlkini 1993'te İzmir'de düzenlemiştik. Bugün toplamda 25 bin metrekare kapalı alana hitap eden 369 firmamızın katıldığı, 18'den fazla sektörün yer aldığı, Türkiye'nin ve aslında bölgenin de en büyük karma fuarı özelliği taşıyor. Malum biliyorsunuz fuarlar daha çok sektörel bazda düzenleniyor. İnşaat, tekstil, mobilya gibi. Ama karma, yani birbirinden farklı sektörlerin aynı çatı altında katıldığı karma fuar katılımı artık geçmiş yıllardaki kadar çok yok. Bunun en büyük ve en güçlü örneğini Müsiyat olarak hala yaşatmaktan gurur duyuyoruz. Fuar boyunca 70'ten fazla ülkeden 400'ün üzerinde alım heyeti katılacak. Bunları tümüyle kendi şirketlerimizle görüştüreceğiz. Bu yıl boyu yapmış olduğumuz yurt dışı seyahatlerinde görüştüğümüz büyük tedarikçiler ve şirketlerin katılımıyla gerçekleşecek B2B'ler olacak. Bunun dışında 100'ün üzerinde diplomatik misyonun, büyükelçinin, konsolosun ve ticaret işinin katılacağı bir resepsiyonumuz olacak. Ve yine aynı şekilde uluslararası iş formu düzenliyoruz. Yapay zekanın üretimdeki önemini işleyeceğimiz bir konu olacak. Yani aslında Müsiyat Expo bir fuar olmanın ötesinde daha geniş, daha açılımcı birçok programı, birçok faaliyeti bünyesinde barındıran bir program. Bugün açılışını Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey ile yaptık. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler toplantılarından döndükten sonra cumartesi günü kapanışında Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte icra ediyor olacağız.
2: Burhan Bey, şimdi seneyi bitirmek üzereyiz. Dolayısıyla sanayinin gidişatına baktığımız zaman neler söylemek istersiniz?
3: Evet, sanayide nominal bir büyüme göze çarpıyor. Aşağı yukarı %1 civarında. Ama bu Türkiye'nin toplam kapasitesinin %1, sadece %1 büyüdüğü anlamını taşımıyor. Alt sektörleri incelediğimizde biz 13 farklı sektörde ciddi daralma ama 15 yeni sektörde de, yeni nesil sektörde de ciddi genişleme görüyoruz. Yani aslında sanayide daha çok bir yer değişimi söz konusu. Küçülmedense ya da nominal büyümedense umut ediyorum inşallah yeni nesil üretim teknolojilerini daha iyi anladıkça ve atıl kapasitemizi, yani mevcut var olan şirketlerimizi ve var olan tesislerimizi büyütebildiğimiz sürece, koruyabildiğimiz sürece, teknolojik dönüşümlerini gerçekleştirebildiğimiz sürece umut ediyorum ki buradaki büyüme rakamları daha da göze çarpıcı olacaktır.
2: Burhan Bey, OVP'de öngörülen dezenflasyon süreciyle büyüme hedefleri aynı anda nasıl yürütülebilir? Yani enflasyonla mücadele sürerken üretim ve sanayideki ivmenin korunması için hangi adımlar ön plana çıkmalı sizce?
3: Evet. Yeni açıklanan orta vadeli programa baktığımızda enflasyonla alakalı daha gerçekçi, daha ayakları yere basan bir program olduğunu, bir planlama olduğunu biz görüyoruz. Dolayısıyla hani çok iddialı değil ama daha temkinli bir şekilde yıllara yayılmış, daha vadeye yayılmış bir enflasyon düşüş hedefi ortaya koyulmuş. Evet, enflasyon düşecek ama en nihayetinde. Lakin tabii enflasyon düşerken büyüme nasıl gerçekleşecek sorusu ortaya da duruyor. Çünkü genellikle büyüme beraberinde enflasyonu da tetikleyen bir unsur. Biz öyle düşünüyoruz ki biraz önce bahsettiğim üzere ülkemizde ciddi bir kurulu kapasite var. Yani çokça kurulmuş ve büyük tesislerimiz, anlamlı büyük tesislerimiz var. Ve bu tesislerin atıl kapasitede, yani çok önemli bir kısmının %50-60'lar seviyesinde çalıştığını görebiliyoruz. Eğer bu rakamı artırıcı, yani yeni yatırımlar yapmaktansa daha çok mevcuttaki atıl kapasiteyi, mevcut var olan tesislerin kapasitesini büyütme yönünde bir yönlendirme olursa devlet eliyle, devlet koordinasyonuyla çok ciddi yatırım, yani enflasyonu tetikleyecek derecede yatırım yapmadan kapasite artışı yapıp büyümeyi gerçekleştirebilmemiz mümkün. Ama tabii bunun üzerine de çok hassas bir çalışma gerekiyor diye düşünüyoruz.
4: Sanayicinin en büyük kalemlerinden bir tanesi de enerji maliyetleri. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki yükselişin uzaması halinde reel sektör açısından hangi riskler ön plana çıkar?
3: Evet, bu dünyanın problemi. Yani tamamıyla jeopolitik, konjonktürel bir problem. Sadece OVP'de 88 dolar olarak öngörülmüştü. Ki biz onu bile temkinli bir rakam olarak okuyorduk. Ama bugün 100 dolarların üzerine tırmanan bir enerji, petrol fiyatı görüyoruz. Özellikle Hürmüz'le alakalı. Ben açıkçası bu gerilimin çok kısa süre içerisinde biteceğini öngörmüyorum. Zaten enflasyon beklentisinin, enflasyonun düşüş trendi beklentisinin birazcık daha temkinli olmasının sebebi, öyle zannediyorum ki, ekonomi yönetiminde benzer bir görüş sergiliyor. Tabii sanayiciyi bu son derece olumsuz etkileyecektir. Çünkü bizim zaten mevcuttaki kapasitemizi ayakta tutmak için çokça mücadele ettiğimiz sorun ve mücadele ettiğimiz alan var. Bunlardan birinin daha açılması anlamını taşıyor. Yani mutlak suretle devletin, kamunun sübvanse edeceği bir noktaya gelirse müdahale olur ve sübvanse olur diye düşünüyorum. Aksi halde sanayicinin belini ciddi şekilde büker.
4: Burhan Bey, ihracat pazarlarımızdan pazarlarımızdan bir tanesi de Avrupa. En büyüklerden bir tanesi Avrupa. Şu an itibariyle oradaki görünüm nasıl? Bir diğer taraftan da Çin ile olan rekabet son dönemde çok fazla dünyada yükseldi. Neler söylemek istersiniz?
3: Şöyle, Avrupa'da evet aşağı yukarı %2'lik bir küçülme göze çarpıyor. Ve bizim için de en büyük pazar, yani en fazla ürün sattığımız coğrafya olması nedeniyle de bizim de ihracat rakamlarımızı geriye çekiyor. Buna rağmen ihracatımızı büyütüyor olmamız da öte yandan başka bir başarı. Ama enteresan olan son 6 ayda Avrupa'daki PMI endeksleri de, yani sanayiciye bakan yönüyle PMI endeksleri de pozitif dönüşler ve değişimler var. Biraz daha izleyerek görmek gerektiğini düşünüyorum. Ama bizim Avrupa pazarından vazgeçmemiz ya da Avrupa'daki küçülme ya da daralma, diyelim küçülme değil, daralmayı dikkate alıp aslında yeni pazar arayışlarına girmemiz, Avrupa'yı da tabii mutlaka vazgeçmeyerek, ama mutlak suretle Afrika, Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetlerinde farklı alanlar açacak, üreticilerimizi o pazarlarla buluşturacak hamleler yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Çin konusunda da tabii Çin yani ölçek noktasında dünyada aşağı yukarı kimsenin yarışamayacağı bir boyuta geldi. Ve yapmış oldukları yatırımların birçoğu dünyadaki temel tüm ihtiyacı karşılayacak boyuta erişme gibi bir iddia taşıyor. Bunu ne kadar gerçekleştirebilirler bilmiyorum. Ama bu tabii sadece bizim değil, birçok ülkenin üretimde oyundan düşmesine sebebiyet verici etkenler doğurabilir. Zaten bu sebepten ötürü de küresel ticaret endeksinde, yani Amerika gibi işte bu uygulanan tarifler ya da bizim ülkemizde belirlenen belli kotanın altındaki ürünler hariç geriye kalanına vergi getirilmesi gibi daha sınırlayıcı, daha koruyucu mekanizmalar geliştiriliyor. Ama bunlar ne kadar kalıcı olur soru işareti. Çünkü bir şekilde Çin üretmeye devam ediyor ve bu ürünleri satmak durumunda. Dolayısıyla bizim açıkçası mevcut ve var olan pazarlarımıza daha sıkı sarılmamız, belki bir süre çok ciddi karlılıkla, ciddi karlılık beklentisiyle hareket etmeden sadece eldeki avuçtaki pazarı muhafaza edebilecek mertebede bir strateji izlememizin doğru olacağını düşünüyorum.
4: Burhan Bey, özellikle Körfez bölgesinde müteahhitlik ve yapı malzemeleri sektörleri açısından nasıl bir potansiyel görüyorsunuz? Ben bu soruyu bir de Suriye açısından sormak istiyorum. Biliyorsunuz Suriye'ye son dönemde Türkiye'den çok fazla iş insanı gitti. Neler söylemek istersiniz?
3: Körfez özelinde bakacak olursak, yani Katar Dünya Kupası öncesinde çok canlı bir bölgeydi. Ama tabii Dünya Kupası, düzenlenen Dünya Kupası sonrasındaki yatırımların çoğunun durduğunu görüyoruz. Keza Kuveyt, Dubai. Dubai'de gayrimenkul sektörü oldukça canlıydı. Ama işte bu Hürmüz Boğazı konuları sonrasında orada da ciddi bir daralma olduğunu görüyoruz. Büyüyen ve halen de büyüme potansiyeli içeren tek ülke bize göre Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'da da aslında bu Neon The Land gibi büyük ve iddialı projeleri var. Ama bunların bir kısmı durduruldu. Çünkü daha çok Suudi Arabistan 2030 vizyonuna endeksler ve daha merkez noktalarda Riyad gibi, Cidde gibi, Mekke, Medine gibi noktalarda yatırımlarına devam ediyorlar. Anlamlı büyüklükte sosyal konut projeleri var. Dolayısıyla bizim müteahhitimizin, yapı malzememizin ıskalamaması gereken ve özellikle de son dönemde gelişen işte Mekke Anlaşması ve benzeri temaslar neticesinde gelişen ikili sıcak ilişkileri kaçırmadan, ıskalamadan Suudi Arabistan'da mutlaka var olmaları gerektiğini düşünüyorum. Suriye konusu kesinlikle geleceğe yönelik ciddi bir potansiyel barındırıyor. Ancak biraz coğrafyamız karışık. Yani biraz daha hani daha cesaretli, girişimci iş insanımızın haricinde daha büyük ve ölçek büyüklüğüyle hareket edebilen büyük şirketler için öyle tahmin ediyorum. Biraz daha Suriye'ye ihtiyacı var diye düşünüyorum Suriye'nin.

0: reklam.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
4: Büyük rahatlık PTR.
5: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
6: Reklam.
7: Sen de katıl derim, katılım evim.
6: Reklam.
5: Bloomberg HT Radyo.

Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, haftayı bitirmeye hazırlanıyoruz ki özellikle küresel piyasalarda dün yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu körükleyerek Fed'i daha fazla bir faiz arttırımına zorlayabileceği endişeleriyle birlikte bir baskılanma öne çıkmıştı ki tahvil fiyatlarında piyasasında yeniden yükselen artan oynaklık yatırımcıların riskli varlıkları olan eğilimini azaltırken hisse senetleri ise dalgalı bir seyre işaret etti. ABD tahvillerindeki satışları derinleşmesiyle birlikte 30 yıllık tahvil faizi 2004 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktığını da söyleyelim. S&P 500 tarafında günü yatay tamamlasa da her ne kadar yatay bir görünüm söz konusu olsa da şirketlerinin çoğunun aslında bir gerilemeye işaret ettiğini takip ettik. Brent petrol tarafında ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak aşamalı bir anlaşmayı değerlendirdiğine ilişkin haberlerin ardından yükselişini bir bölümünü geri verse de Brent petrol tarafından itibariyle 105 dolar 28 sent fiyatlamasını takip ediyoruz. Fed yetkililerinden açıklamaları takip ettik ki burada Philadelphia Fed Başkanı Paulson tarafından enflasyonun hedefe dönmesi için ek faiz artışlarına ihtiyaç duyabileceğini belirtti. New York Fed Başkanı Williams tarafından fiyat baskısıyla mücadelede hala Fed'in yapması gereken çok iş olduğunu söylemesiyle birlikte özellikle bu süreçte Fed'in daha da agresif olabileceğine ilişkin endişeleri takip etmiştik. Peki bu sabah nasıl bir görüntü söz konusu? Bu sabah itibariyle vadeli tarafa bakacak olursak ABD'de zayıf bir açılışa işaret ederken Avrupa tarafında yukarı yönlü açılışa işaret ediyor. Yurt içerisinde de gündemin odağında aslında yatırım fonlarında yaşanan gelişmeler var efendim. SPK'nın 7 portföy şirketine yönelik ait 131 fon için aldığı tasfiye kararının ardından şimdi gözler aslında yatırımcılara yapılacak geri ödemelere çevrilmiş bulunmakta. Detaylandıracağız bunları. Özellikle fon varlıklarının nakde çevrilmesi piyasada ek bir baskı yaratır mı? Tüm bu detayları konuğumla birlikte değerlendiriyor olacağız. Program içerisinde Soner Kuru bizlerle olacak. Diyoruz ve yeni güne başlarken piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarına hızlıca bakalım. ABD ve İran Hürmüz Boğazı için aşamalı anlaşmayı görüşüyor. ABD ve İran'ın Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması ve Washington'ın İran limanlarına yönelik deniz ablukasını kaldırmasını içeren aşamalı bir anlaşmayı görüşüldüğü bildirildi ve Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre görüşmeler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Katar'ın arabuluculuğuyla da yürütülüyor. Pezeşkian ABD ile anlaşmaya istekli olduklarını söyledi. Bu kez istek İran tarafından gelmiş oldu. İran'ın ABD ile savaş peşinde olmadığını ve müzakereye dayalı bir anlaşma sağlama konusunda istekli olduğunu belirtirken biz savaşı seçmiyoruz. Savaş bize dayatıldı. Savaş peşinde değiliz ifadelerine verdi.

0: Cumhurbaşkanı, İran Cumhurbaşkanı tarafından yapılan daha olumlu açıklamaları takip ettik. Çin Devlet Başkanı Xi ise ABD ile yeni bir ticaret düzenlemesinde anlaştıklarını duyurdu. Trump'tan da cevap gelmedi, hızla cevap geldi. İlişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı açıklamasında bulundu. İran ve Çin ve özellikle ABD arasında güzel, olumlu giden aslında ifadeleri de takip ediyoruz. Diğer bir tarafta ABD hazinesinden 4,1 milyar dolarlık tahvil geri alımı geldi ki piyasa likiditesini desteklemek amacılığıyla birlikte bu program yürütülmüştü. Ve 4,1 milyar dolarlık da geri alım gerçekleştirildi. Daha önce söz konusu işlem kapsamında 6 milyar dolara kadar tahvil geri alım yapabileceğini de duyurmuştu ABD Hazine Bakanlığı. Yakından takip ediyoruz, piyasa etkilerini konuşmaya devam edeceğiz diyoruz ve hızlıca veri takvimine geçiyoruz efendim. Bugün özelinde içeride turist giriş çıkışlarını takip edeceğiz. Ağustos ayına ilişkin saatler 11'i gösterdiğinde, Türkiye saati itibariyle ise ABD'den gelecek olan dayanıklı mal siparişleri verisi Ağustos ayına ilişkin 15.30'da gelecek. 17'de ise Michigan Üniversitesi beklentilerini karşılayacağız. Tüm bu detaylar ABD'den gelecek Eylül ayına ilişkin diyoruz ve hızlıca konumla birlikte yaşanan gelişmeleri konuşmak istiyorum. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru bizlerle birlikte. Soner, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Pelin, günaydın.
0: Evet Soner, şimdi tabii ki de yurt içerisindeki gelişmeyle seninle başlamak istiyorum. Bugün gündemin odağında da, yani uzun süredir aslında, iki haftalık bir gündemden bahsediyoruz. Yurt içinde gündemin odağında yatırım fonlarında yaşanan gelişmeler var. SPK'nın 7 portföy şirketine ait 131 fon için aldığı tasfiye kararının ardından şimdi gözler aslında yatırımcılara yapılacak geri ödemelere çevrilmiş bulunmakta. Şimdi bakıyorum, yaklaşık 456 bin yatırımcıyı ilgilendiren süreç ve burada Hazine ve Maliye Bakanlığı eşliğinde, Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda 2 gün sürecek görüşmelerde başlıyoruz. SPK, BDDK ve Merkez Bankası Takas Bankası katılacağı toplantılarda tasfiyenin teknik ayrıntıları ve yatırımcıların alacaklarına nasıl kavuşacağı ele alınacak. Öncelikle bu süreç 3 aydan 6 aya uzatıldı. Yatırımcı bugün ne yapmalı? İstersen bir kılavuz olalım, ardından piyasa etkilerine geçeceğim ama bu değerlendirmede yatırımcı şu anda nasıl bir yol izliyor? Size de dönüşler mutlaka alıyordur bununla ilgili. Neler aktarırız?
1: Yani şöyle, geldiğimiz noktada bir defa rakamlar ve işte endeks seviyeleri, hisse senedi seviyeleri konuşmanın çok zor olduğu bir dönemdeyiz. Çünkü piyasada homojenite zaten bozuktu, iyiden iyiye yığıldı. Yani son bu tasfiye kararının ardından piyasadaki alım satım dengesine baktığımızda, piyasada kamu geliyorsa bir miktar piyasa yeşil ışık yakıyor, yukarı doğru gidiyor. Kamu yoksa tutunamıyor. Tabii o özellikle endekslerin yoğunlaştığı hisselerin taban serisinin devam ettiğini bu anlamda görüyoruz. Haliyle yeniden bir likiditenin, piyasa ortamının, homojenitenin tesis edilmesi için herhalde bir süre daha vakit var. Bir noktada tabii yine haftalık menkul kıymet istatistiklerinden rakamları da alıyoruz. Piyasa böyle bir miktar gerildi. Genele yayılan bir hikaye bu noktada var. Yani bir miktar döviz mevduatlarında artış görüyoruz. Yabancının hem tahvil hem hisse sattığını, 100'er milyon dolarlık, bunu takip ediyoruz. Rezervlerde bir miktar gerileme olmuş. Büyük ihtimalle o DTH'a biraz eğilip oluşmuş geçen hafta. Biraz insanlar gerilmiş. Şu anda konu böyle sistematik bir noktada değil ama yatırımcı güveninin, sisteme olan güvenin bir miktar zedelendiğini piyasadan bu noktada görüyoruz. Önümüzde bir zaman dilimi var ve en kısa sürede aslında bu sorunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani zamana yaymak bir an önce çözmek mi? Bizler açısından bir an önce çözülmesi, hı hı, ve normalleşmesi hikayesi tabii ki tercih edilir. Taban serileri devam ediyor. Şimdi şunu söyleyebilirim. Özellikle fonlarda, bu fonlara yatırım yapmış yatırımcılar açısından yıl içinde belli bir zirve seviye gördüler. Yani bunlara 3 koydular, 5 oldu, 10 oldu veya 10 iken girdiler bilemiyoruz ama yıl içinde o fon değerinin gördüğü seviyeler itibariyle şu anda %40'larına geldik. Yani taban serisiyle birlikte, o hisse senedi değerlemeleriyle birlikte 10 görüyorsa şu anda 4-5 görüyor. Zannediyorum ki hani bu süreç henüz bitmedi, bu taban evet. serisi süreci. 1 ya da 2'lere kadar gerileyebilir. Yani o yıl içindeki zirvelerin %10'una, %20'sine bazı hisseler, çünkü biraz daha da gerileyebilir. Bazı hisseler de biraz daha altına gerileyebilir. Tabii bunlar ödemelerini, buraya koyduğu tasarrufları nasıl geri alacak? Burada kamu tasarrufu önemli. Yani piyasaya bırakılırlarsa, çünkü o zirve seviyenin %10'una kadar ben işin çekileceğini düşünüyorum. Yani haricinde sürecin bir an önce normalleşmesini beklediğimizi ifade edeyim. Yatırımcı ne yapsın bugün itibariyle? Bu soru önemli. Yani benim bir tasarrufum var ve bunu nasıl şekillendireyim? Burada manzara biraz net. Yani önümüzdeki dönemde piyasa normalleştiğinde hem düzenlemeler gereği hem de değerlemeler dolayısıyla evet. BIST 30 tarafının her halükarda endeksten pozitif ayrışacağını bekliyoruz. Yani Borsa İstanbul düşecekse de daha az düşecek. Yükselecekse de BIST 30'daki hisseler daha fazla yükselecek denklemi, bunu bilebiliyoruz. Haricinde tabii yatırımcı ne yapsın? Faizler hala biliyorsun cazip. Mevcut belirsizlik ortamı, enflasyon bir yandan, petrol fiyatları bir yandan. Yani benim şu anda gözüme çarpan iki varlık hem faizler hem de BIST 30 diyebilirim yatırımcı açısından.
0: Peki şimdi şunu da sormak istiyorum. Şimdi buradaki özellikle bu süreçte geçerken, yani illa bu fonlarda parası olan için değil, piyasa üzerindeki etkisini değerlendirmek için de önemli bir soru sormak istiyorum sana. Bugün fon varlıklarının nakde çevrilmesi sürecinde yeni bir satış baskısıyla karşı karşıya kalır mıyız? Bir dalga içerisine girer miyiz?
1: Mevcutta o dalga içindeyiz zaten. Yani baktığında yaklaşık...
0: Şu anda nakde çevriliyor mu ama? Yani şu an bir de o tasfiye sürecinin uygulamasına girildiği anda çok daha derin satışlarla karşı karşıya kalır mı piyasa?
1: Ha, o şöyle. Peki şimdi piyasada işlem yok. Yani taban taban gidiyor ama alıcı olmadığı için zaten taban taban gidiyor. Bu hisseler belli değerlemelere geldiğinde piyasaya alıcı gelecek. Bu fonlar şu anda da yani az da olsa çıkış yapılıyordur, belki bilemiyoruz. Bu fonlar bu hisseleri o zaman likidite etmeye başlayacaklar. Haliyle o dönem, yani onlar satabildiği dönemde zaten bu taban serileri bitmiş olup piyasada o değerlemelerden alıcı gelmeye başlayacağı için, yani biz likidite etmeye başladık ve yeni bir satış dalgası hikayesi oluşması ihtimali zayıf. Zaten bence birileri orada bu fonları likit etmeye, alıcı geldikçe satmaya çalışıyordur mümkün olduğunca yüksek fiyatlarda.
0: Peki Soner, bugün Borsa İstanbul'a giriş için cazip bir fiyatlama karşımızda mı, kademeli alım?
1: Şöyle, şimdi biz son birkaç senedir bu özellikle yüksek faiz ortamında, piyasada bu homojenitenin bozulduğu ortamda, değerlemeler noktasında karlılık ve FK üzerinden değil de, çünkü şirketler mevcut faiz ortamında para kazanamıyor, yatırım iştahı yok, talep çok düşük haliyle, karlılıklar şirketlerin esas değerini göstermiyor. Biraz daha burada ayakları yere basan değerleme şirketlerin öz varlıkları veya defter değeri dediğimiz konu. Son birkaç senedir defter değeri üzerinden okuma yaptığımızda aslında biraz daha manzara orada net şekilde ortaya çıkıyor. Bugün itibariyle biz içinde 16-17 tane şirket defter değerinin altında fiyatlanıyor. Defter değerinden kastımız nedir? Şirketin öz varlıkları. Yani işte malını, mülkünü, işte stoğunu, kasasındaki parayı topluyorsun. Bu bir öz sermaye, öz varlık. Normal koşullarda karlılık üreten şirketler bir miktar bu karlılığın da fiyatlanmasıyla defter değerinin üzerinde piyasada fiyatlanır. Bu 2 katı olur, 3 katı olur, 1,5 katı olur. Sektöre, beklentilere göre değişir. Ama bir şirket 10 yıllar sonra da hayatımızda olacaksa ve bugün kar üretiyorsa defter değerinin altında fiyat oluşumu çöp niteliğindedir. Bugün Borsa İstanbul'da 16-17 tane şirket BIST 30'da defter değerinin altında fiyatlanıyor. Nereye geleceğim? Ucuz mu diye konuyu açtın. Gerçekten hikayesi var. Ama burada herhalde böyle bir yükseliş trendi için öncelikle bu fonlarla ilgili konunun biraz toparlanması lazım. Oradaki taban serilerinin artık normalleşmesi, mevcut oluşacak değerlerden piyasaya alıcı gelmesi gerekiyor ki şöyle bir genele yayılsın. Önümüzdeki dönemde ama

0: biraz daha sterilize olmuş bu piyasaya yabancı desteğinin geçtiğimiz birkaç seneden daha fazla olmasını da beklerim. Çünkü bir ucuzluk hikayesinden bahsediyoruz. Özellikle likit ve derinliği yüksek
1: Evet.
0: şirketlerde yabancı genelde geldiğinde bunlardan zaten almaya başlıyor. Haliyle şu dönemi atlattıktan sonra başta BIST 30 olmak üzere endeksle ilgili ben olumlu görüşümü koruyorum.
1: Soner, bugün özellikle fiyatlamada asıl mesele zorunlu satışlar mı yoksa yatırımcı güvenindeki bozulma mı?
0: Yatırımcı güvenindeki bozulmanın bir miktar etkili olduğunu söyleyebilirim. Majör etki değil ama böyle bir etki yok dersek orayı dışlamış oluruz. Bir miktar motivasyon kaybı var. Sisteme ilişkin yani adam kendi işinde, gücünde, tezgahında, mağazasında, dükkanında haberleri açıyor. Bu kadar olaylar piyasada da bir parası var. Bir tedirgin olmuyor değil. Bunu biz yatırımcılarımızla birebir görüşmelerimizde görüyoruz. Hani bu noktada böyle sistemik bir çıkış hikayesi yok. Belki biraz daha kurum bazlı hareketlilikler var ama dışlayamayız. Fiyatlamanın oluşumu ise az önce bahsettim ya suni olduğunu büyük ölçüde değerlendiriyorum. Yani özellikle bu tasfiye sürecinden itibaren net alımların %50'den fazlası, %50, %60'ı kamudan geldi, ziraatten geldi. Kamu olmayınca piyasa böyle biraz dalgalı seyrediyor, net bir yön belirtemiyor. Algoritmaların biraz öne çıktığını görüyoruz. Ama bu 50, kabaca böyle 50 şirkete yakın taban serisi devam ediyor. Onlar tamamen bu fon çıkışları, bu tasfiye süreçleri, güven bozulması bunlarla ilgili. Bunların endeks 100'e ve endeks 30'a değerleme anlamında yani endeks değeri anlamında etkisi sınırlı, ağırlıkları düşük olduğu için biraz daha böyle endekse baktığımızda sanki kamunun son bir haftadır endeks oluşturmada daha etkili olduğunu görüyoruz.
1: Peki şimdi diğer tarafta bugün borsa yatırımcısı açısından hakikaten önemli ve bir gri bulutun olduğu süreçten de bahsediyoruz. Bu süre uzadıkça yatırımcının takip etmesi göstergelerde kalabalıklaşıyor gibi duruyor. Şu anda yatırımcı açısından hangi göstergeleri takip etmek lazım? Yani fonların hisse pozisyonları, işte işlem hacmi, yabancı hareketleri bu bağlamda bize baskının devam edip etmeyeceği konusunda ne söylüyor?
0: Şimdi biz bunu yatırımcılarımızla yapmış olduğumuz eğitimlerde de çok bahsediyoruz. Genel itibariyle bu momentumun arkasından gitmek bir varsayım. Gerçek değeri kendin ölçebiliyor olman bir varsayım. Şimdi teknik analiz yapmak, piyasayı biraz arkadan takip etmek geçerli bir analiz yöntemi. Evet, trendin arkasından gitmek lazım ama özellikle fonlar onu alıyor, yabancı satıyor, takasta şunlar şunu almaya başladın noktasında tam da burada ağzımızın yandığı bir dönemdeyiz. Yani bu çok modaydı. Fonlar şu hisseyi almaya başladı. Hadi arkasından gidelim. Esas değerlemesine bakmadan. Bu noktada yatırım yaptığımız, özellikle borsa yatırımcısı açısından söylüyorum. Yatırım yaptığımız şirketi tahlil edebilme kabiliyetimiz çok önemli. Doğrudan insanların ne yaptığı bir yana dursun. İnsanların yanlış karar verdiğini, toplumların yanlış kararlar verebildiğini gördüğümüzde bir dönemden geçiyoruz. İnsanların yatırım yaptığı şirketi bizatihi kendisi tahlil edebiliyor olması lazım. Bunun için de aslında bunlar zor değil. Özellikle son birkaç senedir bu noktada ciddi anlamda böyle yazılım ürünleri, ekranlar, tahlilleri yapabileceğimiz ürünler de gelişti açıkçası. Haliyle burada ben yatırım yapıyorum ama defter değerinin kaç katıyla piyasada fiyatlanan bir şirkete yatırım yapıyorum. Ben yatırım yapıyorum ama bu yatırım yaptığım şirket 5 sene sonra burada olacak mı? Veya 5 sene sonra bu sektörün durumu ne olacak? Bu sektör içinde bu şirketin yeri ne olacak? Ben yatırım yapıyorum ama bu şirket yeterli anlamda ne diyelim ona doğru yönetiliyor mu? Bu noktada kurumsal mı? Bunlara bakıyor olmak lazım. Ve en basit haliyle gerçekten yatırımcı yine aynı şekilde geçtiğimiz döneme ilişkinde sadece defter değerine bakıp bir de piyasada fiyatlandığı değere baksa farklı kararlar alabilirdi. O yüzden öncelikle iş bir kere öz varlıktan başlıyor yatırım yaptığımız şirket açısından. Yatırımcı önce buraya bakmasını tavsiye ederim.
1: Peki sen yatırımcıların bu yaşananlar sonrasında Biraz dövize doğru eğilimini de değerlendirmek istiyorum. Yani çünkü burada mevduat hala çekiciliğini koruyor ama dünkü almış olduğumuz para ve banka istatistiklerine baktığımda özellikle 17 Eylül'de 5,2 milyar dolarlık bir döviz satışı gerçekleştirdiğini görüyoruz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın. Şimdi burada sence piyasanın asıl kırılganlığı fonların yaratacağı o zorunlu hisse satışları mı yoksa güven kaybının biraz daha döviz talebine yansıması mı? Siz müşterilerinizde bunu nasıl gözlemliyorsunuz?
0: Şöyle işte net rezervlerde 5 milyar dolar gibi bir azalış var. DTH'larda yanlış hatırlamıyorsam şimdi 3 milyar dolar gibi bir artış var. Yani büyük kısmı rezerv kaybının DTH'a gitmiş ama içeride kalmış. Yani yabancı çıkışından bahsetmiyoruz. İçeride kalması yine bir nebze önemli. Pozitif manada söylüyorum bunu. Dövizde sistematik bir talep artışı oluşmasını beklemiyorum. O geçtiğimiz haftaki tansiyon yükselişinin etkisi ama bu hafta itibariyle açıkçası biraz daha ayaklar yere basıyor. Belki yine bu hafta da yine aynı şekilde bir miktar artış olabilir. Geçtiğimiz haftadan az olmasını beklerim. Ama sistematik bir şekilde DTH'larda artış, döviz talebinde artış oluşması ihtimali çok zayıf. Türk lirasının üzerinde bu noktada çok önemli bir zırh ve kalkan var. O da uygulanan faiz politikası. Faizler bu seviyede olduğu sürece dışarıdan hisseye gelmiyorsa bile sabit getirilere zaten geliyor ve gelmeye devam eder. Hı-hı. Merkez Bankası rezervleri artmaya devam eder. Ve ben sistematik bir bireyselde döviz talebi oluşması ihtimalini görmüyorum. Alternatif getiri orada çok yüksek faiz. Ha, bu ne bize gelecek için de söylüyor? Bu durum Merkez Bankası'nın faiz indirim noktasında alanını daraltır. Yani hep genel itibariyle piyasada biliyorsun 100 bas puan 100 bas puan iki toplantıda 35'e çekmesini bekliyoruz. Yaşananları itibariyle bir de tabii küresel gelişmeleri de göz önüne almak lazım. Yurt dışı faiz arttırıyor. Merkez Bankası'nın önünde böyle rahat bir indirim patikası olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki sence bugün Borsa İstanbul'daki tüm bu gelişmeleri de değerlendirip işin içerisine koyacaksak, ha bu gelişmeler öncesinde de dar bir bant hareketini çünkü devam ettiriyordu. Kalıcı bir toparlanmanın önündeki asıl engel likitte mi, şirket karlılıkları mı yoksa yatırımcı güvenindeki kayıp mı? Hangisi?
0: Şöyle değerlemeyle ilgili bir sorunumuz yok. Özellikle onu söyleyeyim, değerlemeler gayet cazip. Burada likitte de problemimiz var. Likidi de bu fonlara doğru 1-2 senedir çok gidiyordu. Tabii bunu gören yabancı bir miktar çekimser kalıyordu. Haliyle buradaki ana sorun likidi de diyebiliriz. Yani karlılıklar düşük ama zaten düşük karlılıklar mevcut fiyatların içinde. O yüzden onun negatif etkisi olduğunu ben düşünmüyorum. Manzara şuydu Pelin. Şimdi bizim araştırma bölümümüz bir şirkete gidiyor, görüşüyor, araştırıyor. Sayfa sayfa raporlar hazırlıyor örneğin ve bir yıl vadede %60, %70 potansiyelde bir rapor yazıyor ve bunu yatırımcıya sunduğumuzda aldığımız genel itibariyle tepki şu, ya bir yılda %60, %70 ya çok da cazip değil, bak orada çok daha fazla kazandıranı var hikayesi vardı. Bu piyasadaki homojeniteyi bozuyordu. Önümüzdeki dönemde piyasanın daha homojen dağılacağını, açıkçası yabancının geleceğini ben bekliyorum. Likidite problemi, yani şurada biraz daha sürer bu işler, bu taban serisi. Taban serisi bozulduktan sonra tasfiye süreci biraz daha piyasanın rahatladığı dönem olacaktır diye değerlendiriyorum. Sonrasında endekste bir yükselen trend başlama ihtimali yüksek.
1: Peki bugün baktığımızda Borsa İstanbul'da sert satışların ardından RSI tarafındaki gerilemeye dikkat çekmek istiyorum. Teknik olarak burada aslında bir bize neyin özetini veriyor? Aşırı satım bölgesine yaklaştığımızın özetini veriyor. Buradan bir tepki alımı beklemek için hangi seviyelerin üzerinde biraz daha kapanış görmek gerekiyor teknik konuşacak olursak? Çünkü sen bu gelişmeler ışığında biraz dar bant hareketi diyorsun ama aşırı satım bölgesine de geldi.
0: Haklısın ama tekniği ve piyasayı tahmin ettiğimiz argümanların çalıştığı bir konjonktürde değiliz. Bizim işimizin şu andaki zor tarafı bu. Bir şeyler demek kolay ama hani altını doldurma açısından biliyorsun etkin piyasalar hipotezi dediğimiz konu piyasanın homojen dağılması lazım. Bir yatırımcı veya grubun yönlendirici gücünün olamıyor olması gerekiyor. Bu yüzden işte belki biraz daha yurt dışındaki likiditesi daha yüksek piyasalarda bu analiz yöntemleri daha fazla çalışıyor. Haliyle biz şu saatte herhangi bir yapılan toplantıda belki varlık fonu belki bir şey bugün alım yapalım kararının çıkıp çıkmadığını bilmediğimiz için bunu söylemek zor. Ne vardı? O toplantının yapıldığı tasfiye kararının alındığı ertesi gün geldi varlık fonu, yanlış hatırlamıyorsam Ziraat 17-18 milyarlık aldı, piyasa yukarı gitti, neredeyse bankalar tavanlıyordu. Ondan önceki günlerde yine bu fon hareketleri piyasayı etkiliyordu. Tahmin yapabilmek için biraz daha likiditeye, homojeniteye ihtiyacımız var. Hı-hı. Ama şunu görüyoruz, kamu piyasa, yani ne olursa olsun piyasa bir şekilde 13 binin altına gelmiyor. Yani bunu söylemek benim açımdan daha kolay. Yani 13 binlerin altında böyle bir kalıcı oluşması ihtimali endeks yüz tarafında çok zayıf geliyor, alıyor. Yani en azından burada ne yapıyor ve ne yapar bir tahmin üzerinden gidiyoruz. Ama piyasa normalleştiğinde, yine şunu demek benim için daha mümkün, piyasa normalleştiğinde bu değerlemeler burada kalmaz.
1: Şimdi baktığında özellikle burada para piyasaları fonlarının da portföylerindeki işte ters repo olsun, takas bank para piyasası işlemleri, mevduat tarafı, kısa vadeli borçlanma araçlarının dağılımına baktığımız zaman bugün risk getiri açısından anlamlı bir ayrışmanın da yaşandığını takip ettik. Bugün para piyasaları fonlarına dair güvenin kaybolduğunu düşünüyor musun bu yaşananlarla birlikte? Yani sizdeki aslında danışanlar, müşterileriniz para piyasası fonlarına, bu cazibeli olan fonlara yönelik bir mesafeyi koruyor mu şu anda ya da kurdu mu? Yoksa buradaki güven devam ediyor mu? Biraz burayı da açmanı isterim.
0: Şimdi geçtiğimiz hafta oradan ciddi bir çıkış yaşanmış. Hmm. Yanlış sanmıyorsam toplam büyüklüğün %20'si kadar.
1: Evet.
0: Yani yok demek imkansız ama sistemik bir bozulma var mı? Hayır. Yani bu süreçte işlerini doğru yapan, sorumluluk bilinciyle hareket eden, emanet paraya gerekli ödeni gösteren kurumların da ayrıştığını görüyoruz, değerlendiriyoruz. Önümüzdeki süreçte kurumsal yapılar, Türkiye sermaye piyasalarındaki kurumsal yapılar tabii daha fazla yatırımdan teveccüh edecektir. Haliyle algıda bir bozulma yok demek yanlış olur ama sistemi bozacak bir bozulma var mı dersen o da yok. Bir miktar tedirginlik ama bu haber akışıyla ilgili önümüzdeki haftalarda ben bunun dağılacağını değerlendiriyorum. Sistemde böyle kalıcı bir bozulma ihtimalini çok çok düşük görüyorum. Öyle bir bu süreçler hani turnusol da oldu diyelim. Bundan sonrasında belki çok daha sağlıklı, büyük olasılıkla çok daha sağlıklı kurumsal yönetilen şirketlerin sermaye piyasalarındaki ağırlığı bence artıyor olacaktır.
1: Peki. Soner, çok teşekkür ediyorum katıldığın için, aktardıkların için. Gelişmeleri an ve an takip edeceğiz. Çünkü bu süreçte özellikle yatırımcıların geri ödemesini alması da önem arz ediyor efendim ki. Özellikle bu süreç içerisinde bugün itibariyle yine toplantıdan çıkacak olan gelişmeleri de takip edeceğiz. Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda yatırımcıların geri ödemelerinin nasıl alınacağına dair burada hem SPK hem BDDK hem Merkez Bankası hem de Takas Bank'ın katılacağı toplantılarda tasfiyenin teknik ayrıntıları ve yatırımcıların alacaklarına ilişkin nasıl teknik bir düzenleme yapılacağı bu toplantıda ele alınacak ve gözler aslında yurt içerisinde gündemin odağında yatırım fonlarındaki dağılım ve geri ödemelere çevrilmiş bulunmakta. Vadeli taraf BIST 30 açısına bakıyoruz, 0.3'lük bir artışla birlikte 16.324 puandan ise açılış geldi. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından borsa açılışını, beklentisini ve teknik ayrıntıları konuşmaya devam edeceğiz.
2: Reklam.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
2: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Bloomberg HT katkılarıyla.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir.

0: Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerde sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Reklam.

0: Elif Cansever'inle birlikte devam ediyoruz. Araştırma masasındayız. Elif hoş geldin. Günaydın. Küresel piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yurt içerisinde fon dağılımına ve geri dönüşlere ilişkin açıklamalar derken yoğun bir haftayı bitirmeye hazırlanıyoruz. Görüntü nasıl an itibariyle?
1: Pelin, iyi yayınlar diliyorum. Artık haftanın son işlem günündeyiz ve bu hafta sıklıkla üzerine konuştuğumuz tahvil faizleri ve petrol ana gündem olmaya devam ediyor. Bugün biraz daha geri çekilmelerini takip ediyoruz. Piyasalarda bir miktar daha sınırlı rahatlamalar olduğunu söyleyebiliriz. Brent petrol 106 doların altında 105.46 seviyelerinde işlem görmeye devam ederken Amerikan 10 yıllıkları ve 30 yıllık tahvillerinde geri çekilmeleri keza 2 yıllık ve 5 yıllıklarda ona eşlik ediyor. Geri çekilmeleri takip ediyoruz. Bu haftanın en önemli gündem maddesi 5, 10 ve 30 yıllıklarda yani uzun bacak tarafında 5 üstü seviyeleri takip ettiğimiz bir hafta geçirmemizde. Birazcık daha bunların küresel hisse senedi piyasası üzerine performanslarını birazdan bahsedeceğim ama ana gündemin artık faizler yükseliyor mu, tahvil faizleri yükseliyor mu'dan daha çok %5 seviyesi yeni normalimiz mi oluyor olduğunu söyleyebiliriz. Piyasalar artık bunun tartışmasında, keza bunların yansımalarında swap piyasalarında görüyoruz. Artık Ekim ayındaki ki Eylül ayını artık tamamlayacağız, önümüzdeki hafta itibariyle Ekim ayına giriş yapıyoruz. Ekim ayındaki Fed toplantısı için faiz artırım ihtimali artık piyasalarda tam %70'e varan fiyatlamalarla işlem görüyor. Ve swap piyasaları artık önümüzdeki bir yıl için 3 adet 25 bas puanlık faiz artırımı fiyatlamalarda tam olarak fiyatlanıyor diyebiliriz. Buradan geçmek istiyorum hemen hisse senedi piyasalarına. Çünkü hisse senedi piyasalarına baktığımızda ise tahvillerin bir miktar daha baskılaması beklenirken, ki bunu bu hafta da sıklıkla konuşmuştuk özellikle Wall Street tarafında, S&P 500'ün dün akşamki yatay kapanışla beraber biraz daha görece güçlü kaldığını söyleyebiliriz. Özellikle şu an aslında grafiğimiz de geldi. S&P 500 endeksinden tüm ağırlıkların eşit olarak dağıtıldığı, eşit ağırlıklı endeksini çıkarttığımızda aslında teknoloji tarafındaki bu iyimserliğin totale yayılmadığını, geniş perdede yayılmadığını söyleyebiliriz. Çünkü teknoloji hisselerinin yukarı yönlü hareketleriyle, özellikle Meta'yı bu hafta sıklıkla konuştuk, Meta'nın yukarı yönlü hareketleriyle daha güçlü kalan bir S&P 500 takip ediyoruz. Meta tarafına baktığımızda ise orada Aslında tahvil faizlerinin yükselmesiyle beraber biz değerlemelerin üzerindeki baskı oluşturduğu için bir miktar daha teknoloji tarafındaki uzun vadeli yatırımlarla, uzun vadeli işlemlerle

0: beri konuştuğumuz dünyada birazcık daha negatif etkilenmesini beklerken bu yapay zekaya olan güvenin bir miktar daha tazelenmesiyle beraber bu hafta güçlü kalan bir teknoloji tarafı gördük. Bunun en güçlü örneğini de Meta tarafından gördük. Meta hisseleri bu hafta %36'ya varan Eylül ayında sadece %36'ya varan yukarı yönlü hareket kaydetti. Bunun en büyük çıkarımı da yeni tanıttıkları aslında Muse uygulamasıyla beraber de. Böylece Meta Temmuz 2023'ten beri olan en güçlü aylık performansına doğru ilerliyor ve 2 trilyon dolarlık piyasa değerinin ulaşmasına sadece %1 kaldı diyebiliriz. Bugünkü işlemlerle bunları da takip ediyor olacağız ama özellikle buradaki dönüşüm dikkat çekici unsurlardan bir tanesi benim. Çünkü Meta tarafında bundan sadece 6 hafta önce sene başından bu yanaki performansının -%-18 olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada S&P 500'ün en kötü performans gösteren 50 hissesinden bir tanesiyken şu an sadece Eylül ayında %36'lık bir yükseliş gösterdi ve %18'lik dip seviyesinden bu yana %43'lük bir yükseliş gösterdi ve S&P 500'ün en iyi performans gösteren 3. hissesi durumunda. Bu tarafta aslında bir sosyal medya davasını sonuçlandırmak için 18 milyar dolara kadar ödeme yapmayı kabul etmesi birazcık daha piyasa üzerindeki belirsizliği kaldıran ana unsurlardan bir tanesiydi. Bir diğeri ise aslında az önce söylediğim yapay zeka ajanı olarak yeni tanıttığı bu hafta Muse uygulamasıyla beraber, yapay zeka ajanıyla beraber piyasaların birazcık daha güvenini ve ileriye dönük beklentilerini tazeledi diyebiliriz. Burada Meta tarafındaki sadece ana hikayenin bu yeni tanıttığı belirsizliğin ortadan kalkması, davaya ilişkin belirsizliğin ortaya kalkması ve yapay zeka ajanı olan Muse'un tanıtması değil de yatırımlar tarafında da ciddi faturalarının bulunduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 2025 yılında 70 milyar dolar yatırım da yapan Muse tarafından bu yıl yaklaşık 140 milyar dolara çıkarması ki burada 2027 için hedefine 198 milyar dolar ve 2028 için 215 milyar dolar olması yatırımcıların ileriye dönük algısının da birazcık daha tazeledi bu Muse uygulamasıyla beraber. Bunun sonucu olarak, bu yatırımların sonucu olaraksa serbest nakit akışları tarafına baktığımızda ise o tarafta bu yıl 6.4 milyar dolar negatife ulaştığını ve gelecek yıl ise 29.2 milyar dolar negatife dönmesini beklediklerini söyleyebiliriz. Bu yatırımların ne kadarı eyleme geçecek bunları takip ediyor olacağız ama Meta'nın bu hafta tanıttığı yapay zeka ajanıyla beraber S&P'yi ayakta tutan ana unsurlardan bir tanesi olduğunu ve kendi performansını 2026 yılı içinde şu an zirve seviyeleri 2 trilyon dolarlık piyasa büyüklüğüyle zirve seviyeleri çıkarttığını söyleyebiliriz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Efendim evet, programı noktalıyoruz. 10-15'te görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.
1: Reklam. Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Reklam.
8: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Piyasa masasından günaydın diyelim. Ben Zeynep Erataman, Önal Bloomberg HT araştırma analisti Mehmet Özdemir'le bu sabah ekranınızdayız. Mehmet günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi öncelikle küresel piyasalarda ve içerideki gelişmeleri şöyle bir ele almaya çalışalım. Yurt dışının ne kadarı bizi ilgilendirdi, biz ne kadar kendi yağımızla kavrulduk. Şimdi dün %2,74'lük bir değer kaybı gördük ki %2,40'ta MSCI Türkiye Endeksi New York işlemlerinde değer kaybetti. Yeni güne başlarken CDS de 248 bas puanda. Viyop tarafında %0,3 yukarı yönlü bir açılış gördük az önce. Neler bekler haftanın son işlem gününde yatırımcıları?
1: Küresel tarafta aslında yani biraz daha bağımsız hareket ettiğimizi zaten söyleyebiliyoruz Zeynep. Özellikle belki bunu son iki haftadır söyleyebiliyoruz. Genel anlamda performanslara baktığımızda da gündem olarak baktığımızda da ama yani çok da küresel tarafın özellikle Fed'in faiz kararından aslında ABD'nin bir önceki ay açıklanan enflasyon verisinin ardından havaların bozduğu ama havaların bozduğunun belirli varlık sınıfları üzerine etkilerini konuşmaya devam ediyoruz ki işte tahviller yani özellikle yayınlarda sıkça işlemeye devam ediyoruz. Yani bugün aslında nereden bakarsanız bakın ABD tarafındaki tahvillerden biz sıkça bahsediyoruz ama işte Avrupa'nın özellikle işte Fransa gibi ülkelerin bütçe açıkları üzerinde tahvil piyasasının üzerinde yaratmış olduğu tahribatı o tarafta yakından takip ediyoruz. Almanya ile olan spreadleriyle ciddi anlamda belki azımsanamayacak noktalara gelmiş gibi gözüküyor. Şimdi özellikle dün bu hafta içerisinde o Japon tahvillerinin de bir miktar daha değer kaybını Asya tarafında takip etmiştik ama bugün en azından haftayı kapatırken biraz daha risk iştahının dengelenmeye çalıştığı diyelim. Çok pozitif de değil. Bunun ana özellikle gerekçelerine baktığımız zaman da şimdi son iki gündür 98-108 ve petrol fiyatı 10 dolar iki günde yukarı doğru gelmişti bu tarafta. Bunun anlıyoruz ki özellikle Birleşmiş Milletler'e İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın katılımı ile birlikte o tarafta ABD ve İran tarafında görüşmeler biraz daha hızlanmış gibi gözüküyor. Bu görüşmelerin biz zaten özellikle Şubat'ın sonundan itibaren sıkça dile getirildiğini ve bu görüşmelerin gerçekleştiğini görüyorduk. Burada sorun genel anlamda anlaşmalara, çerçevelere biraz daha mutabık kalınmamasıydı. Bu sabah itibariyle de özellikle işte dün gelen haber akışlarıyla birlikte Reuters'ın geçmiş olduğu bu tarafta özellikle ilk etapta Hürmüz'ün açılışı ve ardından ABD'nin gerçekleştirdiği ablukanın kaldırılmasına ilişkin haber akışları petrolü biraz daha en azından dizginlemiş gibi gözüküyor. Çok ciddi bir değer kaybından bir aşağı doğru gelişten de bahsedemiyoruz Brent petrol çerçevesinde ama en azından şunu biliyoruz ki 108'de biraz daha uzaklaştı. Dün itibariyle 108 doları da görmüştük Brent çerçevesinde. Şimdi genel anlamda şöyle bir baktığımız zaman bunun risk iştahını biraz daha en azından dindirici etkisini o tarafta görüyoruz.
0: Bir son dakika var Mehmet, hemen onu da söyleyeyim ekrandan gitmeden. Emlak katılım, katılım evim, bir evim ve iktisat.

0: Katının bankasının devri için gerekli başvurular yapıldı. Sürecin kısa sürede tamamlanması bekleniyor şeklinde kamuoyu aydınlatma platformuna bir açıklama var. Tekrar edelim bizi sesli izleyenler için. Emlak Katılım diyor ki katılım evim, bir evim ve iktisat katılım bankasının devri için gerekli başvurular yapıldı. Sürecin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Bir yandan da bu başlığın gelişmelerini izlemeyi sürdürüyoruz diyelim.
1: Devam İstersen hani bir kelime, bir iki kelime de tabii, bununla ilgili lütfen. Edeyim. Yani zaten özellikle geçtiğimiz hafta biraz daha işte gelen kapa duyuruda emlak katılımın böyle bir girişimde olduğunu yakından takip etmiştik. Katılım evim çerçevesinde işte daha sonrasında fon olaylarıyla birlikte katılım evimin Borsa İstanbul'daki performansını da yakından takip ediyoruz. O bu performans açısından katılım evimin ki taban taban giden bir seriden bahsediyorduk. Bunun açısından bir değiştirici etki yaratacak mı? Açılış itibariyle biraz daha ona da bakarız ama emlak katılımı zaten böyle bir girişim olduğunu da yakından takip etmiştik diyeyim bununla ilgili. Genel anlamda şöyle bir risk iştahından devam etmem gerekirse aslında o biraz önce saydığım sebeplerden dolayı petrolde birazcık geri çekilme, ABD tahvillerinde en azından 5.20'lerin biraz daha altına gelme teşebbüsünü o tarafta yakından takip ediyoruz. Bugün biraz daha Asya'da en azından işte Çin gibi Güney Kore gibi piyasalar kapalı olsa da açık piyasalarda da çok ciddi bir satış baskısı yoktu. Haftalık bazda baktığımızda ise genel anlamda şöyle bir baskı altına alındı. Tahviller yukarı doğru gidiyor. Bunların hisse senedi üzeri, piyasası üzerinde değerlemelere etkisi ne olacak derken çok da bunun etkisinin olmadığını görüyoruz. Ama seçici alanlarda Zeynep. S&P 500'de 1007 civarında bir prim var haftalık bazda. Evet dün negatif açılan bir ABD seansı ama ardından bu biraz önce Reuters'ın ABD-İran haberinin ardından biraz daha toparlayan ve en azından nötr tarafta kapanan bir Wall Street endeksleri görmeye çalıştık. Ama işte Dow Jones gibi biraz daha döngüsel hisse senetlerinin olduğu piyasalarda da orada haftalık kayıpların sürdüğünü söyleyelim. Dolayısıyla o tarafta biz ayrışmayı konuşmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan içeriye gelecek olursak burada biraz önce biz yaklaşık 2 haftadır farklı bir atmosferde, farklı bir fiyatlamada olduğumuzdan zaten bahsetmiştim. Borsa İstanbul 100 ana endekste de dün itibariyle gördüğümüz en düşük seviye olan gün içerisinde 12.888. Buradan bir kapanış yaptık. Kapanışa doğru satışların da bir miktar daha hızlandığını gördük. İşte sosyal medyada bazı özellikle asılsız iddiaları o tarafta yakından takip ettik. Ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceğine dair Mehmet Şimşek dün yapmış olduğu açıklamada sosyal medya hesabından bunların hepsini yalanladı. Asılsız olduğunu zaten aktardı. Dolayısıyla bunun buradan bir tepki gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini haftanın son işlem gününde göreceğiz ama zaten biz halihazırda Mehmet Şimşek'in görev dönemi boyunca bu tarz iddiaların, asılsız iddiaların defalarca ve defalarca gündeme geldiğini zaten görmüştük o tarafta Zeynep. Şimdi endeksin kapanışına baktığımız zaman da BIST 100 grafiğimiz eğer hazırsa onu da alabilirsek ekrana ben biraz daha aktarmaya çalışayım. Dünkü kapanış aslında bir miktar daha manalı bir yerden gerçekleşiyor. Mart'ın sonundan bu yana endekste en düşük görmüş olduğumuz seviyeden bir kapanış. Şimdi 13.000 seviyesinin altındayız, üstündeyiz derken evet şu anda zaten grafikte ekrana geliyor. 13.000 seviyesinin üzerine tutunmaya çalışan endeks evet yani biz özellikle geçtiğimiz haftada bu seviyelerin altına sarktık. Çok da hisse ve alt endeks ayırt etmeksizin biraz daha fiyatlamanın buralara geldiğini söyleyelim ama 13.000 seviyesinde o durulma çabası biraz daha dün itibariyle kendini daha zayıf bir seyre bıraktı. 31 Mart'tan bu yana geldiğimiz en düşük seviyede kapanış gerçekleştirmiş olduk. Dediğim gibi bu seviyeler biraz daha bugün itibariyle kritik olacak. Anladığımız kadarıyla ama Viyop açılış rakamlarına orası bir tepkiye işaret ediyor. Yani biz 2 haftadır farklı bir atmosferdeyiz dedim. Bunların üzerinde şimdi hisse senetleri değerlemeleri üzerinde BIST 100 ayrı bir yerde, BIST 30 daha ayrı bir yerde, BIST tüm dediğimiz endeks çok ayrı bir yerde fiyatlanmayı tabii sürdürdü. Evet. Yani şimdi her sabah burada Bekir Bey'le siz de açılış yaparken en azından BIST tüm endeksine baktığımız zaman BIST 100 endeksindeki taban olan endeks sayılarına baktığımız zaman da işte yani burada 100-120 hisse civarında hissenin taban fiyatlamalardan açıldığını o tarafta yakından takip ediyorduk. Ve bu da BIST 100'ün şimdi fon rehberi özellikle BIST tüm endeksi açısından biraz daha belirleyici oldu. Hisse senetlerinin akıbeti açısından diyorum bunu. Çünkü biz özellikle fon rehberi açıklanmadan önce 443 milyar dolar civarında bir piyasa değerinden yaklaşık bugün geldiğimiz seviye özellikle 25 Ağustos itibariyle o taraf rakam 356,6 milyar dolar seviyeli. Yani işte 86 milyar dolar civarında bir piyasa erimesini o tarafta yakından takip ettik. Bu da işte yaklaşık baktığımız zaman %20 civarında bir piyasa değeri erimesine işaret ediyor. Bu BIST tümde özellikle fon rehberinin yayınlanmasının ardından bu fonların elinde tutmuş olduğu hisse pozisyonlarının işte tasfiye süreçleri vesaire derken bu hisselerdeki ciddi zayıflık, taban serileri derken bunun BIST tüme yansımaları çok daha keskin oldu. Diğer taraftan baktığımız zaman aslında belki biraz daha tribülansın az hissedildiği diyelim. BIST 30 hisselerini bu tarafta en azından sayabiliriz. Şimdi BIST 30'un bu haftalık kayıplarına baktığımızda en azından haftanın 4 işlem gününde BIST 30 tarafında %1,5'luk bir kayıp var. Şimdi XTÜMİA endeksinde burada her sabah göstermeye çalışıyorsunuz aslında ama XTÜMİA endeksinin haftalık kaybı en azından 4 işlem gününde %11 Zeynep. Yani orası aşağı doğru sert bir şekilde gelmeye devam ediyor. Ama dediğim gibi yani biraz önce söylediğim rakamlardan da yola çıkarak aslında şunu söyleyebiliyoruz. Biraz daha ayrı iki fotoğraf var. Belirli günleri dışarıda bıraktığımızda. Evet dün işte baktığın zaman neredeyse alt endeks ve hisse ayırt etmeksizin piyasanın geneline yayılan satış baskısını haber akışlarıyla birlikte o tarafta yakından takip ettik. Ama şöyle bir iki haftalık seriye baktığımız zaman daha az tribülansın hissedildiği kısım belki biraz daha bankalar ve BIST 30 şirketleri oldu. Buralara ara ara işte özellikle ziraat yatırım üzerinden gelen alımları da o tarafta yakından takip ettik. Yabancıların da ufak ufak en azından buralarda en azından pozisyonlanmaya başladığını da yakından takip etmiştik. Ama anlıyoruz ki şöyle bir BIST 100'de haftalık bazlı şu anda geçtiğimiz hafta %8'lik kaybın ardından bu hafta 4 işlem günde %3 civarında satıldı. Bunu da işte dediğim gibi bugün açılış itibariyle bu rakamlara tekrar bakarız diyeyim. Açılışta geldi sanırım.
0: Hemen bakalım. %0,02 oldukça yatay. 2 puanlık bir düşüşle yeni güne 12.885 puanda başlangıç yaptı borsa. Görebildiğim kadarıyla Türk Hava Yolları, BİM, Akbank, Yapı Kredi, Garanti gibi şirketler puan bazlı katkılarda ilk 5'te. Yine Mali Endeks Spor'da geldi yakına %1 aşağıda. Sanayi Endeks %0,34 satıcılığı. Banka Endeksi %0,72 yukarıda bir başlangıç yaptı. Dolayısıyla Mali Endeks ve Sanayi kırmızılarda, bankalar yeşilde bir açılış yaptı. Hizmetler %0,02, ulaştırma %0,98 ve turizm endeksi %0,56 yine yeşil ekranlarla karşımıza geldi. Bu esnada döviz kurları tarafında dolar endeksi ikinci haftayı artıda kapatmaya hazırlanıyor 101'in üzerinde. 48,96-53'e takip ediyoruz dolar TL'yi. Euro TL ise 55,79-95'te. Bu arada puan bazlı baskı tarafında da yine destek finans, katılım evim, ışıklar enerji, tüpraş, rel yatırım gibi hisseler olduğunu hatırlayalım. Şirket haberleri var birkaç tane, hemen onları da aktarayım. Aksa Akredit noktasında hemen şirketin %54 oranında bağlı ortaklığı Aksa İleri Kompozit Teknolojileri ve Havacılık Sanayi, havacılık sektörüne yönelik ileri kompozit parçaların üretimi amacıyla Tunus'ta bir şirket kurmuş ve yaklaşık 5 milyon dolar tutarındaki yatırımla 3000 metrekarelik kapalı üretim alanı oluşturulması, tesisin 2028 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Şirketin adı da Aksa Tunisi Aeronautik bu arada. CVK Maden tarafına geldiğimizde 18 Şubat 2026'da deneme üretimine başladığı duyurulan Sarıalan Altın İşletmesi'nde deneme faaliyetlerinin başarıyla tamamlandığı ve dün itibariyle tam üretime kapasiteye geçildiği ifade ediliyor. Deneme üretimi süresince 15 Eylül 2026 tarihine kadar toplam 14.450 ons altın içeren konsantre üretimi gerçekleşti. Notu düşüldü. Medikal Park tarafında yine bağlı ortaklığı Samsung Medical Group özel sağlık hizmetlerinin kalan %20'lik payının 115 milyon dolar bedelle satın alınmasına karar verildi. MIA Teknoloji'de şirket yapay zeka ve bilgisayar görü alanında faaliyet gösteren Çin merkezli Megvii ile Türkiye pazarını kapsayan münhasır bir işbirliği anlaşmasına imza attı. Petkim'de yine sınırlı pozitif olarak ziraat yatırımını değerlendirdiği bir haber var. Masterplan kapsamında Teknip ile MFSC teknolojisinin lisanslanması ve feed hizmetlerine yönelik sözleşmeler imzalanırken polietilen ünitesi için Univation Technologies, polipropilen ünitesi için ise Lumus Novolen teknolojiyle lisans ve mühendislik anlaşmalarının gerçekleştiğini işaret ediyorlar. Turkcell'de Belarus'taki bağlı ortaklığı BEST'in sermayesinin toplam 7 milyon dolar artırılması yönünde bir karar verildiğini belirtelim. Tarım tarafında Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz üzerinden tahıl koridorunun yeniden oluşturulmasına yönelik girişimlerde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den olumlu yanıt aldığını, bu doğrultuda diplomatik adımların hızlandırıldığını ifade etti. Bir de demir çelikte World Steel'in gelen verileri var. Küresel ham çelik üretimi yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda %1,2 geriledi. 144,2 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'de aynı dönemde ham çelik üretimi yıllık %0,4'lük sınırlı bir düşüşle 3,4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti diyelim. Devam edelim Mehmet kaldığımız yerde.
1: Açılış rakamlarına bakacak olursak Zeynep, bugün işte zaten petroldeki düşüşten biraz önce bahsettiğim nispi geri çekilmeden Türk Hava Yolları pozitif ayrıştığını görüyoruz. Tüpraş'ın da özellikle biraz daha 1000'de 4'ler civarında negatif tarafta olduğunu görüyoruz o tarafta. Şimdi

0: Bankalarda hiç fena bir açılış yapmamış gibi gözüküyor ama endekste baskı altına alan tarafa baktığımız zaman ise yine aynı hisseleri konuşmaya devam ediyoruz. Orada çok ciddi bir değişiklik yok. Destek finans
1: faktörü. Endeksten faktörün çıkacak olan hisselerde.
0: Evet, aynen öyle. Çok zaten yani 20'nin üzerinde şirketin çıkacağını o tarafta biliyoruz. Destek finans faktöringin taban hareketinin devamı bugüne sirayet ediyor. 8. güne taşındı. Katılım evim tarafında yine taban hareket. Işıklan Enerji'de taban hareketleri takip ediyoruz. Odin Solutions'ta da özellikle orası taban serilerine çift haneli. Yani 20'ye yakın gündür taban hareketini o tarafta devam ettiriyor. Bugün tabii bu seviyelerden vereceğimiz biraz daha olası tepkileri de traderların, endekste işlem yapan yatırımcıların da ciddi anlamda takip edeceğini söyleyelim. Çünkü Zeynep son bir yıllık, düzeltiyorum, yılbaşından bu yana dolar bazlı endeksin getirisine baktığımız zaman dünkü satış baskısıyla birlikte yani biz Şubat'ın ortalarında %20'nin de üzerine gelen bir dolar bazlı BIST 100 getirisinden bahsederken bugün binde beşlere kadar yani neredeyse bütün getirilerin silindiği bir ortamı yakından takip etmiştik. Şu anda da işte 0.5'ler çerçevesinde yılbaşından bu yana endeks yukarıda ama hani bu performanstan bizim kendi iç gündemimizden bağımsız baktığımız zaman ise orada da risklerin ciddi anlamda bertaraf edildiği bir ortam yok. Sen CDS'lerden bahsettin. 250'lere doğru yaklaşan bir Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i var. Fakat bunu sadece Türkiye üzerinden de bir miktar daha okumak çok mantıklı olmayabilir. Genel anlamda son 5 işlem günündeki şeye baktığımız zaman CDS rakamlarına gelişmekte olan ülke piyasalarında ciddi bir kötüleşme var. Sabah ilk sözde bunu anlattım. Gelişmekte olan ülke para birimlerindeki baskı dolar TL 49 liraya doğru yaklaşırken son günlerde aslında orada da binde 3, binde 4 civarında değer kayıp serilerinin gerçekleştiğini yakından takip ediyoruz. Ama şu anda ekrana gelen grafikten de şunu anlıyoruz ki bu tarafta yani şöyle bir bakıyoruz. Biz CDS'lerde kötüleşme açısından işte Meksika kadar değiliz. Güney Afrika var. Brezilya'da 10 bas puan civarında 5 işlem günde kötüleşme. Polonya gibi, Macaristan gibi ülkelerde de ciddi anlamda kötüleşmeler var. Bunların hepsinin bir miktar daha ayrı ayrı gündemleri olduğunu da söyleyelim. İşte Polonya tarafında özellikle ABD'nin kurmak istediği bir üstten bahsediyoruz. Rusya'nın çarşamba günü hava sahasını ihlal ettiğinden bahsetmişti Polonya o tarafta bir Rus helikopterinden. Buraya da anlıyoruz ki Birleşmiş Milletler'de Polonya Dışişleri Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalarda ABD'nin buraya 10 bin asker civarında bir asker konuşlandıracağına ilişkin haber akışları. Dolayısıyla hani Güney Amerika derken yani işte Meksika pezosuna, Kolombiya pezosuna bakalım. Son 2-3 işlem gününde dolar endeksi 101'in üzerine doğru tırmanırken gelişmekte olan ülke para birimleri açısından da çok kuvvetli bir başlangıç ya da zayıflamanın devam ettiğini o tarafta da takip ediyoruz. Ama bu CDS rakamları genel anlamda bir kötüleşmeye işaret ediyor. Yatırımcılar şu anda biraz daha bu opsiyon piyasalarında CDS opsiyonlarını satın almaya devam ediyorlar. Ülke riskini hedge etmek açısından belki de yani CDS deyince aklıma bu arada işte şey geldi, VIX falan geldi. Yani bunca şeye rağmen.
1: Çok düşük değil mi?
0: Çok düşük yani.
1: 14'lerde kalıyor
0: 14,
1: bu kadar
0: 15,
1: belirsizliğe
0: yani
1: rağmen.
0: Bu kadar belirsizliğe rağmen mesela Bank of America'nın move'u tahvil şeyini gösteren biraz daha yukarı oynattı, doğru gitti.
1: Evet.
0: Evet, tahvil oynattığını gösteren endeksi yukarı doğru geldi. Ama yani VIX'te falan hiçbir VIX'e baktığınız zaman yılın en düşüğünde burada herhangi bir risk barındırmadığını yani hiçbir gündemden ilişkisi olmayan bir yatırımcı sadece grafiklere bakan bir teknik analist baktığı zaman herhalde burada çok ciddi bir olayın olmadığını küresel anlamda söylüyorum bunu görebilir. Zaten şöyle bir işte hisse senetleri tarafına da baktığımız zaman şimdi biz Türkiye'de evet yani şimdi 13 binlerin altında vesaire buradaki rakamları konuşuyoruz ama Nasdaq'ta salı günü Nasdaq Bileşik'te rekor vardı. Çarşamba evet. günü mü Nasdaq S&P'de
1: güzel. S&P'de de biliyorsun rekora çok
0: evet,
1: az
0: çok
1: kala
0: az.
1: Durdu
0: çok.
1: Konu ama işte 52 haftanın dibindeki hisseler üzerindeki hisselerden daha fazla olunca biraz orada tabiri caizse zaten çarşı karışıktı herhalde.
0: Yani bu daha ciddi anlamda bir kırılgan zemine işaret ediyor. Senin de belirttiğin gibi yani belli gibi işte Meta hissesinden bahsediyoruz küresel tarafta da. İşte özellikle sabah toplantıda da konuşmaya çalıştık. Yani burada Muse uygulaması derken, giyilebilir gözlüğü, yeni gözlük tanıtımı derken özellikle son
1: bayağı heyecanlı bir lansman geride kaldı
0: kesinlikle
1: tabii orada.
0: Zuckerberg'in biraz daha özellikle lansmanda açıklamaları vesaire derken burası biraz daha seçici hisselerle, işte Micron teknoloji gibi hisselerle yukarı doğru gidiyor. Yani aslında şöyle

0: Bir baktığın zaman Zeynep, genel anlamda biz S&P 500 sanayi endeksine bakalım, finans endeksine bakalım. Oralarda çok kuvvetli performanslar yok. 200 günlük ortalamasına geldi. Biz S&P 500 sanayi endeksinin en azından ortalaması. Burası dolayısıyla zayıflığa işaretinin devamını anlamına da biraz daha geliyor. Banka endeksine bakalım. Ya yani bu hafta evet Meta için ve işte genel anlamda çip hisseleri için çok fena bir hafta olmadı diyoruz ama JP Morgan gibi, Goldman Sachs gibi bankalar üzerinde bir miktar daha baskıyı hissettik. Bunun birkaç sebebinin olduğunu aslında yakından takip ediyoruz ama küresel hava şöyle bir baktığımızda haftayı kapatırken çok ama çok ciddi anlamda şunu söylüyorum. Gördüğümüz risklere rağmen bir kötüleşmeye işaret etmiyor. Tahvil getirileri 2004'ler, 2000'ler, 2007'ler zirvesinde yer alırken.
1: Şimdi o tarafta hemen bir iki hatırlatma da yapalım. Dün Amerikan hazinesinin 7 yıllık vadede 44 milyar dolar borçlanması vardı. Faiz %5.0850 oldu. 2.42 kat talep geldi. Daha öncesinde muadil vadeye 2.5 kat talep gelmişti. Yani bu hafta 5 yıllıktan sonra 7 yıllıkta da Amerikan hazinesi istediği kadar taleple karşılaşamadı. Diğer yanda hazine dün geri alım programını da ikinci kez devreye soktu. 4.078 milyar dolarlık işlem geçti buradan. 20 ila 30 yıllık vadedeki tahvillerde hedef 6 milyar dolar civarıydı ve gelen teklifte 10 milyarın üzerindeydi esasında. Ama bunun sadece belli bir kısmını Amerikan hazinesi karşılamaya karar verdi. Bir de tabii içeriden istatistikleri de dün almıştık. Onu da yine takip etmemiş olanlar belki vardır aramızda. Hemen hatırlatalım. Merkez Bankası'nın resmi verilerine göre 18 Eylül'le biten haftada para piyasası fonlarında 456 milyar TL'lik bir düşüş görüldü. Para piyasası fonlarının toplam büyüklüğü böylece 1,68 trilyon TL'ye geriledi. Bankacılık sektörünün mevduatı aynı haftada 434,8 milyar TL, döviz mevduatları tarafı ise arındırılmış verilerde 3 milyar 30 milyon dolarlık artış gösterdi. Onun da kırılımlarında 2,7 milyar dolarının tüzelden geldiğini hatırlatalım. 363 milyon doları da gerçek kişilerde. Bu arada merkez de aynı hafta içinde 7,5 milyar dolarlık döviz satıcısı konumunda yer aldı. Belki bir dipnot olarak vermek lazım.
0: Yani özellikle ABD tarafındaki tahvil ihaleleri ve işte bu tahvil geri alım programının üzerindeki geri alımlar, bunların miktarları o tarafta yakından takip ediliyor ama onun artık biraz daha Scott Bessent'ın açıkladığı ilk günkü sinyal etkisinin giderek zayıfladığını bu tarafta yakından takip etmiştik. Yani burada Standard Rock Miller'lardan tutun birçok ABD'li fon yöneticisine kadar bu tahvillere karamsar olmaya diyelim. Özellikle uzun evet. bacakta devam ediyorlar.
1: Böylelikle piyasa masasını noktalıyoruz efendim. Güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi yeniden haftaya ve güne birlikte başlamak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu.
3: Reklam. İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam iş bankası.
5: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
6: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
3: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg ET Radyo. My love.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, içeride gündem yine fonlara ilişkin geri ödemelere yönelik çizilecek taslağa ilişkinde haber akışları ön plana çıkarken küresel piyasalarda ise jeopolitik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bir tarafta ABD ve İran Hürmüz Boğazı için aşamalı anlaşmayı görüşme hikayesi bir miktar daha petrol fiyatlarında aslında rahatlamayı beraberinde getirse de halen daha Brent petrol tarafında 105 doların üzerindeki seyir ve WTI tarafında 93 dolar seviyesinde bir fiyatlamanın yaşandığını görüyoruz. Dolayısıyla küresel piyasalarda hafta boyunca tahvil piyasasındaki sert satışları yakından takip etmiştik. Bugüne bak baktığımız zaman 5.16 seviyesinde seyreden bir ABD 10 yıllık tahvil faizleri var. Dolayısıyla piyasalarda MU endeksinde sert bir yükseliş, VIX tarafında ise daha sınırlı hareketleri yakından takip ediyoruz. Tüm bu detayları konuşacağız efendim. Ancak haftanın son işlem günde içeride nasıl bir fiyatlama var? Hızlıca rakamlara bakalım. An itibariyle Borsa İstanbul tarafında %0.71'lik bir yukarı yön söz konusu, 12.979 puandan işlem geçerken çoğunluk hisselerin yukarı yönlü hareketleri beraberinde getireceğini görüyoruz. Peki sektörel bazda bakacak olursak bankacılık endeksinde %1'in üzerinde alımlar var. %1.15'lik bir yukarı yön söz konusu, 16.456 puandan işlem geçiyor. Sanayi endeksinde yarım puanlık artı, maliye endeks tarafında ise yarım puana yakın düşüşleri takip ediyoruz. Ve ulaştırma tarafında da pozitif bir seyir söz konusu. %1.22'lik turizm endeksinde %1.32'lik yukarı yön söz konusu. Hizmetler endeksinde ise yarım puanlık bir alıcılı seyir var. Diğer tarafta pariteler kısmı ise 101 doların üzerinde seyretmeye devam ediyor. Her ne kadar 0.11'lik bir geri çekilmeye işaret etse de gelen haber akışları ile birlikte dolar endeksindeki güçlü seyir, görece güçlü seyir devam ediyor. Euro dolar çaprazında 1.14'ün altındaki seyirle birlikte 1.1382, sterlin dolar tarafında 1.3223 ve dolar TL tarafında 48 lira 96 kuruş, euro TL tarafında ise 55 lira 77 kuruş seviyesini fiyatlamayı yakından takip ediyoruz. Tüm detaylara bakacağız. Evet, pariteler tarafında bir miktar daha dolar endeksinin tarafındaki güçlü seyri aslında hafif bir aşağı yönlü kırılım yaşasa da 101 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Hemen gidelim Nurol Portföy'e ve Genel Müdür Yardımcısı İlhan Tümur'dan detayları alalım. İlhan Bey'e iyi seanslar diliyorum. Yarım puanlık artıya işaret eden bir Borsa İstanbul BIST 100 endeksi var. Bankalar tarafında yoğunluklu bir alım söz konusu. Şimdi bir tarafta fonların geri ödemesi ve çözülmesine yönelik borsada satış baskısını arttırıyor şeklinde ifade varken bugün gelen pozitif destek nereden geliyor, ne bekleriz?
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Pelin Hanım. Türkiye tarafında piyasaların son dönemde oldukça zor bir dengeden geçtiğini görüyoruz. Borsada 13.000 seviyesinin altına gelinmesiyle birlikte zaten zayıf olan teknik görünüm biraz daha bozuldu. Burada elbette fon tasfiyeleriyle başlayan süreçte yatırımcı güven kaybı, buna bağlı olarak endekse dahil olan ve manipüle edilmiş hisselerdeki hızlı değer kaybı da etkili. İçinde olduğumuz şartlara bakınca borsa tarafında hızlı bir toparlanma beklemenin doğru olmayacağını düşünüyorum. Ayrıca Türkiye piyasasının artık sadece içerideki gelişmeler kadar dışarıdan gelen etkiler de oldukça negatif. Küresel faizlerin geldiği seviye, petrol fiyatları,

0: doların seyri ve gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahı da çok önemli. Bu nedenle ben Borsa İstanbul açısından hala temkinli tarafta kalmayı tercih ediyorum. Türkiye'de önümüzdeki dönemde enflasyon ve faiz tarafında yakından izlenecek. Eylül enflasyonunun aylık bazda %2 civarında gerçekleşmesi ve yıllık enflasyonun da %30'un altına inmesi merkez açısından faiz indirim beklentilerini yeniden güçlendirebilir. Fakat burada biraz daha dikkatli olmak lazım. Çünkü petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde seyretmesi, küresel tahvil faizlerinin yükselmesi, Fed ve ECB'nin politikalarının daha sıkı bir görünüm kazanması, Türkiye'nin faiz indirim alanını sınırlayabilecek faktörler. Yani içerideki enflasyon düşerken dışarıda finansal koşulların sıkılaşması para politika açısından kolay bir ortam yaratmıyor. Rezerv tarafında da gelişmeler de izlenmesi gereken başka bir konu. Toplam rezervlerde ve özellikle swap hariç net rezervlerde son dönemde görülen gerileme piyasanın döviz tarafındaki hassasiyetini arttırıyor. Dolayısıyla Türkiye açısından önümüzdeki dönemde sadece enflasyon düşüşün değil, rezerv birikimde yeniden hızlanıp hızlanmadığını ve yabancı sermaye girişlerinin kalıcı hale gelip gelmediğini takip etmek gerekiyor. Küresel piyasalara geldiğimizde de şu an en önemli konu tahvil piyasası var. Amerikan 10 yıllık tahvil faizinin 5.10'un üzerine çıkması ve 30 yıllık tahvil faizinin de 5.40'lar seviyesine gelmesi çok önemli. Burada artık sadece faiz yükseldi ve borsa biraz düzeltme yapar şeklinde bakmamak gerekiyor. Çünkü uzun vadeli faizlerin bu seviyelerde kalıcı olması bütün varlıkların değerleme çerçevesini değiştiriyor. Amerikan tahvilinin %5'in üzerinde risksiz getiri sunarken yatırımcı doğal olarak hisse senedinden çok daha yüksek bir risk primi talep etmeye başlıyor. Dolayısıyla küresel borsalar açısından da temkinli olmamın temel nedeni bu. S&P 500 ve Nasdaq bir gün tahvil faizlerindeki yükselişe rağmen yatay kalması ya da sınırlı yükselmesi bana çok güçlü bir sinyal vermiyor. Tam tersine tahvil piyasasındaki hareketin hisse piyasasına henüz tam olarak yansımamış olması daha dikkatli olmaya yöneltiyor. Çünkü faizlerdeki yükseliş devam ederse özellikle yüksek çarpanlarla işlem gören teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin değerleme baskısı daha fazla hissedilecektir. Petrol de bu tablonun üzerine ayrı bir risk ekliyor. Brent'in 105 doların üzerinde seyretmesi, özellikle Hürmüz Boğazı ve İran konusundaki belirsizlik devam ettiği sürece enflasyon açısından ciddi bir risk. Amerika ile İran arasındaki aşamalı bir anlaşma ve Hürmüz'ün yeniden açılması konusunda görüşmelerin yapılması petrol bir miktar aşağı çekti ama henüz ortada kalıcı bir çözüm yok. Dolayısıyla petrol piyasasının oynaklığın devam etmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Bir de burada özellikle altına dikkat çekmek gerekiyor. Altın yaklaşık 4.250-4.300 seviyeler arasında. Elbette güçlü dolarla ve %5'in üzerindeki Amerikan tahvil faizleri altın üzerinde baskı oluşturuyor. Buna rağmen altındaki geri çekilmenin sınırlı kalması bence önemli bir piyasa sinyali. Normal şartlarda yükselen reel getiriler ve güçlü dolar altın açısından çok daha ciddi bir baskı yaratmalıydı. Buna rağmen altının yüksek seviyelerini koruması yatırımcıların klasik rezerv varlıklara ve özellikle de dolara ilişkin güveninin eskisi kadar rahat olmadığını düşündüren önemli bir işaret. Burada dolara güven tamamen kayboluyor gibi kesin bir sonuç çıkarmak doğru olmaz. Ama tahvil faizleri yükselirken, dolar güçlü seyrederken ve jeopolitik riskler devam ederken altının hala bu kadar yüksek seviyelerde kalması yatırımcıların portföylerinde alternatif rezerv varlıkları olan talebin güçlü olduğunu gösteriyor. Bence önümüzdeki dönemde altının davranışı bu nedenle çok yakından izlenmeli. Özetle bugün Türkiye'de hem ve dünyada benim açımdan ana konu borsaların nereye gideceğinden çok faizlerin ve finansal koşulların nereye gideceği. Borsalar şu anda yüksek faiz, yüksek petrol ve jeopolitik risklerin arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Dolayısıyla Türkiye'de küresel piyasalarda biraz daha seçici ve temkinli olmak gereken bir dönemden geçiyoruz. Önümüzdeki dönemde de borsalardan çok tahvil faizlerini, petrolü, doların davranışını ve altının bu koşullardaki direncini takip etmek çok daha anlamlı olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
1: Peki İlhan Timur, biz teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz. Nurol Portföy ailesine hemen araştırma masasına geçiyorum efendim.

0: Ve Elif Cansever'inle birlikteyiz bir kez daha. Elif, hoş geldin, günaydın bir kez daha. Şimdi evet, küresel piyasalardaki başlıklar, içerideki başlıklar derken çok yoğun bir haftayı bitirmeye hazırlanıyoruz. Hangi başlıklar nasıl bir fiyatlama yaratıyor?
1: Pelin, seninle birazcık sabah saatlerinde konuşurken aslında tahvil faizlerinin yükselişinin hisse senedi performansları üzerindeki etkisini konuşmuştuk. Şu an geldiğimiz noktada sabah seansında negatif seyri konuşuyor olduk ama küresel hisse senedi piyasasında bir miktar daha, özellikle Asya'da açık seanslarda toparlanmalar gördüğümüz bir seans kapanışı yaptık. Avrupa tarafında şu an yine pozitif seyrin, pozitif başlangıçlı bir seyrin güne hakim olduğunu söyleyebiliriz ama asıl bahsetmek istediğim konu birazcık emtia tarafında. Çünkü Brent petrolde bugün kısmi geri çekilme görsek de bundan etkilenen alt kalemlerden sıklıkla bahsediyor olduk. Özellikle Ağustos ayında %30'un üzerinde yükselişiyle doğalgaz ana gündemlerimizden bir tanesiydi. Avrupa tipi doğalgazda %30'un üzerinde yükseliş takip etmiştik Ağustos ayında. Fakat bu haftaya baktığımızda bugün %3.6 düşerek haftalık kaybını %8 seviyesine getirdi. Bunun arkasındaki en önemli sebeplerden bir tanesinin Brent petrol yükselirken doğalgaz fiyatlarının, Avrupa tipi doğalgaz fiyatlarının haftalık bazda düşüşünün en önemli sebeplerinden bir tanesinin aslında Hürmüz'ün tekrar açılacağı ve aslında ABD ile İran arasındaki anlaşmanın gerçekleşeceği beklentisinin olduğunu söyleyebiliriz. Keza bu tarafta Katar'da savaş döneminde buradan LNG tesislerindeki arz sıkıntısıyla beraber yükselişleri takip ettiğimiz doğalgaz tarafında Katar'ın tekrar açılacağı ve LNG tesislerinin tekrar işleme başlayacağı, Hürmüz'den tekrar LNG akışının savaş öncesi seviyelere dönebileceği beklentisiyle beraber aşağı yönlü giden doğalgaz fiyatlarını takip ediyoruz. Burada baktığımızda LNG tankerleri trafiğinin 2 aydan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıktığını söyleyebiliriz Hürmüz tarafında. Son bir haftada en az 4 yüklü tanker Boğaz'dan geçerken en az 2 tanker ise Basra Körfezi'ne giriş yaptı. Bu da Avrupa tipi doğalgazı megawatt saat başına 73 euro seviyesine getirdi. Burada önemli nokta şu: artık Ekim ayına giriyoruz ve Avrupa tarafında soğuk kış günlerinin yaşanacağı ve doğalgaz tarafına daha çok ihtiyaç olacağı günlere başlıyoruz. Doğalgazın ana kullanımının geleceği günlere başlıyoruz. Bu tarafta stoklar tarafına baktığımızda %70 seviyelerinde bir stok seviyesi takip ediyoruz ve mevsimsel olarak baktığımızda mevsim normallerinde bu stok seviyesinin 186 civarında olması bekleniyor. Hala stoklar tarafında azalış ve aşağı yönlü devam ediyor diyebiliriz. Yani beklenenden az seviyelerde doğalgaz stokları Avrupa tarafında şu dakikalarda. Altın tarafına baktığımızda ise, kıymetli metaller tarafına baktığımızda ise, özellikle altının hareketlerinden bu hafta sıklıkla bahsettik ama birazcık doların güçlenmesiyle beraber keza orada da artık Temmuz'dan bu yana en güçlü dolar endeks seviyesini görüyoruz. 101 seviyeleriyle beraber Bloomberg dolar endeks seviyesini takip ettik. Şu an dolar endeksi 101 seviyelerinde işlem görmeye devam ederken altın tarafındaki değer kayıplarını takip ettiğimiz bir hafta geçirdik. 4300'lü seviyelerde gidip gelirken şu an 4272 bandında işlem görmeye devam ediyor. Aylık bazda ise %8'lik bir kayıp var altın tarafındaki. Geçen hafta kazançlarını konuşuyorduk. Özellikle merkez bankalarının faiz arttırdığı bir döngüdeyken yükselişlerini konuşurken bu hafta Brent petrolün 100'ün üzeri gelmesi, 106-107 dolarları konuştuğumuz bir senaryoda altın tarafındaki düşüşleri takip ettiğimiz bir hafta kapanışına doğru gidiyoruz. %2 kayıpla haftalık bazda şu an kaybına doğru ilerliyor diyebiliriz Pelin. Burada ABD tahvil faizlerinin 5,5 seviyelerine yaklaşırken 20 yıla aşkın sürenin en yüksek seviyelerine çıktığına şahitlik etmiştik. Tahvil getirileri yükseldiğinde faiz ödemeyen altının elde tutulmasının maliyetine katlanmak istemeyen yatırımcılar bu taraftan da çıkış yapıyorlar. Biz de önümüzdeki süreçte Brent petrol ne tarafa doğru gidecek, jeopolitik gelişmeler ne tarafa doğru gidecek birazcık onu takip edeceğiz ama haftaya tabii ki de en önemli makro verilerden bir tanesi, bu haftayı artık bugün itibariyle kapatıyoruz ama yeni Ekim başlangıcıyla beraber tarım dışı istihdam verisi olacak. Yine Ekim ayı içinde merkez bankaları toplantılarını, Ekim ayının sonuna doğru merkez bankaları toplantılarını takip etmeye başlayacağız ama bunun en önemli göstergeleri, keza şu an swap piyasalarında artık faiz artırımı neredeyse Ekim ayı için tam fiyatlanırken FED cephesinde, bunun en önemli göstergelerinden bir tanesini haftaya cuma gelecek olan tarım dışı istihdam verisi ile karşılayacağız. Bu haftayı bu şekilde sonlandırıyoruz Pelin. Önümüzdeki haftayı tekrar değerlendiriyor olacağız.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Elif aktardıkların için. Detaylar için araştırma masası noktalıyoruz.

0: Şöyle efendim, ona dönüyoruz.
1: Çevre dönüştürmesine imkan tanıyan uçtan uca destek mimarimizle Türkiye teknoloji girişimciliğinde altın dönemini yaşıyor. Yapay zekadan uzay ve havacılığa, biyoteknolojiden finans teknolojilerine, pek çok alanda girişimlerimiz sayısız başarı hikayesine imza atıyor. 2019'a kadar henüz unicorn olmayan bir ülkeyken bugün 8 unicornumuz, bizim deyimimizde 8 turkornumuz var. Bu başarılar elbette ki bizler için nihai nokta değil. Aksine Türkiye'nin teknoloji girişimciliğinde gerçekleştireceği çok daha büyük atılımların ön gösterimi, fragmanı. Daha yürüyecek uzun bir yolumuz, yazılacak yeni başarı hikayelerimiz var. Hedefimiz 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişiminin bu topraklardan doğması ve turkonlarımızın değerlemesinin 100 milyar doları aşması. Bu hedefe ulaşmayı mümkün kılacak güçlü, dinamik ve küresel ölçekte rekabetçi bir girişimcilik ekosistemini sizlerle birlikte kararlılıkla inşa ediyoruz. Girişimlerimizin küresel pazarlara açılmasında ihtiyaç duydukları destekleri sunan Turkon 100 programını devreye aldık. Türkiye'yi dünyanın dört bir yanındaki nitelikli girişimciler ve teknoloji profesyonelleri için bir çekim merkezi haline getirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla birlikte Türkiye Tek Vize programını hayata geçirdik. Ülkemize değer katacak küresel yeteneklerin çalışma izinlerini 2 hafta gibi kısa bir sürede almalarını mümkün kılan programla 5500'ü aşkın teknoloji profesyonelini ülkemizin girişimcilik dünyasına kazandırdık. Kamu kaynaklarımızın yönlendirici etkisini artırmak ve daha bütüncül bir destek mimarisi oluşturmak hedefiyle kurguladığımız fon yatırımları stratejimizle 300 milyon dolarlık ilave bir kamu kaynağını bu yıl girişim sermayesi fonlarına aktarmak üzere harekete geçtik. Değerli dostlar, Türkiye'yi teknoloji girişimciliğinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasına taşıma hedefimize giden bu yolda İstanbul bizler için eşsiz bir değer. Asırlar boyunca kıtaları, medeniyetleri ve ticaret yollarını buluşturan bu muhteşem şehir bugün de sermayenin, bilginin ve yeteneğin kesiştiği bir dünya kenti. İstanbul, gelişmiş sanayisi, güçlü üretim kabiliyeti, finans ve ticaret birikimiyle ülkemizin ekonomik dinamizminin lideri. Tarihi ve kültürel zenginliği, güçlü ulaşım bağlantıları ve farklı kültürleri buluşturan kimliğiyle dünyanın dört bir yanından yetenekleri, girişimcileri ve yatırımcıları kendine çeken eşsiz bir cazibe merkezi İstanbul.
0: Ve efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
2: Öncelikli yayın.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: acting like we never met, faking like we just forget we were lovers, and now there's nothing left.
1: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
2: Ve efendim yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Emrah Aktürk bizlerle birlikte. Emrah Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Şimdi biraz şöyle bir fon gelişmelerinden olayı ayırıp biraz daha makro çerçeveye odaklanmak istiyorum. Çünkü neden? Diğer tarafta Eylül ayına ilişkin enflasyon süreci tartışılırken Eylül kararında özellikle Ekim ve aralığa ilişkinde beklentiler çok daha fazlalaşmıştı. Bir faiz indirim patikası açısından Türkiye ekonomisinde bir tarafta dezenflasyon süreci ve sıkı para politikası devam ederken diğer tarafta dünkü aldığımız rakamlara bakacak olursak para ve banka istatistiklerinde kredi büyümesi, yüksek finansman maliyetleri ve rezerv görünümlerini yakından takip ediyoruz. Şimdi kredi büyümesi trendine baktığım zaman %23'e gerilerken ticari kredi faizleri %50'nin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Mevduat faizlerine bakıyorum %44'lere yakın, 43,9 seviyesinde 44'lük bir seviyeye işaret ediyor. Yani TL mevduatın payı artarken dolarizasyonun da gerilediği bir çerçeveden bahsediyoruz. Buna karşılık rezerv yeterleri göstergeleri hala kritik eşiklerin seviyesinde, kritik eşikte. Şimdi bugün büyük bir resmi açmak istiyorum. Yani tüm bu verileri bir araya koyduğumuz zaman Türkiye ekonomisi şu anda dezenflasyon sürecinin hangi aşamasında?
3: Yani genel çerçeveyi çok güzel özetlediniz. Yani şu anki durum sizin dediğiniz gibi ilerliyor. Biz burada şu an ne süreçteyiz? Şu an aslında sıkılaşmanın tepe noktalarından birindeyiz. Yani bunu tüm metriklerde görebiliyoruz. Tüm destekleyici metriklerde görebiliyoruz. Verilerde görebiliyoruz. Bundan dolayı para politikasının sıkılaşma miktarı konusunda bir endişe yok anladığım kadarıyla bilimde piyasa tepkilerinde. Bunu reel sektörde zaten gözlemleyebiliyoruz ve piyasada artık buna iyice ikna olmuş durumda. Buradan nasıl devam edecek? Burada tabii en büyük endişe hala bu enerji fiyatlarının çok yüksek seyrediyor olması. Bu Merkez Bankası'nın kontrolünün dışında bir nokta olduğu için bu yılki enflasyonu da en az bir 5 puan yukarı çekmiş gibi duruyor. Burada geçişkenliği %10-15 civarında tahmin ettiğimizde bu 5 puanlık olması gerekenden daha yüksek bir enflasyonda olduğumuz verisini ortaya çıkarabiliyoruz. Böyle bir durumda Merkez Bankası sıkılığını ancak korumaya devam edebilir. Burada ekstra bir sıkılaşmanın ben açıkçası bize katacağı bir şey olacağını düşünmüyorum. Hatta işleri daha da gereksiz yere
2: götürecek. Peki hocam, şöyle o zaman soruyu şöyle sorayım. Ekonomik soğuma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açısından sizce yeterli seviyeye geldi mi?
3: Evet, ya bu duyuru altlıkla bence söyleyebiliriz. Yeterli seviyeye geldi. Benim burada kastetmeye çalıştığım, evet enerji fiyatları arttı. O yüzden enflasyondaki o yavaşlama birazcık hız kesmiş durumda. Yani son olaylardan sonra bu iyice bariz bir noktaya geldi. Bu noktada ben bu önümüzdeki toplantıda hazır 100 bas puanlık bir beklenti varken bunun gerçekleşmesi ve bu indirimin olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada şey düşünenler olabilir. İşte enerji fiyatları bu kadar yüksek seyrederken, enflasyon hala istenilen seviyeye gelmemişken niçin burada bir indirime gidilsin veya indirimde niye 100 bas puan olsun, daha düşük bir bas puan, 50 bas puanlık bir indirimle devam edelim gibi bir düşünce olabilir. Ben açıkçası burada buna katılmıyorum. Enerjideki bu artışın yine geçici olduğunu hesaba katıp zaten sıkılaşmış bir noktada ekstra sıkılaşma sinyali vermenin gerekli olmadığını düşünüyorum. Ve piyasada 100 bas puanı satın almışken bunun gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki toplantıdaki beklentim benim de 100 puan olarak devam ediyor. Bu

0: sıkılaşmaya bir ket vurmayacaktır. Kuan zaten dediğim gibi büyük ihtimal sıkılaşmanın en tepe noktasındayız. Bu sıkılaşmanın sadece devamının kontrollü bir şekilde geleceğini gösterecektir.
1: Şimdi politika faizi %37'de. Kredi faizleri hala oldukça yüksek ki ihtiyaç kredisine baktığımız zaman %64 seviyesinde. İşte burada ticari kredi seviyesine baktığımız zaman %54 civarındayız. Burada parasal aktarım mekanizmasının güçlü çalıştığını söyleyebilir miyiz? Yani reel ekonomi açısından özellikle sıkılığın en fazla hissedildiği kanal neresi burada?
0: Burada kredilere erişim noktasında zaten yani bunu sayılar da gösteriyor. Bu yıl gerçekten reel kredi büyümesi bunun üzerine ekstradan faizin yanında zaten makro ihtiyati önlemler olduğu için bu da hem dolar bazlı hem Türk lirası bazlı borçlanmalarda zaten reel düzeyde bir yavaşlama görüyoruz. Bu işin bir kısmı. Burada aslında firmalar üzerinde bu ciddi işlediğini söyleyebiliriz. Çünkü hane bizde tarihsel olarak zaten borçluluk konusunda görece düşük seyreder borçluluğu tüm diğer dünya ülkeleriyle kıyasladığımızda. O yüzden hane tarafında buradaki o yavaşlamanın ben cüzi bir etkisi olacağını düşünüyorum. Ama firma tarafındaki bu kredi yavaşlaması tabii ki de sektörü çok ciddi bir şekilde vurmuş oldu. Bunun haricinde aslında şu an tüketim tarafında ciddi bir yavaşlama görüyoruz. İşte bunu gayrimenkul satışlarında, işte otomotiv satışlarında ve tüm dayanıklı tüketimlerde açıkçası bunu GDP gayri safi milli hasıl verisinde de görmüştük. Bu dayanıklı tüketim ürünlerinin hepsinde bir yavaşlamayı artık çok ciddi bir şekilde görüyoruz. Bu yüzden tüketim tarafında zaten bu yavaşlamanın sinyallerini alıyorduk. Üretim tarafında da her zaman söylediğimiz gibi katma değeri özellikle düşük olan sektörlerde istihdamdaki o azalmayı çok bariz bir şekilde görüyorduk. Bunlar artık 2026 yılının ortasında hepsinin birleşiminin bir çok ciddi yavaşlamaya işaret ettiği bir noktada olduğumuzu rahatlıkla o yüzden söyleyebiliyoruz. Yani burada evet kredi kanalı kesinlikle çalışıyor bence. Ve bu faiz, bu reel verdiğimiz faizle bu kanalında çalışmaya devam edeceğini en az 2 yıl boyunca söyleyebiliriz rahatlıkla. Bunun üzerine tüketimdeki o yavaşlama da bence hızlı bir şekilde toparlanmayacaktır. Bu faiz seviyeleri korundukça, şu an dediğim gibi yani reel faiz oranı çok ciddi bir seviyede. İster realize olmuş enflasyonla kontrol edin, ister beklentilerle edin. Böyle bir noktada şu an verdiğimiz reel faiz çok ciddi bir reel faiz. Ben bu noktada evet geçen hafta da dolarizasyona bir kaçış oldu gibi oldu. Ama o bir ilk tepkiydi. Ben bu hafta içerisinde onu da toparlanmış olacağını inanıyorum. Bu olmasa önümüzdeki hafta kesinlikle orada bir toparlanma hızlıca göreceğizdir. Göreceğiz. Burada genel trend açıkçası bence o dolarizasyon korkusunun gereksiz olduğunu gösteriyor. Onun haricinde evet kredi kanalının iyi çalıştığını özellikle firma tarafında iyi gösteriyor. Ve onun üzerine son gelen GDP verileriyle birlikte de tüketim kısmında da artık yavaşlamanın iyice gerçekleştiğini görüyoruz. Ya bu da zaten topyekun bir yavaşlama olduğunu gösteriyor. Bu yılın GDP büyümesi zaten 3'ün altında kalması oldukça olası gözüküyor yılın tümünü hesaba kattığımızda.
1: Emrehan Hocam, şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararlarını alırken toplantı bazlı ve bir nevi enflasyon görünümüne bağlı kalarak karar vereceğini söylüyor. Şimdi önümüzdeki dönemde özellikle faiz indirim alanını belirleyecek olan net gösterge ne olacaktır burada? Yani değişkene baktığımız zaman enflasyon mu? Beklentiler mi? Şimdi fondaki çözülmelerle birlikte kur tarafı mı ve iç talepteki yavaşlama mı? Sizce merkezin fon gelişmelerini de göz önünde bulundurarak kurdaki de hassasiyeti gözeterek karar vermesini bekler misiniz? Asıl amacım bu soruda.
0: Burada ya bu faktörler kesinlikle önemli. Hatta bu işte dolar kurunun takibini son 2 yıldır çok ciddi bir şekilde yapıyorlar bu yüzden. Çünkü enflasyon beklentisinde çıpalama görevi gördüğünün farkındalar. Bundan dolayı kuru her zaman takip edecekler bu dezenflasyon sürecinde, bu kesin. Benim sadece demek istediğim evet bu fon olayları ciddi bir instabilite yarattı, ciddi bir korku yarattı, ciddi bir sentiment kırılması yaşattı. Bundan dolayı çıkışları kontrol edeceklerdir. Ama ben geçen hafta evet verisi geldi zaten bir çıkış gördük. Bu hafta onun iyice sönümleneceğini, önümüzdeki hafta itibariyle de ben o korkunun yavaş yavaş azalacağını düşünüyorum açıkçası. Burada merkeze bunun hatta bir avantaj sağlaması da bir mümkün. Çünkü bir varlık değerlemesinden dolayı bunun tüketime de yansıması çok oldukça olası. Çünkü burada ciddi bir sentiment kırılması, hissiyat kırılması yaşadık diyebiliriz. Bunun da tüketime yansıması çok çok olası gözüküyor. Bu da yavaşlamaya ekstra bir katkı sağlayacaktır. Bunun haricinde beklentilerin kendisi zaten çok kritik. Profesyonel noktasında o görece daha iyi ilerliyor. Önümüzdeki 12 aylık beklentileri 23 seviyesinde, 24 seviyesinde. Ama firma tarafında şu an yaşadığımız o enflasyon katılığının artık beklentilerde de o katılığa yansıdığını görebiliyoruz. 32-33 seviyelerinde bekliyorlar önümüzdeki 12 aylık enflasyonu.

0: Burada onu kırmak çok kolay değil. Çünkü firmalar yaşanan enflasyondan projeksiyonlar yapıyorlar. Onu kırmak için gerçekten bu şu an realize olan enflasyonun bir nokta bir şekilde aşağı doğru gelmesi gerekiyor. Eğer enerji fiyatları lehlerine işlerse bence bu noktada firma enflasyonunda beklentilerdeki o aşağı yönlü hareketini çok rahatlıkla göreceğiz. Burada o yüzden yani dışsal faktörler ve o enerji fiyatları çok kritik. Eğer orada bir hızlı bir gerileme görürsek, şu an öyle bir sinyal yok açıkçası ama önümüzdeki 2-3 aylık dönemde buna daha iyi ibareler görürsek firma tarafındaki beklenti de düzelecektir. Profesyonellerin beklentisi zaten gayet uygun gözüküyor. Real politika, real faiz politikası ile birlikte düşündüğümüzde. Yani burada beklentiler tabii ki de bir rol oynuyor. Kurun takibi bir rol oynuyor. Reel yavaşlama zaten bir rol oynuyor. Bunların üçünün de eğer dediğim senaryolar gerçekleşirse ben de enflasyon sürecinin başarılı bir şekilde devam edebileceğine inanıyorum. Burada başarılı derken tabii ki de süreç uzadı. Onun herkes farkında. Ama sürecin uzamalarının sebeplerinden biri işte geçen yıl siyasi şok yemiştik yılın başına doğru. Bu yılın başına doğru savaş şok yedik. Süreç uzadıkça böyle şoklar yeme ihtimali de artıyor tabii ki de. O yüzden bu süreci mümkün olduğunca hızlı bir şekilde atlatmak en önemli öncelik olarak nitelendirebiliriz. Burada o yüzden özellikle bu yılın özelinde düşündüğümüzde, bu yılın temasında düşündüğümüzde enerji şokunun mümkün olduğunca hızlı geçmesi Merkez Bankası'nın elini açacaktır. Kısaca öyle özetleyebilirim.
1: Şimdi TÜSİAD'ın rekabet gücü endeksine baktığımız zaman açıklanan rekabet gücü endeksinde tarihsel olarak en düşük seviyelere gelmiş bulunmakta. Özellikle sıkı para politikasının uzaması halinde hem ihracatçı sanayi şirketleri açısından nasıl bir tablo bekliyorsunuz bunu soracağım ama diğer tarafta burada ara malı ve iş gücü maliyetlerinde de rakip ülkelere göre daha olumsuz da bir ayrışma söz konusu rekabet endeksinde. Yani bugün bu durum bize sadece reel sektörün temel probleminin artık sadece faiz olmadığının göstergesi mi? Bir de üzerine faiz gelince nasıl bir özet yaparsınız?
0: Evet, yani burada kurun değerlenmesi 2 yıldır, 2,5 yıldır devam ediyor. Bununla birlikte o rekabetçiliğin azaldığını zaten o endeks çok doğru bir şekilde gösteriyor. Bunun yani kurun değerlenmeye devam ettiği müddetçe buradaki o rekabetçiliğin de azalacağını aslında rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii bunu engellemek için işte üretkenliğe yatırımlar vesaire devam ediyor ama bu ancak oradaki o rekabet kaybını yavaşlatıcı etmenler olarak masada duruyor. Bunun devamının gelmesini bekleriz bu noktada ne yazık ki. Bu da ihracatımızı tabii ki de zorlaştırıyor. Çünkü sıkı para politikasının bir sonucu olmuş oluyor. Yani para politikası sıkılaştıkça özellikle bizim gibi ülkelerde, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde kurdaki o reel değerlenmeyi görüyoruz. Kurdaki reel değerlenme devam ettikçe firmalar üzerindeki o rekabet kaybını görebiliyoruz diğer emsal ülkelere nazaran. Bu da tabii ki de ihracat üzerindeki baskıyı artırıyor. Bu senaryonun 2-2,5 yılda devam ettiğini görüyoruz. Burada tabii Merkez Bankası artık o kurdaki reel değerlenmenin alanını daraltacak bir şekilde devam edebilir. Çünkü enflasyon artık 30'un altında geldi gibi duruyor. Yani yıl sonu 30'da bitecek. Büyük ihtimal 30'u belki bir tık altında bitecek. Yani böyle bir noktada belki de o reel değerlenmeyi artık kapayacak şekilde kurun yukarı doğru gitmesine izin verebilirler. Zaten beklentiler halihazırda görece daha stabil ilerliyor. Kurdaki o artışı da artık daha reel değerlenmeyi daraltacak şekilde kontrol edebilirlerse belki bu endişe biraz daha azalır önümüzdeki süreçte. Ki bence olması gerekiyor bu noktada. Çünkü dediğiniz gibi rekabet kaybının sürekli düşüyor olması da ihracatı bir noktada çok ciddi etkileyebilir ki etkilediğini görüyoruz. Bunun devamının gelmesini istemeyiz. Kur zaten yeterince değerlendi. Bence şu an biraz daha değerlenmesi için bir alan var ama gayri safi milli hasılaya baktığımızda neredeyse 20 bin dolar, kişi başı 20 bin dolarlara ulaştık. Tarihi yukarı, tarihi yüksek seviyelerdeyiz. Bunun biraz daha yukarı gitmesi olası ama ben buradaki artık hızın yavaşlatılacağını düşünüyorum. Böyle olması gerektiğini de düşünüyorum ve böyle olacağına inanıyorum açıkçası. Bunun haricinde tabii finansman maliyeti orada her zaman bir giyotin gibi duruyor. O çok ciddi bir miktarda reel faiz çok yüksek olduğu için ve de bunun üzerine bankalarda kredi faizlerini oldukça yukarıda tuttuğu için bu finansman maliyeti problemi ne yazık ki devam edecek. Bu dezenflasyon süreci boyunca devam edecek. Yani burada evet domino olarak düşüşler görebiliriz ama reel olarak o etki her zaman orada olacak. Ben orada açıkçası bir gevşeme çok beklemiyorum. Burada tabii hazinenin diğer teşvikleriyle vesaire buradaki o etki yavaşlatılmaya ve azaltılmaya, sönümlendirilmeye çalışılıyor diyeyim. Ama ya para politikası tarafından baktığımızda ben oradaki o finansman maliyetinin reel etkisinin azalacağını çok düşünmüyorum açıkçası kısa dönemde.
1: Şimdi iş gücü maliyeti tarafından da bir rapor aslında ölçmüş yani bu.

0: Bugün rekabetçil endeksine baktığımız zaman TÜSİAD'ın iş gücü maliyeti Türkiye'de %2,2 artarken rakip ülkelerde artış ise %0,5'te kalmış, sınırlı kalmış. Ücretleri baskılamadan rekabet gücünü koruyabilmenin aslında yolu daha yüksek bir verimlilikten geçtiğinde bize bunu soruyor. Reel sektör bu mevcut finansman koşullarında bu verimliliği sağlayabilir mi?
1: Burada yani tabii ki de maliyetler yükselince, finansman maliyeti yükselince yatırım yapma ihtimaliniz de düşüyor. Ama bir yandan da bu olay sizi üretkenliğe zorluyor. Çünkü artık kur tarafından rekabet kaybı oldukça sizin bir şekilde tutunmanız lazım. O yüzden firmaları aslında rekabete zorluyor. Bu illa yatırım noktasında, evet fiziksel yatırım bunun bir parçası olabilir ama organizasyonel yapılarda da üretkenliği çok rahatlıkla artırabilirsiniz eğer gerekli önlemleri alırsanız. Benim sektörden duyduğum buna yönelik çok ciddi bir odaklanma var. 2021-22 o enflasyonu patladığı dönemlerde burada çok rahat davranabilirlerken, çünkü çok ciddi bir kur avantajı vardı. Şu an iş tam tersine dönmüş durumda. Kur avantajı kaybedilmiş durumda. Bundan dolayı bir şekilde üretkenlikle bunun etkisini minimalize etmek zorundalar. Bunun negatif etkisini minimize etmek zorundalar. Bu da firmaları doğrudan fiziksel yatırımlarla üretkenliği zorluyor olabilir. Ama bu maliyetli bir şey. Onun haricinde işte organizasyon yerel yapılarını daha üretken bir hale getirmeye de zorluyor olabilir. Ve bunu gerçekleştiğini de biliyoruz birçok firmanın buna zorlandığını ve bunu yapmaya çalıştığını bu süreçte gözlemleyebiliyoruz, duyuyoruz. Bu işin bir kısmı. Diğer dediğiniz evet maliyet, iş gücü maliyeti. O da aslında kur değerlenmesiyle alakalı. Kur sabit tutuldukça ve de kur değerlendikçe hizmetin enflasyonu mal enflasyonuna göre daha yüksek kalıyor. Hizmet mal enflasyon rasyosu yukarı doğru ilerledikçe de bunun emek maliyetini artırdığını biliyoruz. Ya bunların hepsi aslında birbiriyle alakalı. Puzzle'ın bir parçaları gibi birbirlerinden bağımsız şeyler değil. Kur değerlenmeye devam ettikçe de iş gücü maliyetinin artmaya devam etmesini bekleriz. O yüzden ya bu ikisini birlikte düşünmek gerek diye düşünüyorum. Endeks de aslında zaten oradaki o korelasyonu göstermiş oluyor.
0: Peki. Doktor Emrah Aktur, çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, aktardıklarınız için. Güzel bir gün, şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum. Efendim, evet, içeride sıkı para politikası ve dezenflasyon sürecinin patikasını konuşmaya devam ediyoruz. Bir diğer tarafta ise piyasalarda fon tasfiyeleri ana hikayeyi oluşturuyor ki orada özellikle para piyasaları fonlarında bir sistemik risk oluştu mu oluşmadı mı, var mı yok mu, bunların cevabını almaya çalışırken diğer tarafta ise güven kaybının telafisi satış baskısını arttıracak mı arttırmayacak mı, tüm bu detaylar, gelişmeleri yakından yine takip ediyor ve aktarıyor olacağız. Şimdilik programı noktalıyorum. 11'de Grafik Düellosu'nda görüşeceğiz. Hoşçakalın.
2: Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Emlak Katılım Portföy sunar.
1: Grafik düellosuyla devam ediyoruz efendim. Ekonomi müdürümüz Mehmet Filoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz. Mehmet, şimdi TÜSİAD'ın rekabetçi endeksinin önemli kırılımları var. Bu tarafı yakından takip ediyoruz endekste ki maliyet bazlı rekabet gücünde son dönemde ciddi anlamda bir gerileme var. Bu tarafı ve ayrıntıları, nerelerde rekabetçiliği kaybetmişiz, biraz bu taraflara değineceğim ben.
2: Ben de biraz kredi ve mevduat piyasasına bakacağım. Bunlar yaklaşık bir ay önce Merkez Bankası fiili olarak faizleri 300 bas puan indirdi. Bunu kredi ve mevduat piyasasında yansımasında bir ayrışma var. Onlara bakmaya çalışacağım.
1: Peki, başlayalım mı? Başlasın efendim grafik düellosu diyoruz ve şöyle grafiklerimizin başına geçelim. TÜSİAD'da maliyet bazlı rekabet gücü endeksine baktığımız zaman ikinci çeyrekte %1,3'e gerilemiş bulunmakta. Değeri ise 86,1 seviyesini almış bulunmakta. Şimdi endeksin artması dahilinde özellikle maliyet bazlı rekabetin gücünü kazanmasını sağlarken endeksteki düşüş ise rekabetçiliğini kaybettiği anlamına geliyor. Şimdi hemen şöyle bir bakmak istiyorum. Özellikle bu grafikte TÜSİAD'da maliyet bazlı rekabet gücü endeksinde maliyet açısından diğer ülkelerle ne kadar rekabet edebildiğini gösteriyor. Endeks yükseldiği noktada Türkiye'de maliyet bazlı rekabet gücü artarken düşerse rekabet gücünün zayıfladığını görüyoruz. Grafikte 2015'ten bu yıla kadarki olan 2026 ikinci çeyreğini kadarki olan süreci esas alıyor ve 2020-21 yıllarına gelip baktığımız zaman zirve seviyeleri, yani 2020 ve 21 yıllarında maliyet bazlı özellikle 120'ye kadar çıkan rekabetçilik gücünü görüyoruz orada. Ardından bugüne geldiğimiz noktada 2024 itibariyle ise özellikle sert bir gerilemeye işaret ediyor. 2024 yılıyla birlikte maliyet bazlı rekabetçilik gücü 120'lerden başlayan yolculukta bugün geldiği nokta 86,1 ile birlikte tarihi düşük seviyelerde olduğunu bize gösteriyor. Bu ne demek? Son çeyrekteki düşüşe baktığımız zaman 1,3'lük bir düşüşe işaret ediyor. Türkiye'de üretim yapan özellikle firmaların maliyet açısından dışarıdaki rakiplerine karşı avantajının zayıfladığı anlamına geliyor ki 2020-21 yıllarındaki değerinin çok daha altında olduğunu gösteriyor. Peki nereden geldi bu kayıp? Yani 1,3'lük kayıp nereden geliyor? Hemen şöyle ayrıntılarına bakalım. Maliyet endeksine bakacak olursak rekabetçilik gücü endeksinde özellikle buradaki ana hikayelerde aramalı, ücret, enerji ve finansmana baktığımız zaman en büyük baskıyı aramalı maliyeti oluşturmuş gibi duruyor ki burada ücret maliyetleri rekabet gücünü her ne kadar azaltmış olsa da aramalı ile kıyasladığı noktada 1 puanlık bir düşüşe işaret ederken ücret tarafında 0,2, enerji tarafında ise 0,1, finansman maliyetlerinin herhangi bir katkı yapmadığını bize gösteriyor. Yani şunu söyleyebiliriz, özellikle enerjide küçük bir negatif katkı yapmış olsa da finansmanda bu çeyrek, bu endekste herhangi bir katkı sağlamadığını gösteriyor. Yani 115 ve 120 bandında seyreden uzun dönemli seviyeyi gördükten sonra 86,1'e gerilemesi, aramal tarafındaki rekabetçilik gücünde, aramal maliyeti tarafındaki rekabetçilik gücünde en büyük baskıyı oluşturması dikkat çekici. Elbette tesadüf değil. 2024 sonrasında sert bir rekabetçilik gücünü kaybetmesi krediye, finansmana erişim de orada biraz etkilemiş gibi duruyor.
2: Şimdi sen aslında imalat sanayindeki rekabet gücü kaybından bahsediyorsun. Ekranda da aslında turizm sektöründeki rekabet gücü kaybının bir sonucu var. Ağustos ayı turizm rakamları geldi. Hı hı. Geçen yıla göre çok, yani neredeyse aynı kalmış hiç.

0: çok küçük bir düşüşte 6.963.000'e gerilemiş. O da aslında Türkiye son dönemde benzer ülkelere kıyasla işte Yunanistan'dır, Mısır'dır, İspanya, Portekiz'dir gibi hani ülkeler rekabetçiliğini kaybetti, artık daha pahalı hale geldi. Dolayısıyla eskisi gibi turizm rakamlarında yüksek artışları göremiyoruz yorumları vardı. Aslında iki konu birbiriyle bağlantılı diyebiliriz yani.
1: Doğru.
0: Ziyanları bu arada enerji fiyatlarındaki artış rekabet gücündeki en büyük sıkıntı, aramalı dediği aramalı birlikte enerjide o ikisini toplayınca tabii yüksek oluyor.
1: Evet, yüksek oluyor. Bizi 86'lara kadar getirdi.
0: Evet, ben biraz daha kredi piyasasına başta söylediğim gibi geleceğim. Şimdi kredi piyasasında merkez bankaları belirleyici. Hem kredi faizlerinde hem mevduat faizlerinde. Ancak bu belirleyicilik bazen başka faktörlerin de etkisiyle yavaşlayabiliyor, ayrışabiliyor. Bir kanalda daha etkili, bir kanalda daha az etkili olabiliyor. Hatırlayacağımız üzere geçtiğimiz ay 24 Ağustos itibariyle Merkez Bankası haftalık repo ihalelerine tekrar başladı. Bu da aslında fiili olarak politika faizinin %40'tan %37'ye inmesi anlamına geliyor. Yani 300 bas puanlık bir indirim anlamına geliyor. Şimdi Merkez Bankası faiz indirdi. Peki kredi piyasası buna nasıl tepki verdi? Mevduat piyasası buna nasıl tepki verdi diye baktığımızda şu anda ekrana gelen grafik orada ilk bir haftalık bir tepkinin ardından kredi piyasasının neredeyse faiz indiriminden önceki seviyelerle aynı yerde kaldığını görüyoruz. Şu anda %41,11. Bu da aslında Merkez Bankası'nın politika faizi yani ağırlıklı ortalama politika faizi %40'ken olan faizin birebir aynısı. Dolayısıyla şu anda ilk bir ay itibariyle kredi piyasası, özellikle ticari kredi piyasası Merkez Bankası'nın faiz indirimini henüz kendi fiyatlarına yansıtmadı diyebiliriz. Diğer taraftan mevduat tarafına baktığımızda orada çok hızlı bir tepki oldu. Mevduat faizleri de %40'lara yakın seyrediyordu Merkez Bankası'nın haftalık yani ağırlıklı ortalama fonlama faizi %40'ken. Onu %37'ye indirince TL mevduat faizleri çok hızlı bir şekilde geldi. Tam olarak Merkez Bankası'nın faizini %37'ye geldi oturdu. 2 haftadır da orada. Peki burada bu ayrışmaya ne sebep oldu diye baktığımızda birkaç faktör var. Bir tanesi tabii ki makro ihtiyati tedbirler. Şu anda bankalar kredi büyümesi konusunda çok da elleri rahat değil bankaların. Çünkü büyüme sınırları var. İşte farklı kategorilerde işte yatırım kredileri ayrı, büyük firmalara verilen krediler ayrı, KOBİ'lere verilen krediler ayrı, işte döviz kredileri ayrı. Hepsini birden topladığımızda bankalar kredi büyümesi konusunda çok da iştahlı olamıyorlar. Dolayısıyla faizleri indirmeleri konusunda çok da üzerlerinde bir baskı yok. Ama aynı durum mevduat tarafı için geçerli değil. TL mevduat konusunda evet bir TL geçiş hedefi var bankaların. %60 civarı bir TL geçiş hedefi var. Tüketici ve ticari mevduatlarda ayrı ayrı şekilde, ayrı ayrı olacak şekilde. Ancak son dönemde altın fiyatındaki gerileme özellikle döviz mevduatlarını zaten kendiliğinden herhangi bir reel çıkış olmamasına rağmen aşağı indiriyor ve TL mevduatın payını artırıyor ve bankacılık sektörüne baktığımızda bu %60'lık oranı çok rahat tutturduğunu görüyoruz. Evet, banka özelinde ya da segment özelinde bunu tutturmakta zorlanan bankalar olabilir ama sektör geneline baktığımızda bankaların TL mevduatı daha cazip hale getirmek için ellerinde güçlü bir motivasyon kaynağı şu anda yok. Onun dışına baktığımızda son haftalarda bu fon piyasalarında yaşadıklarımızda TL mevduata eğer yönlenmişse ki sektör uzmanları bu fonlardan çıkan paranın özellikle para piyasası fonlarından çıkan paranın bir miktarının TL mevduata kaydığını gösteriyorlar. Bu güçlü talepte aynı şekilde bankaların TL mevduat faizlerini yükseltmesi için bir gerekçe sunmuyor. Dolayısıyla burada bankaların net faiz marjı açısından olumlu bir tablo ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yani bankaların mevduat maliyeti gerilerken kredilerden elde ettiği faiz gelirleri yüksek kalmaya devam ediyor. Bu da bankacılık sektörü ve bankacılık endeksi açısından olumlu bir haber olarak olumlu bir haber hanesine yazılabilir. Bir diğer konu aslında yine konuyla alakalı ama burada tüketici kredi tarafını öne çıkardık. Özellikle tüketici kredilerinde çok hızlı artışlar yaşanıyordu. Bu yılın başında tüketici kredilerinin 13 haftalık yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış olarak büyümesi, yıllıklandırılmış büyümesi %62,5 seviyesindeydi. Ki yılbaşıyla şu anda arasında çok ciddi bir enflasyon farkı yok. %30'lar civarındaydı. Hala %30'lar civarında. Orada çok real bir kredi büyümesi gerçekleşirken şu anda baktığımızda 18 Eylül itibariyle tüketici kredilerindeki 13 haftalık yıllıklandırılmış büyüme %16,9'a geriledi ki bu 2023'ten bu yana görülen en düşük, 2023'ün sonlarından itibaren görülen en düşük oranlar. Bu bize ne anlatıyor? Aslında Merkez Bankası'nın bir süredir söylediği iş talepte özellikle son aylarda ciddi bir yavaşlama var. Hem İran Savaşı'nın etkisi hem bu son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte iç talep özellikle tüketici talebi ciddi şekilde gerilemiş durumda. Perakende satışlar bunu gösteriyor, kartlı harcamalar bunu gösteriyor. Tüm bunları topladığımızda şu anda iç talebin Türkiye'deki

0: İç talebin uzun zamandır olmadığı kadar dezenflasyon programını, dezenflasyon sürecine desteklediğini gösteriyor bize. Bu Merkez Bankası'nın zaten bize söylediği bir veriydi. Aynı zamanda bu veriler de Merkez Bankası'nı teyit etmiş oldu.
1: Peki, önemli dezenflasyon sürecinin programın etkin işlediğini gösteren bir kompozisyon. Efendim, evet, grafik çoğulusunu noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
2: Emlak Katılım Portföy sundu. Reklam.
3: Oo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
2: Reklam.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alara Akgün. Fokus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, haftanın son işlem gününe bakıldığında hafta boyunca küresel tahvillerdeki yukarı yönlü seyri takip ettik. Ardından küresel merkez bankaları nasıl adım atacak derken bir diğer taraftansa burada parite ve kur çaprazlarındaki geri çekime ve dalgalı seyri gördük diyelim. İçeri döndüğümüzde fonlardaki tavsiye ve ödeme süreçlerine dair detayları konuşacaktık. Ve bugünse Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu konu hakkında yaptığı iki günlük toplantının çıktısını alacağız diyelim ve bugün başkanına beraber bakalım dilerseniz. Haftanın son işlem gününe bakıldığında içeriden birçok verinin de geldiğini ve gündeminde olduğunu görüyoruz değerli izleyenler. TÜSİAD Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi açıklandı ve endeks bu yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yıllık bir geri çekilme yaşamış bulunmakta. Endeksin detaylarına bakıldığında ise 87,3 olan değer bir önceki çeyrekte, bu çeyrekte %1,3'e varan bir geri çekilmeyle 86,1 seviyesine düşmüş bulunmakta. Son çeyreklerdeki düşüşlere dair de bakıldığında bu çeyrekte tarihsel bir düşüşün de olduğunun altı çiziliyor. Bu gerilemede belirleyici faktöre bakıldığında ise ara malı maliyetlerindeki artışın da olduğu altı çizildi ve ara malı kalemi indeksi tek başına bir puan aşağı çekmiş bulunmakta. İş gücü maliyetlerine bakıldığında toplam 0,4 puana varan bir negatif baskının da yaratıldığından mesajlar da veriliyor diyelim ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Dünya Bankası'ndan bir haber başlığı bizi karşılıyor. Dünya Bankası'ndan tarımsal gıda işletmelerine tam 750 milyon dolarlık destek sağlanacağı açıklandı. Burada Türkiye'deki rekabetçiliğin ve tarımdaki büyümenin artması amaçlı böyle bir proje kapsamında adıma gidildiğinin de altı çizildi diyelim ve son başlığımıza geçelim. Çin'den geliyor bu da. Bu hafta dışarıda aslında küresel merkez bankaları dışında Birleşmiş Milletler toplantısını da takip ettik ve ABD Başkanı Donald Trump'la Çin ve Başkanı Xi Jinping'i de konuşması önem arz etmişti. Yapay zeka, ticari korumalar ve burada aslında biraz daha kısıtlamaların konuşulacağı gündemdeydi. Konuşmalara bakıldığında ise sonuçlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen mesaja göre konuşmalar sonrasında Xi ile Başkan Trump Beyaz Saray'da heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi ve yeni bir ticaret düzenlemesinin anlaşıklarının altı çizildi. Fakat bu tarafa bakıldığında işbirliği konusunda iki ülke adım atarsa bir bozulma olmayacağı konuşuldu. Sorun olması halinde ise kısıtlamalara devam mesajının da geldiğini başlıklardan görüyoruz.

0: İçeride ve dışarıda bu denli yoğun bir gündem varken bir de haftanın son işlem gününde fiyatlamalara beraber bakalım. Çünkü bu hafta bakıldığında yine gözler biraz daha sermaye piyasalarında fon çıkışları ve yeni gelecek adımlara ilişkin mesajlarda olmuştu. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dün başlayan toplantısının sona ermesi ve fon piyasasında ödemelerin takvimine dair net bir sonucun çıkması da beklentiler dahiline diye anlatalım sizlere. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine bakıldığında şu an 13.000 puanın altında fiyatlanmasını sürdürüyor ki açılış da zaten 13.000 puanın altında bir fiyatlanmayla başlamıştı güne. 26 puanlık yukarı yönlü yatay pozitif bir işlem hacminin şu an geçtiğini izliyoruz. Alt endekslere bakıldığında banka sanayi tarafında yatay pozitif bir işlem hacmi varken mali tarafta %1'e varan bir geri çekilme olduğunu gördük. Turizm, hizmetler ve ulaştırma sektörlerine bakıldığında bizi pozitif bir tablo karşılıyor ve %1,70'e varan turizmde yukarı yönlü seyrin olduğunu gördük. Bugün de yabancı ziyaretçi verileri geldi. Pozitif bir seyir vardı. Biraz daha rakamlara yansıyan ortamın olduğunu izliyoruz diyelim. Küresel para piyasalarına geçtiğimizde dolar endeksinde bir güçlenme olmasıyla beraber şu an 101 seviyesini gördük ve endeks 2 ayın zirvesini görmüş bulunmakta. Ve buradan bir de kur çaprazlarına bakıldığında euro dolar ve sterlin dolar tarafında ise düşüşlerin hakim olduğunu izliyoruz. Euro dolar tarafında 2 ayın en düşük seviyesi görüldü. Sterlin tarafında ise 2 yılın en düşük seviyesinin olduğunun altını çizelim. Japon tarafında Japon yenine bakıldığında dolar endeksi karşısında 158 seviyesini gördü ve bu da aslında piyasalarda biraz daha dövize müdahale gelir mi yankılarını uyandırmaya başladı. Avrupa tarafında bu sabah saati karışık bir seyir vardı. Şu an pozitif seyre geçmiş bir açılış hakim. Londra, Paris, Frankfurt, DAX ve İtalya FTSE tarafında yatay pozitif bir işlem hacmi geçiyor. ABD vadelilere buradan geçtiğimizde tabii Trump ve Xi'nin konuşmaları önem arz etmişti. İki başkan yeni ticari düzenlemede anlaştıklarını bildirdi. Fakat kısıtlamalarda farklı bir sorun oluşursa burada aslında bu anlaşmanın bozulabileceği de söylendi. Ve iki ülke tarafındaki konuşmalara bakıldığında Trump farklı bir açıklama yaptı ve diyor ki hiç bu kadar iyi bir anlaşma ve bu kadar iyi bir ilişki kurmamıştık diyerek de toplantının iyi geçtiğinin de biraz daha altını çizmiş bulunmakta. Vadeliler tarafı pozitif seyir vardı. Bugün ABD hazinesi ise likidite sağlamak amaçlı yeni bir tahvil geri alım programında detay paylaştı ve bu programda 4.1 milyar dolara varan tahvil geri alımı gerçekleştirildiğinde altı çizildi diyelim ve küresel para piyasalarında emtia ve bitcoin fiyatlamasına geçelim. Dolar endeksinde biz 2 ayın zirvesini gördük. Spot piyasada ons altında şu an 4.300 doların altında fiyatlanmasını sürdürüyor. Ons gümüş 63 dolar seviyesinde ve bitcoin tarafına bakıldığında bu hafta içi %6'lara varan ilk günkü artıştan sonra bir geri çekilmenin hala hakim olduğunu izliyoruz. Güçlü ETF girişleri makroekonomik gelişmelerin de vesilesiyle biz 86 bin dolarları görmüştük. Şu ansa yatay negatif bir seyirle beraber Bitcoin'de 84 bin dolar seviyesinde bir fiyatlanma hareketi izliyoruz diyelim. Brent'e baktığımızda Brent petrol dün 108 doları gördü. Rekorlara yaklaşan bir fiyatlama hakimdi. Fakat oradan bir geri çekilmenin de seans içinde olduğunu izlemiştik. Bu sabah saati bakıldığında şu an 106 dolar seviyesinde fiyatlanmasını sürdürüyor. Ve Amerikan tipi ham petrolde ise 93 dolar seviyesinde %1'e varan bir geri çekilmenin hakim olduğunu görüyoruz. Ve şimdi Fokus'ta kısa bir reklama gidelim.
1: Reklam. Reklam. Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Şarj tarafındaki istasyon performansını konuşmak üzere konuğumuz stüdyomuza bizlere eşlik ediyor. Kendisi Lumical CEO'su Tahir Karabulut. Tahir Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: İyiyim, çok teşekkürler, sağ olun.
1: Şimdi,
2: İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bakıldığında şarj istasyonlarında yukarı yönlü bir seyrin gün geçtikçe arttığını gördük. Çünkü elektrikli araç talebi her bir gün artmaya devam ediyor kat be kat diyelim. Şimdi siz de şirket olarak burada bu konuda bir performans ve destek sağlıyorsunuz. Fakat bu tarafa geçmeden önce ben biraz daha Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın konuşmalarına dikkat çekmek isterim. Çünkü son zamanda aslında elektrik tüketimi ve üretimde rekor seviyeleri gördüğümüzden mütevellit bu tarafta elektrikli araçlara dair de bir performans artışında olabileceğinin altı çizilmişti. Evet. Şimdi bakanın açıklamalarına bakıldığında önümüzdeki 7-8 yıl içerisinde elektrikli araç tüketiminin de aslında burada elektrik ihtiyacının %5'ini karşılayabilecek bir talebin de olabileceğinin altını çizdi. Peki siz bunu nasıl öngörüyorsunuz ve bu tarafta böyle bir talep artışı olursa altyapı tarafında bir sorun yaşanabilir mi? Şu an nasıl bir performans sergiliyoruz?
2: Bugün itibariyle Türkiye'de elektrik altyapısıyla ilgili herhangi bir problem yok ve bu işe yatırım yapmış bizim gibi bütün operatörler

0: operatör şirketler şarjcı kurmasını tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'de şu an 476 bin araç var Ağustos'a itibariyle, sonunda itibariyle. Ve yaklaşık 3773 megawattlık bir kurulu gücümüz var. Bu kurulu güçte insanlar şu an çok rahatlıkla şarj hizmeti almaya başlıyor. Enerji Bakanlığı'nın açıklamaları bizim için çok kıymetli. Nedeni ise Türkiye'de bir yenilenebilir enerji kaynağı, bir cennet aslında. Hem rüzgar, hem güneş, hem de hidroelektrik santralimiz enerji talepten daha çok fazla enerji üretmeye başladık. Bu enerjiyi de yollara aktarmak istiyoruz açıkçası. Fosil yakıtta dışa bağımlılık ve Orta Doğu'daki Şubat ayından beri gelen petrol kriziyle evet. birlikte bunun da önüne geçmiş olacak açıkçası Türkiye.
1: Tabii ABD-İran savaşından dolayı petrol fiyatlarına çok kez bakmaya başladık. Çünkü burada 120 dolarlara varan bir rekor seviyeyi de görmüş bulunmaktayız. Evet, şimdi burada şarj sektörünü konuştuğumuzda sizce büyümenin önündeki en büyük engel şu an ne olarak görüyorsunuz? Burada bakıldığında istasyon sayısı mı, trafolar mı, şebeke dağıtım yoksa elektrik üretimi olarak mı görülüyor? Ve hangi alanda bir çözüm bekliyorsunuz öncelikli olarak?
0: Şu an için Türkiye'de mevcut enerji nakil hatlarında mevcut bir kapasite var. Bu kapasitelerle ilgili şu anki ihtiyacı önümüzdeki 3-5 yıllık bir ihtiyacı karşılayacak durumda. Gelecekteki ticari araçların yoğunlaşmasıyla birlikte bir enerji talebi tekrardan nakil hatlarında olacak. Ama bu tarafta da devletin yapmış olduğu bir yeni yatırımlar var. Yeni iletim hatları ile ilgili çalışmaları başladı. Ve Avrupa'nın eski İpek yolunu tekrardan canlandırması söz konusu ve bunun için de yaklaşık 13 milyar euroluk bir yatırım yapacak Türkiye'den geçen. Bu hem elektrikli tır koridorunu getirecek hem elektrikli tren koridoru gelecek ve Çin'den üretilen ürünlerin Avrupa'ya satılması sağlayacak. Biraz da devlette kayıt esası söz konusu olduğu için taleple birlikte devletin ve dağıtım şirketlerinin yatırımları söz konusu olacak. Bu birlikte çalışarak bunun çok rahatlıkla önüne geçip vatandaşlara rahatlıkla bir hizmet sunacağımızı ben düşünüyorum.
1: Peki şimdi sizin daha önceki söylemlerinize bakıldığında elektrikli araçlarda bir artış var. 400 bine varan bir satışın da olduğunu, pazarın bu konuda büyüdüğünün altını çiziyorsunuz. Evet. Önümüzdeki 4 yılda ise 120 bin lira varan bir şarj soketi ihtiyacı olacak ve bu ihtiyacı karşılayabilecek bir pazar da olacak diyorsunuz. Evet. Peki şimdi menzillerde bir artış olduğunu görüyoruz. Doğru. Şarj istasyonlarında bir artış var. Peki bu tarafta hedeflerinizi yukarı yönlü revize ettiğiniz bir ortam olacak mı sizce? Hedeflere nasıl ilerliyoruz şu an?
0: Ya aslında şöyle, biz kendimiz dümik olarak bir şu an pazarda %1'li bir pazar payına sahip. Hedefimiz Türkiye'de ilk 5 yıl içinde %5'e ve sonra %10'a doğru hedef pazar payını büyütmek için yatırım planlarımız var. Ve bununla ilgili yaşam alanları oluşturuyoruz. Ve bu yaşam alanlarını da artık Türkiye'nin her yerinde bir elektrikli araç ihtiyacı var. Eskiden ilk kurulduğunda Türkiye'nin batısı diye planlamıştık. Ama bugün Anadolu'nun her ücra köşesinde bir elektrikli araç ihtiyacı var. 2027 itibariyle şu an mevcutta halihazırda bir elektrikli ticari araçlar var ama 2027 itibariyle daha fazla modeller gelecek. Ve bunlarla ilgili binek araçlarının dışındaki ticari araçların da ihtiyacını karşılama yönünde biz aksiyon almaya başladık.
1: Peki Tahir Bey, şu an elektrikli araçlar için şarj altyapısında bir arz açığı riski görüyor musunuz? Bu sene bugün veya önümüzdeki sene için
0: bugün itibariyle bence yok. Çünkü şöyle, Ağustos ayı verilerine baktığımızda Türkiye'deki 97 bin megawatt saati yakın, 97.476 megawatt saati bir enerji satıldı. Kurulu gücün 24 saati çarptığımızda ise sadece Ağustos ayında bütün şarjcıda 25 saatlik bir çalışma yapmış. Yani 30 günlük bir gün ay takvimine baktın, sadece bir gündeki tam çalışma kapasiteleri bütün talebi kazandırdık. Sadece insanların bir yoğunluk söz konusu. Hani bu yoğunluğa baktığımızda ise işte pazartesi, cuma, cumartesi, pazardan başlayıp pazartesi dönen bir yoğun kullanım söz konusu. O da ana arterler üzerindeki şarj cihazlarındaki talep fazlası oluyor. Bununla ilgili de insanlara şunu söylüyoruz. Doğru bir rota planlaması yaparsanız ve gideceğiniz lokasyonun hangi lokasyonlarda durup mola vereceğinizi ve orada hangi şarj cihazları varsa oradan enerji alacaklarını planladığını, bence bunun da çok rahatlıkla önüne geçebilir insanlar.
1: Yani plan program yapmak gerekiyor diyorsunuz. Şimdi son geçmiş senelere bakıldığında izleyicilerimiz de aslında bu konuda belki görüş sunabilirler kendi yaşantılarından kaynaklı. Menzillerin biraz daha kısa olması, şarj altyapısının biraz daha gelişmemiş olmasıyla beraber, ki Avrupa'ya göre yine yüksek bir performans sergilemiştik geçtiğimiz yıllarda, yolda kalma sürelerinde biraz arttığını çok kez konuşurduk. Fakat şu an böyle bir sorun olmadığının altını çiziyorsunuz.
0: Evet.
1: Galiba.
0: Şu an için böyle bir problemimiz yok. Aslında Eskiden şey var, belli araçlar vardı ama insanlar şu an herkesin içerisinde farklı modellerde, farklı pil kapasitesi olan araçları da görmeye başladı. Ve bunu kullandıkçılar da rota planlamasında ne kadar sonra 200 km sonra duracağını da biliyor. Ya da 100 km sonra duracağını da planladığı zaman herhangi bir problem olacağını ben düşünmüyorum.
1: Peki Avrupa ile bizi kıyaslarsak şu an hangi konudayız? Çünkü bundan 3 sene önce yine Avrupa'ya göre şarj soket sayılarında yukarı yönlü bir seyrimiz vardı. Ve daha gelişmiş bir şarj altyapısına sahip olduğumuzu konuşurduk. Şu an hangi durumdayız?
0: Avrupa'da aslında şu kıyaslama yaparken şöyle kıyaslasak daha doğru olacağını ben düşünüyorum. Avrupa'da insanlar toplu ulaşımda uçak ve tren daha fazla kullanılıyor. Biz Türkiye'deki büyük bir coğrafya olduğumuz için şehirler arası yolculukta kendi binek araçlarımızı kullanmayı daha çok tercih ediyoruz. O yüzden de Türkiye'deki kullanımda binek araçlara istinaden de şarj istasyonlarımız, hızlı şarj istasyonu DC'lerimiz, daha güçlü şarj cihazlarımız daha fazla Avrupa'ya göre. Avrupa'da şehir merkezinde daha düşük güçlerde bizde 400-700 kilovatlara kadar şu an şarj cihazı kapasitelerimiz bulunmuşken Avrupa'da ise şu an bu 60 ve 120 kilovat güçlerinde bulunmakta. O yüzden Türkiye Avrupa'ya göre daha iyi durumda. Hem enerji nakil hatları tarafında
1: hem tercihler tarafında daha iyi durumdayız. Peki evet. Bir diğer taraftan bakıldığında bu şarj altyapısı için de bir yatırım gerekli. Evet. Peki siz burada nasıl bir ortamı görürsünüz? Yani bu yatırımların geri dönüş sürelerinde bir kısalma son zamanda yaşandı mı?
0: Bence başladı çünkü burada...
1: Ve kaç yıl sonra geri dönüşünü alıyoruz diye sorumu ekleyeyim burada
0: Zahir. Tamam. Aslında şöyle, burada bir yaşam merkezi oluşuyor. İnsanlar bir şarj istasyonu kurmak istediklerinde minimum orada 10 ile 20 araçlık bir arabaya aynı anda hizmet verecek bir yaşam alanı oluşturduğunda, bu yaşam alanında ise soket başına gelen araç sayıları minimum 6-7 araba geldiğinde, o lokasyona günde 10 araçlık bir yer düşünürseniz 60 ve üzerinde bir araç geldiğinde ortalama 3 yıllık bir sürede geri dönüşü sağlıyor. Yatırım maliyetiniz çıkıyor ve bu cihazlara baktığınızda 10 yıllık sürede çok ciddi bir gelir elde edebilirsiniz. Yeni bir iş fırsatı olarak
1: hem şirketler için de bir gelir elde ediliyor galiba. Çünkü bir süre ekonomisi de var bu DC, yani hızlı şarj istasyonlarına bakıldığında bu soketlerde.
0: Süre ekonomisinde aslında şöyle, biz onu süre ekonomisinde bir şeyimiz de vardı, söylemlerimizin içinde bulunuyordu. Süre ekonomisinde eğer siz hızlı bir aksiyon almanız gerekiyorsa, hızlı bir süre yapıyorsanız DC şarj cihazlarına gidip 15-20 dakikada şarjınızı alıp devam edebilirsiniz.
1: Bunlar AVM'ler, restoranlar ve perakende şirketlerde olabiliyor. Bir gelir alanı yaratabiliyor mu şirketlere peki bu
0: tabii
1: DC şarj imkanları?
0: DC şarj insanlarının olduğu yerlerde insanların o yaşam alanı dediğimiz kısım da aslında tam da burada başlıyor. Arabayı şarja koyduğunda hem temel ihtiyaçlarını hem de AVM'lerdeki gibi kafe, restoran ihtiyacın aynı zamanda alışverişini çok rahatlıkla yapabiliyor. Yaşam alanı konsepti aslında buradan yola çıkarak biz de çıktık. Çünkü hem arabasına şarj oluyor hem de oradaki temel ihtiyacını da görebiliyor. İş yerinde ise sabah gelip akşam çıkacaksa daha yavaş bir şarj cihazıyla yapıyor. AVM'ye gidiyorsa çok hızlı bir şarj cihazına gerek. Çünkü orada 3-4 saatlik bir vakit geçirecek. Ona göre daha küçük bir şarj cihazıyla güçlü alabilir. Ama uzun yolda bir yolculuk yapacaksa ve süre zamanı varsa o zaman daha peki, hızlı bir şarj cihazına ihtiyacımız var.
1: Tahir Karabulut, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Çok sağ olun.
1: Değerli izleyenler, Fokus'u noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından risk yönetimiyle tekrardan karşınızda olacağım, bir yere ayrılmayın.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Her cuma olduğu gibi risk yönetimi programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bu hafta bakıldığında ise piyasalardaki performansı konuşmak üzere konumuz bize eşlik edecek diyelim. Evet, piyasalara bakıldığında fon piyasası ve küresel piyasalarda farklı bir dalgalı seyrin de olduğunu gördük. Bu konuyu konuşmak üzere bizlere ArfGap kurucu ortağı Doktor Emrah Ahi eşlik ediyor. Emrah Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Alara merhabalar, hoş bulduk.
1: Emrah Bey, şimdi bakıldığında küresel piyasalarda ve içeride dalgalı seyrin devam ettiği bir ortamda karşı karşıya kaldığımızı konuşmakta fayda var diyelim. Çünkü içeriden başlarsak bugün ve dünden bugüne sarkan haber başlıklarında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in fonların tahsiye ve ödeme süreçlerine ilişkin detayları biraz daha açıklayabileceği bir kritik toplantının da olduğunu konuşuyorduk. Bugün toplantının sonuçlarının gelmesi beklentiler dahilinde. Peki siz buradan nasıl bir sonuç beklersiniz? Burada ödeme takviminde nasıl bir ilerleme olabilir ve şu an beklentiler ne yönde ilerliyor sizce?
2: Evet, son bir haftadır aslında hep bu konuda kafa yorduk. Bütün sektör profesyonelleri de size yayınlarda yer verdiniz. Tabii ideali en adil, şeffaf, herkese de eşit mesafede olacak şekilde, ama mümkün olduğu kadar kimseyi de mağdur etmeden herkesi hakkaniyetli bir şekilde bir ödeme takvimi şeklinde alacaklarını iletmek. Tabii burada birkaç sıkıntılı durum var. Siz de yayınlarda dile getirdiniz. İçeride fiktif şekilde çok fiyatları şişirilmiş hisse senetleri var. Belli başlı hisse senetleri bunlar. Ve bunlar herkes fondan çıktığı zaman o fiyatlardan satıcı bulamayacaktı. Ve onu bir günde çok hızlı şekilde yaşadık. Şimdi birkaç nokta var benim de aklımda olan. Bir, para piyasası fonlarını ayırmak mesela. O önemli konulardan biri. Çünkü oraya gelen yatırımcı mevduat vari bir getiri ve mevduatın 1-2 puan üzerine getiri amaçlayan, İçerideki detaylardan hiçbir zaman da mümkün çoğunun haberi olmadığını düşünüyorum. Bu işte pay repo yapılmış veya oradan borç alınan parayla diğer serbest fonlar hisse alınmış. Yani insanlar bunların farkında değil. Ve bu paralar ayrıca nakit benzeri yatırımlar için oraya park edilen, kısa süreli işte okul taksidi olabilir, kredi kartı olabilir. Bu tip ödemeler için park edilen paralar. Bir bu konuda hassasiyet gösterilecektir diye düşünüyorum. Yani SPK'nın risk skalasında 1 numarada olan para piyasası fonlarıyla 7 numarada olan o riskli serbest fonlarla aynı kefede herhalde değerlendirilmeyecektir. Bir nokta bu bence. İkinci nokta, klasik yatırım fonlarındaki işletilen süreçlerin de işletilmesi çok mümkün değil gibi görülüyor. Örneğin hep dillendirilen bir konu, 17 Eylül günü işte 13.30 öncesi satış emri veren yatırımcılar o akşamki o açıklanan fiyattan paralarını alsınlar diye söylüyor. Tabii normal şartlarda öyle tabii ki. Bu kontrol edilen bir sistem, SPK'nın gözetiminde olan bir süreç. Ama şu an ondan çıktık biraz. Burada farklı bir süreç işliyor. Eğer o gün akşamki o fiyattan insanlara paraları verilmeye kalkarsa muhtemelen içeride kalan diğer kitle borçlu çıkacak gibi bir durum da var. Çünkü o fiyatlar da çok gerçekle ekonomik durumla bağdaşmayan, çok manipülasyona şişmiş fiyatlardı. Ve şu an o realize edilme imkanı da yok. Bu hisse senetleri her gün taban olarak gidiyor. Evet. O da herhalde o şekilde işletilmeyecek diye düşünüyorum. Bu fon tasfiye havuzundaki para tabii ki içerideki varlıkların likit olanlardan ödenecek, satılabilenler satılacak. Ama yine de yeterli olmayacak gibi bir görüntü var. Geriye doğru işte bu fon yönetim ücretlerinin tahsil edilmesi konusu olabilir. Veya işte ilk baştan beri fonun içinde bulunan, ta ilk kapalı fonken o zamandan beri bulunan kişiler, burada çok daha böyle 4-5 senelik geçmişi olan fonlar da var. Bir şekilde onlardan geriye doğru bir kısmının tahsil edilip oradan böyle eşit bir şekilde paylaştırma şekline gidilebilir. Bunların hepsi masada olacak diye düşünüyorum. Çünkü tam böyle %100 bir optimal çözüm yok gibi. Klasik fonlardaki mevzuat işletilirse bir kısım mağdur olacak. O net görülüyor. Burada farklı bir durum vardı. Adli vakalar da var. Adliye sürecine de konu ilerledi. O yüzden farklı bir düzenlemeyle, dediğim gibi, insanların genelini mağdur etmeden herkese de eşit şekilde davranacak durumda. Tabii belli noktaları gözetecek şekilde.

0: şekilde mesela dediğim gibi para piyasası fonunu belki ayırmak gerekecek. Bu tarz bir beklenti içindeyim ben de.
1: Şimdi bu beklentiler dahilinde yabancı kurumların da ve yazılı basının da biraz daha bizim piyasamıza ilgisinin arttığını gördük. The Economist'e kaleme alınan bir yazı vardı dün bakıldığında Emrah Bey ve bu yazıda Türkiye sermaye piyasalarındaki son gündem ele alındı. Ve bu son gündemde bir düzenleme veya bu sürecin toparlanmaması halinde ise Türkiye'nin şu an gelişmekte olan ülke piyasasından biraz daha düşebileceğinin altı çizildi. Bu tehdit etme yazısını nasıl görürsünüz? Çünkü şu an Türkiye'nin bulunduğu konumda biraz daha alt segmente düşme tehdidinin olduğunu kaleme
0: Evet.
1: aldıklarını anlıyoruz. Şu an piyasalara da bakıldığında dalgalı seyri hala devam ediyor. Fon tarafında yaşanan bu dalgalı seyir ve bu süreçten sonra ise o hafta %6'ya varan bir geri çekilme Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde yaşanmıştı. Geçtiğimiz hafta bu geri çekilme %8'i buldu. Şu an bakıldığında yatay pozitif bir işlem hacmi var fakat hala 13.000 puanında altında fiyatlanmaya devam ediyor endeksimiz. Peki siz buradaki bu fiyatlamalar ve bu açıklamalardan ve bu beklentiler sonrasında bizim piyasayı bir süre sonra toparlamak için hangi alanda görürsünüz? CDS'i de göz önüne aldığımızda burada yabancı ilgisi, küresel taraftaki bakış nedeni değişebilir.
0: Aslında son taraftan başlayayım önce. Makro resim aslında hemen hemen aynı. Yani böyle bu yaşanan bu fon rezaleti mi diyelim, fon sıkıntısı mı diyelim artık adına ne isim verirsek. Onun etkisi görece böyle bir sistemik risk yaratmayacak gibi görünüyor. Bizim genel sermaye piyasalarımızda veya makro ekonomik ortamda. Tabii ama böyle bir şey gibi mesela bunu bir hastalık gibi düşünsek ameliyat edildi fakat yan etkileri var. Şimdi biraz öyle değerlendirebiliriz. Örneğin işte bu fonlarda hiç yatırımcı dahi olmayan kişiler işte aynı hisse senetlerini tutuyorsa bir şekilde portföylerinin bir kısmında mesela bunları satamayacağı için başka hisse senetlerini satmak durumunda kalıyorlar. Ya da başka varlıklardan çıkıyorlar. İşte para piyasası fonlarından çıkıyorlar. Emeklilik fonlarını bozduruyorlar veya başka varlıklarını satıyorlar. Bu böyle bir ikincil etkileri var bunun. Bu da genel olarak borsaya da tabii sirayet ediyor. Diğer sermaye piyasalarına sirayet ediyor. Ama makro ekonomik olarak böyle çok büyük bir makro görünümü büyük anlamda değiştirecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Bu o anlamda bir şey yapıldı. Hatta İngilizcesi contain edildi. Bu belli oranda bir şey içine alındı, çözüm içine alındı gibi görülüyor. Tabii bundan sonrası süreçlerin şeffaf ve mümkün olduğu kadar hızlı ilerlemesi önemli. Tasfiye süreçlerinin detayları önemli. Ekonomiste çıkan yazı da tabii çok talihsiz. Şu noktada böyle bir şey yazmanın çok anlamı yok. Çünkü zaten bir şeyler yapılıyor. Tabii gecikme var. Çok geç müdahale edildi. Geçen sene de Sayın Bakan Mehmet Şimşek'in işte Kasım ayında bir açıklaması var. Fonlar eliyle manipülasyon yapılıyor diye. Ondan sonra SPK'nın hamleleri çok gecikmeli geldi. Tabii ki bu kısmı eleştirebiliriz elbette. Bir de MSCI'nin bir uyarısı vardı birkaç ay önce. O da bence bir önemli bir trigger noktası olduğu gibi duruyor. İşte endekslerdeki bu fiili dolaşım payının belli ellerde çok büyük oranda tutulması problem minvalinde açıklamalar var. Zaten ondan sonra çeşitli aksiyonlar devreye sokuldu. Geç kalmanın verdiği bir durum var ama şu an çözüme yönelik çözüm için hamleler yapılıyor. O yüzden bu The Economist'teki o emerging market durumundan düşme ben olacağını düşünmüyorum açıkçası. Zaten şu anki gidişat iyi yöne. Tabii bir süre sancılarını çekeceğiz elbette. Bunun piyasa etkilerinden de bir gördüğüm taraf BIST 30'daki büyük blue chip dediğimiz ana hisse senetlerine görece daha olumlu bir yansıma olacaktır diye düşünüyorum. Bu belli başlı sığ tahtalar zaten büyük oranda negatif seyrediyor. Yatırımlar oraya değil de belki büyük çaplı bu bahsettiğim hisse senetlerine olacaktır önümüzdeki dönemde. Bir noktada eğer bu tasfiye süreci de net, açık ve kamuoyunun veya işte yatırımcıların büyük oranda memnun edecek ve minimum mağduriyetle atlatılırsa o da bizi yeni bir safhaya taşır. İlerisi için de bu tip durumların herhalde yaşanmaması için bir geçmişte böyle bir kaza bir örnek olarak kalır diye umut ediyorum ben de.
1: Peki şimdi bir tarafta fon tarafında likidite ve güven tartışması, diğer tarafta küresel para piyasalarında artan ve güçlenen bir dolar endeksi ve küresel tahvil piyasalarında yukarı yönlü giden bir eğilimin olduğunu gördük. Peki şirketler son çeyreğe yaklaşırken burada risk yönetimini ne yönde hazırlamalılar sizce?
0: Tabii şu an en önemli risklerden biri küresel anlamda faiz riski. Bütün küresel faiz hadleri yükseliyor. Biz biraz farklı durumdayız. Biz yavaş yavaş faiz indirme böyle ağır çekim faiz indirme rotasına doğru girdik gibi. Ancak tabii bu küresel ortam bizi de elbette etkileyecek. Ne kadar faiz indirebileceğiz o önemli. Bir bu taraf var. İkinci nokta likidite konusu. Senin de bahsettiğin gibi şirketlerin herhalde bu önümüzdeki çeyrekte veya sonraki çeyreklerde bir numaralı yönetmesi gereken konu likidite. riski konusu olacak herhalde. O her zaman baki. Şimdilik bizde kur tarafı görece stabil ilerliyor. Ben bunun çok değişeceğini düşünmüyorum. Kur riski tabii ki her zaman baki ama son 2-3 senedir bu biraz daha geri planda kaldı. Şu anki makroekonomik politikalarda görece güçlü TL, kurun daha stabil olduğu bir ortamı bize sundu ve bunun devam edeceğini düşünüyorum. Herhalde asıl küresel olarak faiz tarafından, özellikle döviz cinsi borçlanması olan şirketler varsa, küresel faiz tarafı kritik olacak. Likidite her zaman baki zaten. Bir de emtialar olabilir. Eğer bir şekilde bilançosunda emtia riski taşıyan bir şirketse bu, o taraf çok kritik. Çünkü emtiaların çok fiyatlarının yükseldiği bir dönemdeyiz. Başta enerji fiyatları olmak üzere. Bu konu, Amerikan seçimleri orada ara bir önemli bir nokta. Orada
1: Evet,
0: neler olacağını bir
1: Kasım'daki.
0: göreceğiz. Belki ondan sonra oranın da biraz seyri değişebilir ama bu da dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta olarak düşünüyorum.
1: Şimdi Amerikan seçimleri demişken de Fed'in de biraz daha küresel para politikalarına dair yön verdiği bir faiz artışı politikasını konuşmakta fayda var diyelim. Çünkü son zamanda bakıldığında Amerikan devlet tahvillerinde neredeyse 5 yıllıkların da 5'e doğru gittiği, hatta 5'i gördüğü bir fiyatlama hakimdi. Şu an 10 yıllık tarafta 5-15 seviyesinde bir fiyatlanma olduğunu gördük ve Fed'in Ekim'deki faiz artışı tahmini beklentilerine bakıldığında %70'lere varan bir beklenti artışı olduğunu da görüyoruz. Yani Ekim Aralık toplantıları vardı, fakat Ekim'de biraz daha tahminlerin artış yönünde geri geçtiğini görmüştük. Fakat bu son tahvil faizlerindeki artışın da yukarı yönlü ivme kazanmasından sonra %70'lere varan bir faiz artışı tahmininin de olduğunu izliyoruz. Peki siz Ekim'de bir artış bekler misiniz ve bundan sonra küresel para piyasalarında bu politikalar, Merkez Bankası adımları nedenle değişebilir?
0: Evet, genel olarak bir faiz artış döngüsüne girdik gibi görünüyor.
1: Peki bizi
0: Küresel
1: de bu
0: market.
1: alana ekleyebilir misiniz Emrah Bey?
0: Tabii ki. Fed'den başlamak gerekirse,
1: Evet.
0: orada ilk Kevin Warsh, zaten ben hiç bu şeylere, forward guidance dedikleri aslında sözel yönlendirmelere çok girmeyeceğim demişti. Ama sonra o da bu tarafa müdahil oldu. En sonu Jackson Hole toplantısında o da aslında bayağı sözlü yönlendirme yaptı. %2 hedefine sadık kalacağız. %2 hedefinden uzağız. %2 hedefine ulaşana kadar sıkı para politikası devam edecek minvalinde açıklamaları vardı. Daha sonrasında bu yükselen uzun vadeli tahvil faizlerinin de etkisiyle piyasa bir faiz artışı beklemeye başladı Fed'den. Şimdi son dönemde de bir enerji fiyatları. Enerji fiyatlarında tabii iki tane geçiş noktası var. Bir enflasyona, iki ülkelerin bütçe açığına da aslında negatif yönde etki ediyor. Ve bu gelişmiş ülkelerin hepsinde ciddi bir borçlanma problemi
1: Peki.
0: var. Amerika'nın işte her yıl 2 trilyon dolar bir ihraca gitmesi gerekiyor. Büyük bu yapay zeka şirketleri de çok büyük tahvil ihraçlarına
1: Evet.
0: gidiyorlar. O da buradaki kaynağı biraz emiyor tabiri caizse. O yüzden bu uzun vadeli tahvil faiz yükseliş problemi var. Fed'in buna kayıtsız kalması da çok mümkün
1: Peki.
0: değil. Uzun vadede yüksek reel faizle gideceğini piyasalar fiyatlamaya başladı. Bence Ekim ayı çok arada. Ekim olmasa bile arada kesin olacak, öyle
1: Aralık'ta
0: diyeyim.
1: kesin bir artış olduğunu öngörüyorsunuz.
0: Evet.
1: Peki. Doktor Emre Hahi, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Değerli izleyen risk yönetimini noktalıyoruz.
2: Öncelikli yayın.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: BFM Gelecek Enerji programıyla bir kez daha karşınızdayız. Bugün ise değerli konuğumuz EPDK Doğalgaz Piyasası Dairesi Başkanı Hüseyin Daşdemir bizlerle birlikte. Kendisiyle birlikte özellikle Türkiye'nin doğalgaz altyapısının bugün hangi noktada olduğunu değerlendirirken ve vatandaşın dikkat etmesi gereken noktalara değineceğiz. Ve bunun yanı sıra depolamada bundan sonraki hedefler konumuz olurken diğer bir tarafta ise özellikle küresel fiyatlamaların tüketici fiyatına nasıl yansıyacağı diğer değerli konu başlıklarımız arasında olacak. Kritik başlıkları bugün kendisiyle birlikte değerlendireceğiz. Hüseyin Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Merhaba. Evet. Bülent Kaya, bugün Hüseyin Bey ile birlikteyiz. Epey de bir başlığımız var. Evet,
2: tabii doğalgaz bizim için önemli çünkü havalar da yavaş yavaş soğumaya başladı. Doğalgaz kullanımı da önemli, doğalgaz yatırımları önemli, LNG önemli. Hı-hı. Çok fazla şey var konuşacağımız. EPDK'nın en yakışıklı daire başkanıyla gündemimiz yoğun olacak.
0: Hüseyin Bey bir kez daha hoş geldiniz. Şimdi önce dilerseniz sektörün bir fotoğrafını çekerek başlayalım. Türkiye'nin doğalgaz altyapısının bugün hangi noktada olduğunu soracak olursam, bu altyapı Türkiye'nin önümüz deki yıllarda özellikle doğalgaz ihtiyacını karşılamak için yeterli mi diye soracak olursam nedir? Evet. Bize şöyle bir resim çeker misiniz?
1: Tabii ki. Öncelikle iyi yayınlar. Türkiye'de doğalgaz piyasamızın en güçlü olduğu nokta aslında altyapımız. Bu özellikle son 20-25 yılda yapılan yatırımlarla çok iyi bir noktaya geldik. Birkaç rakam vermek isterim.
0: Tabii.
1: Şimdi doğalgaz altyapıları ana unsuru iletim şebekeleridir. Şu anda zaten ekrana ülkemizin ulusal iletim ağı da yansıdı. Hı hı. O ortadan geçen kırmızı hat ve o kırmızı ana hattan alınan diğer kırmızı dallar doğalgaz şebekemiz. Hı. Şu anda doğalgaz iletim şebekemizin uzunluğu 20 bin kilometreye ulaştı.
0: 20 bin.
1: 5 tane boru hattıyla ithalat giriş noktamız var. Türk Akım, Mavi Akım, Azerbaycan, İran ve TANAP. Hı. 5 adet de LNG giriş noktamız var. Bunlardan 2 tanesi kara LNG terminali, 3 tanesi de FSRU tabir ettiğimiz yüzen LNG terminalleri. Şu anda 2 tane de yeraltı doğalgaz depomuz, Tuzgölü ve Silivri'de. Ve son olarak da hepimizin gururla bahsettiği Karadeniz gazımızı da iletim şebekemize bağladık. Çok ciddi bir iletim şebekemizin güçlü bir giriş kapasitesi oluştu ve taşıma kapasitesi oluştu. Bunu hep gururla anlatıyoruz. Çünkü bir ülkenin doğalgaz arz güvenliği bütün elektrik arz güvenliğini de etkiliyor. Bütün ekonomik segmentlerin hepsini doğrudan etkiliyor. Şu andaki günlük giriş kapasitemiz günlük 450 milyon metreküp civarında. Bu ne demek? Bu ülkede en yüksek pik tüketim sene başında hatta 2026'nın Ocak ayında yaşandı. 340 milyon metreküp. Yani en yüksek ihtiyacımızın bile 1,5 katı üzerinde bir iletim şebekesi taşıma kapasitemiz var. Depolarımız sevinerek, müjde vererek söyleyelim, Ekim ayına daha girmemişken bile %100 doluluk oranında 6,5 milyar metreküp doğalgazımız şu anda yerin altında kışa hazır vaziyette bizi bekliyor.
0: Güzel.
2: Endişeye mahal yok yani.
1: Endişeye mahal yok. İnşallah kullanmaya da ihtiyaç olmaz. Herhangi bir arz sıkıntısı, kesinti yaşamayız. Zaten LNG terminallerimizde de çok yüksek bir atıl kapasite var. Sürekli yeni LNG kargoları, yeni LNG anlaşmaları yapılıyor. Hı hı. LNG terminallerimizin de daha etkin, daha verimli kullanılması yönünde çalışmalar gidiyor.
0: Kışa güçlü giriyoruz.
1: Kışa
0: yani
1: güçlü giriyoruz inşallah.
0: Evet, güzel.
2: Peki depolamalıyı biraz depolama konusunu biraz açalım. Çünkü bu konuda yeni hedefler de oluyor. Çünkü arz güvenliği için doğalgaz söz konusu olduğunda, özellikle de bizim gibi dışa bağımlı bir ülke söz konusu olduğunda ne kadar depolarsanız o kadar iyi. Orada hedefler revize edilecek mi? Tabii yerli doğalgazı üretimimiz de, o konuyu da birazdan konuşacağız ama depolama konusunda biraz daha detay verebilir misiniz?
1: Tabii ki. Depolama işte dünyadaki uluslararası literatürde de bizde de iki tür depolama var. Biri yeraltı depolama. Hı hı. Asıl depo, gerçek anlamda depo kapasitesi yer altındaki depodan bahsediyoruz. Avrupa'da da böyle. İşte Tuzgölü'nde ve Silivri'de iki adet yeraltı depomuz var. Şu an için Tuzgölü'ndeki depomuzun toplam kapasitesi 1.7 milyar metreküp. Silivri'deki depomuzun kapasitesi 4.6 milyar metreküp, toplamda 6.3 milyar metreküp. Hedef sordunuz. BOTAŞ bu konuda yoğun bir şekilde çalışıyor.

0: Yatırımlar devam ediyor. Tuz Gölü'nün iki faz sonrasında toplamda 5.4 milyar metreküp kapasiteye ulaşması hedefleniyor. Bu da sanırım 2028'in sonlarını bulacak ve toplamda hedef 10 milyar metreküplük bir doğalgaz yeraltı depolama kapasitesine sahip olmak. LNG terminalleri de bir nevi depo gibi kullanılabiliyor. Her ne kadar gelen gaz soğuk bir gaz olduğu için, eksi 160 küsur derecede bir gaz olduğu için sürekli terminalde, tanklarda uzun süre kalmıyor. Kaynamaya başlıyor. Boil off gaz dediğimiz bir gaz oluşuyor. Sürekli 10 günde, 15 günde bir sisteme sevk etmeniz gerekiyor o gazı. Hmm. Ama nispi olarak onlar da depolama olarak kabul ediliyor ki biz EPDK olarak da bunlara depolama lisansı veriyoruz. 5 adet terminalin 2 tanesi özel sektörde, 3 tanesi BOTAŞ tarafından işletiliyor. Hatta yeni bir haber, Enerji Bakanımızın açıklamalarından öğrendik onu da. Akdeniz'e hem Hatay'daki mevcut 4 yol Efesaryum'un yanına hem de Akdeniz daha batıda Anamur arasında bir yere 2 Efesaryum daha inşaatı düşünülüyor yakın zamanda. Proje başladı, inşası bekleniyor. Yani 7 tane eğlence terminalimiz olacak gibi görünüyor yakın zamanda.
1: Peki güzel, şimdi Karadeniz özellikle Türkiye'nin şu anda doğalgaz denkleminde çok önemli bir aktör.
0: Evet.
1: Şimdi bugün Karadeniz'deki doğalgaz hikayesini biraz aşacak olursak, burada ithal doğalgazı olan bağımlılığı ne ölçüde etkiliyor, ne ölçüde azaltacak önümüzdeki süreçte? Biraz burayı da açalım hakikaten, çünkü tüketici de aslında buna dair daha net bir bilgi duymak istiyor.
0: Hay hay. Zaten bahsetmekten en çok hoşlandığınız konu
2: yerli olunca.
0: Gururla, onurla bahsediyoruz.
1: Yerli
0: gazımız, Karadeniz gazımız. Burada da işte 2023 Nisan ayında ilk keşif yapılmıştı biliyorsunuz. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından müjde verilmişti. Daha sonra 2020 müjde verildi. 3 yılda gerekli yatırımlar yapıldı. 2023'ün Eylül ayında iletim şebekemize Karadeniz gazımız girmeye başladı.
2: Olağanüstü bir hız değil mi bu? Yani
0: çok
2: kolay
0: hızlı.
2: Kolay bulunabilecek, çok, rastlanabilecek bir örneği yok.
0: Dünyadaki en hızlı örneklerin biz 5-6 yıl olduğunu araştırdık, bulduk. 3 yılda bu sisteme verilmeye başlandı. 3 yılda bugün geldiğimiz 2026 Eylül ayına kadar toplam 6.7 milyar metreküp gaz üretilmiş. Şu an için günlük sisteme verilen kapasite 9 milyon metreküp civarında. 2025 rakamları, hı hı, 2025 yılı 3.1 milyar metreküp doğalgaz üretmişiz Karadeniz sahasından. İletim sistemimize verilmiş. Toplam 60 milyar metreküp civarı bir doğalgaz tüketiyoruz ülke olarak.
1: 60 milyar.
0: Geçtiğimiz yıl sonu rakamı, 2025 sonu rakamı 59 milyar metreküp. 3 milyar metreküp bugün itibariyle %5'lik bir rakama denk geliyor. Şimdilik
2: düşük.
0: Düşük gibi görünüyor. Ama hedef şu: Osman Gazi Yüzer üretim platformu geçtiğimiz günlerde Filyos'a demirledi ve son hazırlıkları yapılıyor. Ekim ayı sonunda da Sayın Enerji Bakanımız açıkladı yine bunu. Açığa gidecek, sahanın orada çalışmaya başlayacak ve mevcut 9-10 milyon metreküp civarında olan günlük üretimimiz 2027 yılında 20 milyon metreküp güne çıkacak. Hı hı. İki katı demek. Üçüncü fazda da yine bir Yüzer üretim platformu gelmek üzere, siparişli yapılıyor. 2028'deki hedef günlük 40 milyon metreküp gazın iletim sistemine verilmesi. Bu ne demek? Mevcut durumun 4 katı demek. Mevcut durum 3 milyar, 3,5 milyar metreküp yıl demiştik ya. 7, 14, 15 milyar metreküp. 2028 sonunda 60 milyar metreküp üzerinden baktığımızda ihtiyacımızın 4'te birinin,
1: evet,
0: 15 milyar metreküpün Karadeniz sahasından geleceği demek. İthalatında bu oranda azalacağı demek. Çok güzel haberler bunlar.
1: Güzel.
2: Gelecek enerjide biz özellikle yatırımı, sektörü konuşuyoruz ama tüketici haklarını, tüketicinin memnuniyetini de özellikle konuşmaya gayret ediyoruz. Şimdi bir tüketici parantezi açalım. Önce fiyatın nasıl oluştuğunu konuşalım. Sonra da açıkçası doğalgazı daha konforlu kullanırken daha verimli kullanmanın da yollarını konuşalım. Önce fiyatla başlayalım dilerseniz.
0: Tabii.
2: Çünkü İthal bir üründen bahsediyoruz büyük oranda ve bu oranın maliyetleri özellikle uluslararası gelişmelerden de çok fazla etkileniyor. Bakıldığında cebimizdeki faturanın kalemleri nasıl oluşuyor? Biz doğalgazı hangi maliyet kalemleriyle birlikte ödüyoruz? Vergi var, içinde başka maliyetler var. Biraz bize faturanın nelerden oluştuğunu anlatabilir misiniz?
0: Tabii ki. Şimdi

0: Doğalgaz faturaları, yani doğalgaz nihai kullanıcı fiyatı diyelim. Hı hı. Üç ana bileşen var. Bir tanesi yurt dışından temin ettiğimiz veya şimdi de üretmeye başladığımız doğalgazın mal bedeli, emtia bedeli. Hı. Gazın kendi enerji bedeli. İkinci bedel doğalgaz dağıtım şirketlerimizin, şehirlerde faaliyet gösteren şirketlerimizin uyguladıkları sistem kullanım bedeli, dağıtım bedeli de diyebiliriz. Son olarak da vergiler. Gazın alım maliyeti, ana unsur, büyük toplam nihai fiyatın içindeki ana %60-65'ler seviyesindeki kısmı uluslararası fiyatlar. Yani dünyada belirlenen, işte son 10 yıla kadar daha çok Brent ağırlıklı kontratlar varken 10 yıldır biraz daha borsa endeksli, Hollanda borsası TTF endeksli kontratlara dönüş yapılıyor. Uluslararası fiyatlar, yani %95 ithalat olan bir üründe dünyadaki fiyatlar, bugün işte gelmeden önce tekrar baktım, hepiniz biliyorsunuz Eylül başı itibarıyla TTF'teki endeks 80 euro megawattların üzerine çıktı. Ukrayna krizinin ilk başladığı günlerdeki noktayı gördü. Şimdi biraz daha bu hafta gerilemeye başladığını, 70 euro megawattlara geldiğini görüyoruz. Bu ne demek bu rakamlar? 1000 metreküpte yaklaşık 900 bin dolarlar demek. Türk lirasına çevirdiğimizde 40 lira, 50 lira metreküp demek. Şu an BOTAŞ'ın yurt içinde sanayiciye uyguladığı metreküp fiyatı 18 TL, konuta uyguladığı metreküp fiyatı 10 TL. BOTAŞ'ın kontrat yapısının çeşitliliği nedeniyle, ayrıca da devlet tarafından yapılan destekler nedeniyle uluslararası piyasalarda oluşan bu ani fiyat artışları yurt içi fiyatlara yansıtılmıyor henüz. Bunu bir kenara koyalım. Alım fiyatı, yurt dışı piyasalarda oluşan alım fiyatı. Devlet burada vatandaşını, sanayicisini korumak amacıyla o fiyatları birebir tüketiciye yansıtmıyor. Dağıtım bedeli dediğimiz bedel de EPDK tarafından, bizim kurumumuz tarafından belirlenir. Doğalgaz dağıtım şirketlerinin yatırımları, işletme giderleri, bir takım tüketim rakamları gibi bir formülasyon içerisinde dağıtım şirketi BOTAŞ'tan aldığı gazın üzerine o sunduğu hizmet karşılığında, yaptığı yatırımlar karşılığında aldığı bir rakamdır. Evet. İşte bu da Türkiye ortalamasına baktım en son. 4 lira metreküp civarında ve vergiler. Evet. Şu an itibariyle BOTAŞ Nisan ayında bir kademeli tarife uygulamasına geçti malumunuz. Eğer aylık olarak belirlenen bir tüketimin üzerinde tüketim yapıyorsanız artık konutlarda da bu 18 liralık ticari sanayiye uygulanan fiyat uygulanacak. Hı hı. Atıyorum bir il için 100 metreküplük bir limit belirlendiyse o ilde yaşayan kişiler, konutlar 100 üzeri bir tüketim yaparsa o ay fiyatı 10 lira değil 18 lira olacak. Dolayısıyla buradan sizin evet. güvenli tasarruflu kullanıma bağlarsak...
1: Tabii şimdi doğalgaz bir konfor. Yani Türkiye'de hala doğalgaz kullanmayan ilçeler, beldeler var mı? Şimdi benim bildiğim kadarıyla 81 ilde ve 1000'e yakın, geçti mi bilmiyorum, ilçe belde sayısı, onu da sizden öğreneceğiz. Tabii. Ama doğalgaz konforundan yararlanıyor vatandaşlarımız. EPDK Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz da zaman zaman köylerden dahi gelen talepleri kamuoyuyla paylaşıyor. Çünkü o kömür çilesinin tüm Türkiye'de bitmesi büyük önem taşıyor. Evet. Şimdi doğalgaz konfor ama bu konfordan yararlanırken bir maliyet var. Bu maliyeti biraz da asgari düzeye çekmek için, verimli kullanmak için ne yapmalı, nasıl yapmalıyı konuşalım dilerseniz.
0: Tabii şimdi tam da doğalgazda BOTAŞ'ın kademeli fiyat uygulamasına geçildiği bir yılda, Nisan ayında başladı. Hem sonrasında hemen yaz ayları girdiği için tam olarak hissedilmedi ama Ekim ayı, Kasım ayı itibariyle artık soğuklar başladıkça bunlar daha çok hissedilecek. Bugünden sizin aracılığınızla da uyarılarımızı yapmamız gerekiyor tüketicilere. Yüksek tüketimlere düşmemek için zaten... Evet. Tasarruf, verimli kullanım zaten bugüne kadar da çok önemliydi. Yani hayatımızın önemli bir parçası olması gerekiyor her anlamda. Ama doğalgaz özelinde konuşacak olursak, doğalgazı kademe 2 tarifesine geçmemek için daha dikkatli, daha tedbirli kullanmanın zamanı artık daha da hissedilir oldu. Ki küresel çapta, bölgesel çapta yaşanan bu enerji krizlerinin içinden geçtiğimiz bir dönemde de zaten enerjiyi her anlamda verimli, tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Evlerimizde bu konuda biraz daha dikkatli olacağız. Mesela ben kendi evimden örnek verirsem, biz Evimin termostatını 22 dereceye ayarlıyorum mesela. Eşim üşüyor. O 24'e 25'e çıkartıyor. Gizli gizli bende.
1: Ben bir aile faciasına sebep olmayalım bir mesaj verelim derken. Evet.
0: Ama hani bu tip ortam sıcaklığının belli bir seviyelerde tutulması olsun. Ondan sonra kombilerin gündüz evde yokken kapatılmaması olsun.
1: Ha, kapatılmamalı değil mi?
0: Kapatılmamasını öneriyoruz.
2: Düşük seviyeye olmalı.
0: Çünkü evin içindeki doğalgaz tesisatındaki su akşama kadar soğuyor ya. Hı hı. Akşam geldiğimizde onu full kapasite çalıştırdığımız için o kombi daha fazla doğalgaz tüketmek zorunda kalıyor. O soğuk tesisatı ısıtmak için. Buna benzer küçük tedbirlerle enerji verimliliği zaten bir kültür olmalı hayatımızda. Yani ben mesela fark etmiyorum, okullarda şimdi yeni nesil, benim kendi kızlarıma da çok ciddi bu konu işleniyor. Ben fark ediyorum. Ben bazen ışığı açık unutuyorum, suyu bazen fazla akıtıyorum. Kızlarım beni hemen uyarıyorlar. Baba kapat lütfen bak. Burada su önemli.
2: Bu farkındalık.
0: Tabii farkındalık genç nesilde ciddi boyutta var. Ben görüyorum bunu.
2: Var.
0: Kendi evimde de görüyorum.
2: Doğru.
0: Dolayısıyla buna dikkat edeceğiz.
2: Peki doğalgaz ticareti merkezi olma konusunda Türkiye'yi ne aşamada görüyorsunuz?
0: Doğalgaz ticaret merkezi bizim için, ülkemiz için ciddi bir hedef ve ideal. Bir kızıl elma diyelim.
1: Hı. Artık koridor, transit ülke, köprü ülke olma
0: tabii,
1: hedeflerimiz
0: yok. Tabii bu söylemleri
1: yok.
0: Çoktan
2: ticaret
0: bıraktık.
2: Merkezi.
0: Çoktan
2: direkt
0: bıraktık. Enerji merkezi, ticaret merkezi, bölgesel üs, bu tip kavramlar üzerinde gidiyoruz. Hı hı. Doğalgaz özelinde konuşacak olursak biz zaten hani EPDK olarak bu konuda düzenlemelerimizle bu mevzuat altyapısını oluşturduk. EPH bünyesinde, Türkiye'nin enerji borsası EPH bünyesinde 2018'de doğalgaz borsasının da altyapısını oluşturduk mevzuatsal çerçevesinde. Ve çok da yüksek sayılmasa da bir işlem hacmi oluşmaya başladı. Ben rakamları kontrol ettim gelmeden önce. 2018'den bugüne işte 9 yıl dersek toplam 9,5 milyar metreküp doğalgaz işlem görmüş. TL karşılığı 57 milyar TL. Aslında düşük bir likidite. Hı. Yani daha derin, daha yüksek bir işlem hacmi bekliyoruz ama şu anda piyasada BOTAŞ, kamu şirketimiz BOTAŞ ağırlıklı bu ithalat ve toptan satış piyasasını domine ettiği için oradaki likidite de, işlem hacimleri de, GRF dediğimiz gaz referans fiyatı da BOTAŞ'ın sanayi ve santral fiyatına endeksli belirleniyor. 17 lira, 29-30 euro megawattlar seviyesinde. Tabii kısa vadede henüz bu likiditenin arttırılmasına yönelik çok bir beklentimiz de yok açıkçası. Çünkü biliyorsunuz doğalgaz hani tabiri caizse ülkemiz bir ateş çemberinin ortasında. Yani kuzeyimizde Ukrayna krizi, güneyde işte Suriye, İran şimdi sürekli bir kaynayan şey içerisindeyiz.
2: Doğru.
0: Ve doğalgaz gibi bir ürünün direkt radikal serbestleşme adımları atarak böyle bir ortamda ülke olarak enerji politikası belirleyicileri olarak hem arz güvenliği hem fiyat güvenliği açısından şu an için büyük riskler barındırdığı düşünülüyor. Kısa vadede değil ama bizim o kızıl elmamız hiçbir zaman kalkmayacak. Türkiye'nin doğalgazda ve elektrikte de enerji merkezi, enerji üssü olması hedefleri yolunda mevzuatsal altyapı tamam. Uygun konjonktür şartlar oluşturduğunda da bu ticaret merkezi hayata geçecek inşallah.
1: Doğalgazı konuşurken galiba LNG'yi konuşmamak olmaz. Çünkü bu konuda yapılan anlaşmalar, sizin de ifade ettiğiniz gibi ateş çemberi bir coğrafyadayız. LNG bizim böylesi küresel dalgalanmalara, küresel şoklara karşı gücümüzü yani elimizde tutmamızı sağlayan, güçlü olmamızı sağlayan bir unsur mu? LNG kapasitemiz ne düzeyde ve bize arz güvenliği noktasında hangi katkıları sağlıyor?
0: Tabii girişte biraz LNG terminal sayımızdan bahsettim. Biraz daha detay rakam vereyim. Şimdi bizim günlük doğalgaz peak dediğimiz en yüksek tepe ihtiyacımız 300 milyon metreküp küsür demiştik. LNG terminallerimizin mevcut işletmede olan 3 adet yüzen LNG, 2 adet kara LNG terminalimizin günlük sisteme gaz verme kapasitesi 160 milyon metreküp. Yani ülkemizin ihtiyacının yarısı LNG terminallerinden sağlanabilir durumda teorik olarak. Rakamlara baktığımızda en yüksek yine geçen sene 2025 yılında LNG ithalatımız %30'lara gelmiş. Yani 60 milyar metreküpün %30'u 17-18 milyar metreküpü LNG olarak almışız. Ve hala bu kullandığımızın iki katı kadar daha kapasitemiz var, LNG kapasitemiz. Ama bir yandan BOTAŞ, medyada sizler de veriyorsunuz haberleri, son yıllarda birkaç tane arka arkaya önemli LNG anlaşmaları imzaladı. Ve terminallerimiz önümüzdeki dönemde kısa ve orta vadede ülkemizin doğalgaz girişi arz kapasitesi açısından daha büyük role sahip olacak. Bu da hani günün şartlarına göre spot piyasada oluşan fiyatların dengelemesine göre hani hızlı alımlar yapabileceğiniz bir piyasa. Boru hattı kontratları biraz daha uzun vadeli kontratlar oluyor. Gerçi biz EPDK olarak onun da spot boru gazı ithalatının da mevzuatını yaptık. Kısa vadeli spot boru gazı da alıyoruz. Evet. Hatta ciddi bir rakama ulaştı. Geçen sene 6-7 milyar metreküp spot boru gazı ithalatından gaz gelmiş ülkemize. LNG'nin bir kere daha önemini böyle vurgulayabiliriz.
2: Peki Hüseyin Bey, çok teşekkür ediyoruz. Gayet açık ve açıklayıcı cevaplar, net cevaplarınız için. Efendim EPDK Doğalgaz Piyasası Dairesi Başkanı Hüseyin Daşdemir ile birlikteydik. Şimdi sözü Bülent Kaya'ya vermek
1: istiyorum.
2: Yok
1: estağfurullah, çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin Bey bize doğalgazla alakalı çok önemli bilgiler verdi. Benim Gelecek Enerji'de ekran yolculuğumda bu programla sona ermiş oluyor. Biz Gelecek Enerji'yi projelendirirken yani sektörle ilgili gelişmeleri, tüketici haklarını en güzel şekilde anlatalım, EPDK'nın faaliyetlerini anlatalım istedik. Çok keyifli bir program, çok keyifli bir süreç oldu. Ben ekranda olmayacağım ama Pelin Hanım sektörün nabzını tutmaya bu konudaki çalışmalarını sürdürecek
2: desteklerinizle
1: inşallah.
2: Desteklerinizle birlikte inşallah. Bülent Kaya, seninle hakikaten program partnerliği yapmak ayrı bir keyifti. Gerçekten çok çok değerlisin benim için de. Bu süreçte Gelecek Enerji programını hakikaten çok keyifle yürüttün.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yani hem programa destek veren başta Sayın Başkanımız Mustafa Yılmaz'a, Elder'den Fakir Hüseyin Erdoğan'a, EPDK'dan katılan isimlere, sektörden katılan isimlere, Açıl Bey'e, Ufuk Olgun'a ve tabii ben açıkçası 14 yıldır ekranda yoktum. En son ekrandayken Fenerbahçe'mizin son şampiyonluğunu kutlamıştık. Aradan bu kadar uzun zaman geçmişti. Bir sürçülisan ettiysem affola.
2: İyi ki birlikte program yaptık dileyelim.
1: Çok
2: o zaman umarım en yakın zamanda tekrar güzel projelerde buluşmak
0: İnşallah.
2: Dileğiyle.
0: Ben de finalde benimle olması da benim için ayrı bir...
1: Estağfurullah.
2: Efendim, evet Bülent Kaya ile birlikte son programımız, ancak haftaya Cuma günü yine aslında Gelecek Enerji programında birlikte devam edeceğiz. Şimdilik noktalıyoruz. Hoşçakalın.
3: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
5: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
6: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir reklam arkasıyla bu hafta da karşınızdayız. Tabii içinde bulunduğumuz dönem, mevsimler değişiyor, dönem değişiyor. Yeni sezonla beraber birçok moda markasının da iletişimi ve diğer sektörlerdeki iletişimin şekli de, stratejiler de bu dönemde değişim dönüşüme uğruyor. Tam da bu noktada aslında şehre dönüşün ve okula dönüşün başladığı bu dönemde birçok marka tabii iletişim çalışmalarını kuvvetlendirerek devam ediyorlar. De facto yapay zekayla çok keyifli ve hızlı bir şekilde ortaya geçirdiği döneme ayak uyduran işiyle bugün misafirimiz yaratıcı ajansı VML Türkiye ile beraber hayata geçirdikleri bu işi konuşacağız. Tabii açıkçası tüketicinin şehre dönüşte yeni ihtiyaçları, motivasyonu, deneyimi, görmek istedikleri farklı şeyler oluyor. Bütün bunlara cevap veren aslında keyifli bir iş, yaratıcı bir iş ortaya çıkmış. Tüm detaylarını aktaracağız. Konuklarımı hemen sizlerle paylaşıyorum. De facto Global Pazarlama İletişim Direktörü Gül'ün Görünmez. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, selamlar.
0: VML Türkiye Müşteri İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdürü Yekta Gürel. Siz de hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi Gül'ün Hanım, sizi geçen yıl programımızda ağırlamıştık. Konuştuğumuz konu da aslında De facto'nun müşteri deneyimini, sadece bir moda markası olmakla kalmayıp işin teknoloji boyutunu, müşterilere yaşatılan deneyimleri oldukça üst seviyeye çıkardığınız bir dönemdeydiniz. Her yıl kuvvetli de bir iletişim yapıyorsunuz ve sizi burada ağırlıyoruz. Ne mutlu bize. Şimdi bugünün konusu aslında tam dönem ve marka yaklaşımınızdan da biraz söz edecek olursak. Bu Back to School ve Back to City dönemine gelmeden evvel De facto'nun geçen yıldan bu yıla da sorabilirim size bunu. Ne gibi değişiklikler oluyor? Çünkü yapay zekanın hayatımıza girmesiyle yani hem işin, sanayinin, üretimin, kreatif endüstrinin çok ciddi değişimleri oluyor. Sizin tarafta bunlar nasıl devam ediyor?
1: Dediğin gibi bir yıla yakın olmuş aslında bir
0: Aşağı yukarı
1: araya
0: evet.
1: geleli. De facto aslında son birkaç yıldır bir değişimin, bir dönüşümün içerisinde. Tabii çok eski bir marka aslında, yani bir hazır giyim markası. Biz aslında mevzuya sadece hazır giyim olarak yaklaşmıyoruz. Yani de facto aslında müşterileriyle sadece giyim konusunda buluşan bir marka
0: Değil.
1: olmaktan çıktı
0: Evet.
1: artık. Biz biraz daha yaşam tarzı markası olma misyonuyla ilerliyoruz. Böyle olunca da gündemimizde sadece ürün olmuyor, sadece giyim ürünleri olmuyor. Bazen bir deneyim oluyor, bazen teknoloji oluyor, bazen mağazalarımızda sunduğumuz bir yenilik oluyor. Aslında bazen de iletişimde sunduğumuz yenilikler oluyor. Biz iletişim dahil mağazalarımız, e-com sayfamız, ürünlerimiz aslında müşterimizle her temas noktamızı bir mecra olarak alıyoruz ve hepsinde 360 aynı dili konuşmaya çalışıyoruz. Burada da yapay zeka bizim hayatımızda her markada olduğu gibi var. Bazı alanlarda daha fazla var, bazı alanlarda daha az var ama işin özünde her zaman dediğim gibi bir yaşam tarzı markası olma hedefi olduğu için işin özünde ve merkezinde her zaman da müşteri var. Müşteriyi iyi anlamak, müşterinin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve hayatını iyi anlamak var. Çünkü aslında bizim amacımız yaşam tarzı markası olarak onların hayatlarına eşlik etmekte.
0: Çok güzel söyledin. Yani yaşam tarzı markası. Burada bu arada yani müşterilerin, kullanıcıların motivasyonları da değişti. Yani bir moda markası da olsanız size sadece ürettiğiniz ürün, işte yaptığınız vitrin gibi bir pencereden değil, çok daha geniş çaplı. Yani bu marka tam olarak hani bu dönemde neler yapıyor kendi üretiminin dışında, değil mi? Nelere kulak veriyor, neleri ciddiye alıyor, neleri hayata geçiriyor? Aslında burada bugün günümüzdeki reklamcılık tarafında da öyle. Yani içgörülerden tüketicisine kulak veren, içgörülere değer veren marka ve ajanslar aslında hep bir sıfır önde bence. Çünkü bugün sizin yaptığınız işte bu şehre dönüş tarafı, okula dönüş tarafı aslında tahmin ediyorum ki yani hızlı bir briefing süreci, doğru bir
1: Öyle.
0: içgörüye inanmak ve bu inancı tam gaz ortaya geçirmek üzerine kurulu bir iş oldu. Bunu hiç konuşmadık
1: Aynen
0: ama
1: öyle.
0: bence öyle.
1: Aynen öyle oldu, evet.
0: Şimdi peki ajans Yekta'ya gelmeden biraz daha bu De facto'nun nasıl bir iletişim fırsatı olduğunu, yani Back to School döneminden bahsediyorum. Sizin için nasıl bir iletişim fırsatı oldu? Çünkü birçok marka varlık gösteriyor bu dönemde. Belki bazı markalar bütün yıl durup bu dönemi bekliyor. İşte indirim kampanyaları konuşuluyor, değil mi? Yani avantajlar vesaire falan. Ama sizin yaptığınız iş burada bambaşka bir boyut kazandırıyor işe.
1: Evet.
0: Biraz istersen ondan söz edelim.
1: Back to school dönemi bütün aslında perakende de beklenen bir dönem senin de söylediğin gibi. Çünkü çok toplu bir ihtiyaç var orada. Toplu bir tüketim de var, evet. Dolayısıyla her markanın derdi oradaki o dönemdeki ihtiyaçlara ben kendi markamla ve kendi ürünlerimle nasıl çözüm bulurum gibi. Ama az önce benim söylediğim biz aslında müşterilerimizin hayatlarına eşlik eden marka olma niyetinde olduğumuz için biz mevzuya biraz daha bu dönemde okula dönen çocukların ve annelerin hayatında neler oluyor yaklaşımıyla, perspektifinden baktık. Öyle olduğu zaman aslında dış giyim her zaman bunun bir parçası oluyor. Yani evet, hani mevsim geçişi var, okul ihtiyaçları var. Ama bir yandan da hem annelerin kafasında geçen yıldan bu yıla neleri kullanmaya devam edeceğiz, yeni neler alacağız ihtiyaçlarımız varken, çocukların kafasında ben kendi tarzımda neleri değiştirmek istiyorum var. Ben biraz bu back to school döneminde çocukların giyimle olan ilişkisinden bahsederek başlayayım. Sonra iletişimimize gelelim. Çocukların aslında sandığımızdan çok daha erken yaşlarda gardırobunda söz sahibi olmaya başladıklarını görüyoruz. Yani 4 yaşında şey demeye başlıyorlar, ben onu giymek istemiyorum, bunu giymek istiyorum diye. Daha orada anne ve babanın artık gardırop üzerindeki hakimiyeti biraz sarsılmaya başlıyor. İşte 5-9 yaş arası hala bir oyunun devamı gibi sevdiği karakterleri üzerine giymeye başlıyor. İşte süper kahraman kostümleri, kızlar için tütüler falan hayatımıza giriyor.
0: Bu da eskiden de vardı ama herhalde şu anda biraz daha bu bireysel kararlar ön plana
1: çıkmaya başladı. Ama 10 yaştan sonra aslında daha da fazla oluyor. Çünkü 10 yaş artık ben büyüdüm eşiği. Belki eskiden bu daha ileri yaşlardı ama şimdi günümüzde 10 yaşına gelen çocuklarda ben artık büyüdüm tavırlarını ve gardırobundaki kıyafetlerin de sadece giyinmek için değil, kendi tarzlarını, arkadaş gruplarında kendilerini ifade etmek için de bir alan olarak görmeye başladılar. İşte teenage yaşları da buraya geliyor. Şimdi ebeveynler hala daha bir koruma içgüdüsüyle çocukların kıyafetlerine, işte üşürsün kızım montunu giy, oğlum üşürsün üstünü giy diyorlar ama orada verdikleri bir üşümüyorum cevabı var. O aslında buna ben karar veririm demenin kısa ve sade bir yolu. Şimdi okula dönüyoruz, işte kıyafetler alınıyor, montlar giyilecek, dış giyimler gündeme geldi. Biz burada ürünü mü anlatalım yoksa evin içerisindeki bu tatlı çekişmeyi mi mevzu edelim gibi bir yaklaşımdan ajansımızdan aslında biraz da proaktif bir çalışma geldi ve güzel bir kampanya ortaya çıktı.
0: Vallahi aslında teşekkür ederim. İşin şeyini de söyledin zaten, triğini. Hani gerçekten üşüme giyi, işte üşümüyorum vesaire. Buradan müthiş bir içgörü yakalamışsınız. Bunun öncesinde bu konuyla ilgili bir araştırma yaptınız mı? Yani içgörülerle ilgili, yani mutlaka yapmışsınızdır da. Herhalde onları cross yaptınız ve bu işe karar verdiniz, değil mi? Öyle anlıyorum.
1: Aslında az önce verdiğim o yaş gruplarındaki değişimlerin hepsi araştırma sonuçlarımızın özeti. Yani orada direkt annelerin ve çocukların kendi ağızlarıyla ifade ettikleri tanımlar. Dolayısıyla bütün bunları bir sentezlediğimiz zaman ortaya aslında bunu yapmak için, yani bu içgörüyü söylemek için araştırmaya da gerek yokmuş. Hepimiz evlerde bunu yaşıyoruz dediğimiz sade bir çekişme cümlesi
0: çıktı. Bir
1: fokus
0: grupta bile çıkabilir ama aynen, izleyicilerimiz yanlış anlamasın. Yani dünden bugüne alınan kararla böyle bir iş değil.
1: Evet.
0: Bu tamamen araştırmaların karşılığında bugünün karşısında çıkan aslında içgörü.
1: Gerçek bir içgörünün teyidini aynen almış olduk.
0: Peki ajansa anladığım kadarıyla siz zaten sohbet halinde. O kadar doğal bir ilişkiniz var ki bu arada ajans marka olarak. Program öncesinden de onu hissettim gerçekten. Zaten böyle ilişkilerle, yani iletişime yansıyan işler gerçekten kendini gösteriyor ve başarıyı bir noktada getiriyor diye düşünüyorum. Peki Yekta, sözü sana vereyim şöyle. Brief'i aldınız muhtemelen ve üstüne bir çalıştınız hızlıca. Böyle bir iş çıktı ortaya. Üşümüyorum başlığı altında.
2: Aynen.
0: Nasıl oldu? Bu yaratıcı çıkışın istersen bir hikayesini senden, ajans tarafından bir dinleyelim.
2: Tabii ki, tabii ki. Gül'ün aslında arkadaki odak noktaları söyledi ama şöyle bir eklemem olacak. Şimdi back to school dönemi aslında kısa bir dönem. Bütün markaların, sektör bağımsız birçok markanın iletişim yaptığı aslında 2-3 haftayı cover eden bir dönemden bahsediyoruz. Çünkü şehre dönüşle birlikte, okulların açılmasıyla birlikte zaten ellerde bir ihtiyaç listesi var. Aynen kırtasiye alışverişi gibi giyim alışverişi de bu dönemin aslında zorunlu alışverişlerinden bir tanesi. Dolayısıyla herkes de, yani okazyon çok belli olduğu için iletişimlerin benzerliği, tone of voice'lar birbirine yakın hale geliyor. Evet. Ama artık günümüz gerçekliğinde tüketici çok daha reklam izleme ve markaların ona bir şey dikte etmesini, bir şey satmaya çalışması hissinden aynen çok uzakta. Yani hani dolayısıyla bunu kabul etmiyor. Zaten her birimiz kendi hayatımıza da dönüp baktığında karşılığını görüyoruz. Bir sürü platformda işte reklamsız üyelik için ekstra paralar ödüyoruz vesaire evet. yapıyoruz. Böyle bir
0: bunu
2: dönemde
0: da bir reklamcı olarak söylüyor olmamız
2: aynen
0: da.
2: Öyle gerçekten öyle. Şöyle bizim için işte bizim için büyük bir challenge ama evet. bir taraftan da bu challenge bize bir sürü yeni farklı bakış açısı yakalamanın kesinlikle. Ve yolu dizayn etmenin
0: neyi
2: şeyini açıyor.
0: İzletebilirim noktasını
2: taşıyor. Evet kesinlikle bize. Öyle. Yani dolayısıyla biz bugün açıkçası yani yaptığımız işe de zaten şu anda reklam filmi demiyoruz. Bu bir content.
0: Tabii ki.
2: İçgörüsü güçlü bir content. Ve bu kadar kısa bir dönemde biz odağa tabii ki ürünü koyabilirdik, ürünün fonksiyonunu koyabilirdik, hani ürünün fiyatıyla etkilemeye çalışabilirdik. Ama ortada o reklamcı kaslarımızı hem defacto adına hem VML adına arka plana atacağımız çok güçlü bir içgörü geldi önümüze. Dolayısıyla bunu işliyor olmak yani odağı product'tan çıkartıp gerçekten tüketicinin, tüketici dediğimiz genç hedef kitle. O genç hedef kitlenin zihnindeki teenage'ler aynen. Ona vurgu yapıyor olmak kampanyayı tabii ki daha değerli ve daha farklı bir hale getirdi. Kısaca böyle özetleyebilirim.
0: Peki teşekkür ediyorum. Biraz ne konuşuyoruz? Hangi filmin üstünden sohbetimizi devam ettireceğiz? Ben sevgili izleyicilerimize de onu tekrar bir hatırlatmak amacıyla bir filmimizi izleyelim. Üstüne konuşmaya devam edelim.
2: Tamam tabii ki.

0: Şimdi gündelik kararlardan aslında diyaloglardan çıkan bir diyalogdan çıkan içeriği bir de podyuma taşımak tabii yani aslında o kadar güzel büyüyerek gitmiş ki iş kendi içinde öyle gözüküyor. Bu arada yapay zeka ile üretilen bir iş olduğunun da altını ben çizeyim. Onunla ilgili de çünkü hakikaten bu iş gerçekten yapay zeka ile mi yapıldı dedirtiyor kendine. Çok başarılı yani ellerinize emeğinize sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
0: İsterseniz işin biraz yapım sürecinden bahsedelim. Bir de bu podyum fikri yani yaratıcı fikrin oluşum aşamalarından da isterseniz söz edelim
1: Tabii ki
0: biraz.
1: keyifle. Şimdi bu diyalog aslında jenerasyonlar arası her daim geçerliliği olan bir cümle. Aslında evin içinde
0: Tabii.
1: çok böyle
0: Bana da
1: olağanlı
0: söylenmiş
1: kullanılan
0: bir
1: bir
0: cümle bu
1: cümle.
0: arada bu.
1: Yani muhakkak. Aynen öyle. Yani muhtemelen bizim annelerimiz, babalarımıza da biz söylemişizdir. Dolayısıyla geçerliliğini hiçbir zaman yitirmiyor.
0: Aynen öyle.
1: Ama biz bunu kendi tarafımızda tabii düşünürken şunu yani bunu ev içi halden çıkartıp aslında daha büyük ve daha statement gibi nasıl gösterebiliriz odaklandık. Orada da podyum fikri şöyle aslında evrildi. Montunu giy, üşümüyorum cevabı. Biraz önce Gül'ün söylediği gibi aslında bir tavır. Çünkü orada genç kitlede onun fonksiyonundan ziyade onun tarzının ve stilinin bir parçası olarak görüyor. Dolayısıyla giyip giymeme kararı, onu taşıyıp taşımama kararı da tamamen kendisinde. Biz de o yüzden biraz daha sahiden bu tarafa yönelip yani oradaki duyguyu aslında yönelip bu çünkü aslında arka planda bir özgüvenin de yansıması.
0: Tabii ki.
1: O özgüven evin içinden oraya el ortamdan çıktığımızda en iyi nerede hayat bulabilirdi? Bir podyumda hayat bulabilirdi. Reklam filminde belki gözünüze çarpmıştır. Bütün aslında gençler acayip özgüvenli yürüyor. İşte rüzgar geliyor, hani ufak böyle sendeliyor ama yola devam ediyor. Yanakları ve
0: Havada bayağı
1: burunları
0: sert
1: aynen
0: koşuyorlar.
1: öyle. Hani soğuktan kızarmış halde ama yürümeye devam ediyor. O aslında kendi kararlarına duydukları saygı, hani o kendi kararlarındaki o özgüvenin bir yansıması. Dolayısıyla dediğim gibi bunu ev içi bir diyalogdan çıkartıp daha etkileyici hale, execution anlamında daha etkileyici hale
0: Tabii.
1: nasıl çevirebiliriz dediğimizde o özgüveni ancak hani podyumla gösterebiliriz, öyle realize edebiliriz diye düşündük.
2: Bir
1: O yüzden.
2: Şöyle de bir ufak ekleme yapayım. Marka tarafında da şimdi söylediği o özgüveni podyumda verme çok doğru bir nokta. Bir de giyim markalarında, moda markalarında da her zaman şöyle bir kaygı diyeyim oluyor. Reklam filminde yeteri kadar o moda dünyasını iyi yansıttık mı? İşte ürünü böyle havalı
0: Evet. O
2: gösterdik
0: moda
2: mi?
0: kodları var mı
2: O
0: gerçekten mi?
2: dünyadan çok uzaklaştık mı? Çünkü burada bir mizahi bir anlatım da var aslında. Çok fazla mizaha gidersek eğer o moda algısını çok aşağı çeker miyiz? Dolayısıyla oradaki denge de bence bu reklam filminde çok iyi
0: Kesinlikle.
2: kurgulandı. O yüzden bir yandan gerçek içgörüyü mizahla aslında birleştirerek anlatırken bunu podyumda sahneye koymak da moda tarafını da aşağıya çekmeden bir gösterim, bir anlatım yolu olmuş oldu.
0: Bu arada bence marka olarak siz de cesur davranmışsınız. Yani günün sonunda bu bir mont reklamı.

0: aslında temelde. Ama asla öyle bir enerji, yani geçilecek bir reklammış gibi de durmuyor. Aksine izletiyor kendini. Çünkü her şeyle gerçek aslında.
1: Gerçek olduğunu şöyle teyitleri de var. Yayınladıktan sonra biz bu reklam filmi, bir kere bu reklam filmimizin ana mecrası aslında.
0: Dün, affedersin, ne zaman yayına girdi?
1: 3 Eylül olabilir. Yani Eylül aslında başında. Eylül başında.
0: Ya, 14 gün önce girdi. Yani.
1: Evet, aynen. Evet, çok kısa bir süre önce yayına girdi. Şimdi aslında ağırlıklı olarak bizim odağımızda mecra olarak dijital var. Sosyal medya ve dijital. Reklam filmi çünkü o kadar hayatın içerisinden diyalogları taşıyor ki bizim için burada bir medya yatırımıyla zaten hedeflediğimiz erişimleri, izlenmeleri alıyoruz. Ama bu içgörünün reklamın konuşulması tarafında çok güçlü bir etkisi var. O yüzden o konuşulmayı da sosyal medyada büyütebileceğimiz için ana mecra olarak biz sosyal medyayı kullandık.
0: Şöyle hedef kitleniz de aslında orada yaşıyor orada. Yani. Orada.
1: Şöyle komik diyalogları oluyor reklam filminin altında. Oradan sohbet ediyor gençler. Birbirlerini etiketleyerek işte kanka seni anlatmış. Evet gerçekten kendimi görüyorum. Montları giymeyelim yeter ki kombin bozulmasın gibi böyle birbirleriyle şakalaşarak.
0: Bir de onların kendi jargonları da var tabii.
1: Aynen, yani reklam filminin altında birbirleriyle orada sohbet ediyorlar. Dolayısıyla aslında bizim hedefimiz sadece dikkat çekmek değildi. Gerçekten gençlerin de ebeveynlerin de kendilerini reklam filminde görmek. Çünkü ürünü çok güzel gösterebilirsiniz ama izleyen kişi hayatının içerisine o ürünü koyamadığı bir durumda aslında iletişimin hedefleri de tam olarak tamamlanmamış, gerçekleşmemiş oluyor.
0: Ya şimdi teşekkür ederim. Öyle de bir nokta ki bu işi AI ile yapma kararını almak da bence kıymetli. Çünkü günün sonunda garanti bir set kurulup çekimler yapılıp işte aşağı yukarı çıkacağını tabii ki tahmin ediyor her insan ama yani markanın bence bu noktada hem öyle değil mi Yekta, yani fikir açısından cesur davranıyor olması. Ajansının aldığı kararlar veya önerdiği kararların arkasında durması. Bunlar işte bak 15 gün önce diyorsun mesela nasıl bir etki yarattı iş? Ya 15 gün bunu değerlendirmek için yeterli bir zaman olmayabilir. Ama fena da değil.
1: Evet.
0: Nasıl sonuçları var mesela yaptığınız işin karşılığını nasıl alıyorsunuz şu anda marka olarak?
1: Şöyle dijital kampanyaların en güzel tarafı da aslında çok anlık verilerle de takip ediyoruz.
0: Ve müdahale fırsatımız da var.
1: Şimdi arkasına koyduğumuz medya bütçesiyle zaten hedeflediğimiz erişimler, izlenmeler oralara ulaştık. Ama bunun yanında bir organik konuşma hacmi var. Dolayısıyla onu da takip ettiğimiz zaman hani daha önceki kampanyalarımıza göre organik olarak konuşma hacmi çok yüksek bir kampanya. Günün sonunda biz iletişimci olarak evet reklamın güzelliği ve erişimiyle ilgilensek de başarılı bir reklam kampanyası satışa dönmediği durumda aslında sadece konuşmayla kaldığı zaman iş sonuçlarına da tam olarak yansımış olmuyor. Kısa bir dönem dediğin gibi ama yine de çok kıyaslamalı baktığımızda biz aynı reklam yayın haftalarını aldığımız zaman aynı dönem geçen yılki satışlarla kıyasladığımızda çünkü iki dönemde back to school dönemi adette %30'ların üzerinde bir büyüme var. Teenage grubunu da kapsayan çocuk diş giyiminden bahsediyorum.
0: Çok güzel söyledin adette.
1: Evet, dolayısıyla ciroda zaten bir büyüme bekleniyor hani mevcut ekonomik koşullarda ama adette bu oranlarda büyümek %3, 5, 10 değil %30'un üzerinde adette büyümek tabii ki de bir kolektif çalışmanın sonucu ama iletişimin de çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyoruz.
0: Evet. Peki şimdi ajans marka ilişkiniz çok geçmiş yıllara dayanmıyor aslında. İlk işlerden bir tanesi sayılır diye tahmin ediyorum. AI ile bir iş üretmek sizin tarafta neler hissettirdi? Ya bu arada tabii bu işleri yapmak gerçekten çok keyifli olsa gerek.
2: Öyle.
0: Hem içeriğin kendisinden de diyorsun ya organik yorumlar bizim için çok kıymetli. Tabii ki bir noktada satışın da olması gerekiyor mutlaka. Ama bence içerik organik olunca ya daha gerçek olunca daha doğrusu işin sonuçları da beklentileri bence doğru orantıda karşılıyor diye düşünüyorum. Sadece burada biraz daha markalarımızın da cesaretli bir şekilde deneme yapmaları, deneme yanılmayla bazı şeyleri bulmaları, sizi yani farklı bir tarafa alarak söylüyorum bunu, teşvik etmek amaçlı söylüyorum. Gerçekten doğru içgörüyü yakalayan markalar günün sonunda istedikleri hedefe ulaşıyor diye düşünüyorum. Sizin tarafta da AI ile yapay zeka ile de facto böyle bir iş üretmenin heyecanı ve başlangıcı nasıl bir histi. Çünkü müzik de AI diyorsun.
2: Aynen. Ses, vokal, evet. Her şey AI ile yapılıyor.
0: Yani A'dan Z'ye.
2: A'dan Z'ye. Aynen öyle. Yani Tanguy, güzel bir şey aslında parmak basıyorsun. Şimdi her dönemin ihtiyacı farklı. Dolayısıyla bunu böyle genel geçer bir kural gibi tabii ki masaya koyamayız. Ama belli dönemlerde markalarla birlikte el ele vererek o cesareti göstermek, o reklamcı kaslarımızı karşılıklı olarak, o reklamcı kası çünkü sadece reklam ajanslarında olan bir şey
0: tabii
2: değil.
0: Ki.
2: Markaların kendisinde de olan bir şey. Onu bazen geri plana atıp gerçekten iyi yakaladığımızı düşündüğümüz bir insight'ı ön plana çıkartıp hikayeyi onun etrafında kurmak çok kıymetli oluyor. Üşümüyorum işi de onlardan bir tanesi. Normal eski hayatımızda olsa daha doğrusu normal prodüksiyon süreçlerinde olsak fikri masada bulduktan sonra hani bunu en iyi şekilde nasıl hayata geçiririz, nasıl bir prodüksiyon dizaynı yaparız, işte gerçekten hayal ettiğimiz gibi çıkar mı, istediğimiz kalitede hani o işi görür müyüz gibi bir
0: gerçekten
2: sürü,
0: bu işi yapmalı mıyız diye
2: aynen
0: en bir kere
2: öyle
0: düşünme
2: tabii ki noktası. Bütçesi ne olur hani tabii. Bu tarz sorgulamalardan geçiyoruz.
0: Çok doğru.
2: Orada sadece oradaki kırılma noktası tabii bu sorulara cevap verebilmek için de o prodüksiyon sürecine başlamak ve bitirmek gerekiyor. Yani onun haricinde başka bir deney yanılı yöntemi yok. Wow. AI o noktada bize inanılmaz bir serbestlik alanı sağlıyor aslında. Çünkü fikir masada çıkmaya başladığı an itibariyle biz arkada deney yanıl bir şeyler üretmeye, yaratmaya, tekrar bozmaya, tekrar yapmaya başlayabiliyoruz.
0: Çok
2: dolayısıyla şu anda kullandığımız tool'lar zaten bununla alakalı ekip yapımız çok uzun zamandır VML bünyesinde AI ekiplerimiz mevcut. Dolayısıyla ekiplerin de tabii ki de know-how'u ve desteğiyle iş kağıtta olduğundan daha da büyük hale gelebiliyor. Hiçbir zaman ortalama bir fikri daha iyi yere getirmiyor AI. Ama aynen. Elimizde iyi bir iş, iyi bir şey varsa, içgörü varsa onu büyütme anlamında bize müthiş bir fırsat alanı sağlıyor.
0: Köpürtüyor.
2: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle.
3: Zaten içgörü aslında bu kadar gerçek olmasa çoğu zaman yapay zeka ile yapılan reklamlar da aslında eleştiri konusu olabiliyor. Özellikle genç hedef kitle mesela bu konuda daha hassas. Biz mesela gençlerin teknolojinin içerisine doğmuş bir neslin yapay zekaya karşı kimi zaman daha acımasız olduğunu görüyoruz.
0: Öyle.
3: Tamamen yapay
0: zekayla. Çok acımasızlar bu arada.
3: Aynen, tamamen yapay zekayla oluşturulmuş içeriklere bazen çok daha tepkili olabiliyorlar. Ama burada gerçekten kendilerini ve kendi tavırlarını sahnelediğimiz bir içeriğin yapay zekayla üretilmesi mesela hiç eleştiri konusu olmadı. Konuşmalarda hiç geçmedi.
0: Bu da zaten sizin ve ajansınızın başarısı. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Programımızın son dakikası da değil bitti. Ağzınıza sağlık. Sağmadık ama yeni bir programda tekrar konuşuruz.
2: Çok teşekkür ederiz. Davetin için bizim için de çok keyifliydi.
0: Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler, bir reklam arkası programımızın da sonuna geldik. Herkese sağlıklı güzel bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam. Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, Sürdürülebilir Gelecek programına hoş geldiniz. Ümit Şahin, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar

0: tabii ki Antalya'da, Türkiye'de düzenlenecek. Öncesinde New York'ta bir makrovizyon toplantısı diyelim, öyle bir çerçeve çıktı. Biraz onun üzerinden başlayalım mı? Yani COP31 eylem gündeminde ne var, neler öne çıkıyor, ne anlayalım?
1: Evet, şimdi Kasım ayında Antalya'da yapılıyor COP31, Türkiye'nin başkanlığında ve ev sahipliğinde biliyorsunuz. COP'ların yani iklim konferanslarının, yıllık iklim konferanslarının ana gündemi müzakerelerdir aslında. Yani dünyanın 197 ülkesi bir araya gelip her sene iklim değişikliğiyle mücadeleyi ileriye götürmek için yapılması gerekenleri tartışır. İşte şu anda da Paris Anlaşması altında adil geçiş başta olmak üzere 1,5 derece hedefinin tutturulması için yapılması gerekenler başta olmak üzere bütün bu gündemler müzakere edilecek. Çok önemli gündem maddeleri var. Belki biraz sonra konuşuruz, mesela 2028'de COP33'te yapılacak olan ikinci küresel durum değerlendirmesinin işlemeye başlayacağı COP bu COP. Dolayısıyla çok aslında kritik bir iklim konferansı. Fakat bu sene şöyle bir önceki yıllara göre şöyle bir farklılık oldu biraz. Müzakerelerden ağırlık biraz daha eylem gündemine kaydı. Yani siz de direkt eylem gündeminden sormaya başladınız. Neden böyle oldu? Bunun aslında iki nedeni var. Bir tanesi son birkaç yıldır Paris Anlaşması ile ilgili kurallar belli olduktan sonra bunun nasıl uygulanacağı, yani Paris Anlaşması'nın ilke ve kurallarının nasıl uygulanacağına dair bir ağırlık oluşmuştu. Bunu geçen sene Brezilya'daki COP30'da Belem'de iyice belirgin hale getirdiler ve işte 30 başlık altında uygulamaya dair çeşitli sanayileşmeden elektrifikasyona vesaire çeşitli başlıklar kondu. Bunların geliştirilmesi de bir sonraki COP'a aslında, yani bizim ev sahipliği yapacağımız COP'a bırakıldı. Bir neden bu, ama ikinci neden de şu: müzakereler aslında bütün ülkelerin konsensüsünü gerektiren ve çok zorlu süreçler. Yani biliyorsunuz Paris Anlaşması'nın kabul edilmesi de çok zor olmuştu, yıllar sürmüştü. Bunun altındaki bütün diğer kararların alınması da kolay işler değil. Ama eylem gündemi denen paralel görüşmeler diyelim ya da paralel gündem ise COP başkanı olan ülkenin liderliğinde giden ve konsensüs gerektirmeyen ve sadece devlet, taraf devletlerin değil, işte iş dünyasının da, sivil toplumun da, yerel yönetimlerin de katılabildiği bir süreç. Bu aslında COP'un ana süreci değil, ama bu sene hem işte Belem'den gelen bu yeni anlayış, yani buna çok taraflılığın çok kanaldan gitmesi falan diyorlar şu anda. Hem de Türkiye-Avustralya arasındaki bu iş bölümü, biliyorsunuz ev sahibi ve başkan Türkiye ama resmi müzakerelerin başkanlığını Avustralya yürütüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin üzerinde organizasyon ve işte son sözü söyleme görevi dışında çok ağırlıklı olarak eylem gündemi kaldı. Dolayısıyla Türkiye'de eylem gündemini daha da bir üst seviyeye taşıdı diyelim. Bunun ayrıntılarını konuşuruz, işte elektrifikasyon vesaire. New York'ta da aslında çok yeni bir şey yok, bilmediğimiz bir şey. Çünkü bu meşhur elektrifikasyon hedefi, 2035'te %35 hedefi daha Bond'da açıklanmıştı zaten Murat Kurum tarafından. Ama burada taahhüt metni çıktı. Bu çok kritik. Bu taahhüt metni elektrifikasyon hedefinin aslında COP31'in hani amiral gemisi gibi bir hale getirmiş olduğunu gösteriyor. Bunun yanında birkaç Türkiye'nin önem verdiği başlık daha var. Onları da konuşuruz, ama New York'ta asıl eylem gündemi konusunda yeni bir şey söylenmedi. Dediğim gibi zaten belliydi 10 başlık. Ama elektrifikasyon taahhüdünün yapay zeka ile ilgili bir taahhüt daha hazırlanacağı söylendi. İçeriği henüz yok. Bir de o yeni. Onun dışındaki pek çok şeyi biliyorduk. Ama dediğim gibi elektrifikasyon ve iklim uygulama köprüsü burada özellikle önemli. Onları konuşabiliriz.
0: Konuşalım. Yani şöyle özetleyebilir miyim ben görünümü o zaman buradan çıktıları? Yani ağırlıkla yeni sözlerden ziyade mevcut taahhütlerin yerine getirilmesi yaklaşımı var şu an.
1: Evet. Yani yeni, şimdi şöyle, zaten Paris Anlaşması altında aslında ülkeler aşağıdan yukarı hedef belirliyorlar. Yani bu, biliyorsunuz ulusal katkı beyanı diye bir şey var. Ülkeler 5 yılda bir bunu yeniliyor.

0: biliyorlar vesaire. Türkiye'de geçen sene yenisini açıkladı. Bütün ülkelere Paris Anlaşması'nın dizaynı böyle olduğu için aslında bu yüzde hedeflerini falan genellikle ülkeler kendi ulusal iklim politikaları içinde açıkladığı için uluslararası alanda yeni hedefler konmasına bütün ülkeler çok sıcak bakmıyor. Zaten mevcut görüşmelerin yani ana müzakerelerin yavaş gitmesinin nedenlerinden bir tanesi de bu. Ama orada tabii biraz sonra konuşuruz. Çok önemli bir fosil yakıtlardan çıkış başlığı var ve muhtemelen Antalya'da hani şu anda çok konuşulmuyor ama Antalya'da en çok konuşulan konu haline gelecek bir ay sonra. Dolayısıyla 1,5 ay sonra bu mesele de var ama dediğiniz doğru. Sonuçta işte 2050'lere kadar net sıfır emisyon hedefi bütün dünya için küresel bir net sıfır emisyon hedefi var. Bu hedef artık tartışılmıyor çünkü zaten var böyle bir hedef veya 1,5 derece hedefi de tartışılmıyor. Bu da var zaten. Artık 1,5 dereceyi nasıl 1,5 derecede sıcaklık artışını nasıl sınırlayacağız? Yapılması gereken işler işte uygulama denen şey bu tartışılıyor şu anda.
1: Şimdi oradan biraz devam edelim. Yani şunu sorayım ben. Şimdi geçmiş COP'lara baktığımızda tam da bu başlıklar üzerinden yani işte özellikle fosil yakıtlardan çıkış meselesi üzerinden yaşanan tıkanıklıklar düşünüldüğünde yani Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31'in bu uygulama stratejisi dediğimiz eksende nasıl bir çıktısı olmasını bekliyoruz?
0: Şimdi burada birkaç çok önemli nokta var. Bir tanesi fosil yakıtlardan çıkış zaten verilmiş bir karar. Yani 2023'te Dubai'deki birinci küresel durum değerlendirmesinde yenilenebilir enerjinin 3 katına çıkarılması, enerji veriminin 2 katına çıkarılması ve fosil yakıtlardan uzaklaşma, çıkış değil ama uzaklaşma zaten vardı. Şimdi ülkeler bu kararı tekrar vermek zorunda değiller ama COP'ların şöyle bir kuralı vardır. Her COP'ta bir önceki COP'u teyit edip ileriye götürürsünüz. Şimdi Dubai'den sonraki 2 COP'ta bu kısaca TAF denen bu fosil yakıtlardan uzaklaşma gündemi pek teyit bile edilmedi resmi i̇şte kararlarda ve zaten ileriye götürülmedi. Şimdi fakat Brezilya geçen sene şöyle bir şey yaptı. Resmi müzakerede ve kararlarda teyit edilmedi ama bir paralel yol daha oluşturdu eylem gündemi dışında. Buna da yol haritası dedi. Hem ormansızlaşma hem de fosil yakıtlar konusunda 2 tane yol haritası hazırlığına başladı. Şimdi burada Türkiye'nin yapması gereken şey şu. Brezilya'nın zaten bununla ilgili bir sürü ülke işte bildirimde bulundu, önerilerde bulundu ve Bonn'da zaten taslağa sunulan bir yol haritası var şu anda. Yani bunların içerisinde mesela ulusal yol haritalarının, fosil yakıtlardan uzaklaşma yol haritalarının hazırlanması da var. Yani bütün ülkelere ulusal fosil yakıtlardan çıkış yol haritası hazırlama önerisinde bulunuyor. Tabii tavsiye kararı bunlar. Bu yol haritası Türkiye'ye sunulacak şimdi Antalya'da ya da Antalya'dan önce. Türkiye'nin COP başkanı olarak buradaki görevi bunu bir adım öteye taşımak ve COP33'e kadar yani bir sonraki küresel durum değerlendirmesine kadar fosil yakıtlardan uzaklaşma gündemini canlı tutmak. Şimdi COP'lar nihayet teknik müzakerelerden öte siyasi müzakerelerdir ve siyasi bir kararlılık burada çok önemli. Şimdi zaten Türkiye'den beklenen şey fosil yakıt gündemini Antalya'ya bir şekilde getirmek. Yani bir şekilde dememin nedeni de şu, resmi olarak gelemeyeceğini çoğu insan biliyor çünkü bir konsensüs sağlanamıyor. Ama bunu bir şekilde getirebilir yol haritası üzerinden. Şimdi peki Türkiye ne yapıyor? Türkiye'nin başkanlık olarak şu anda şöyle bir taktik izlediğini görüyoruz. Elektrifikasyon aslında eylem ajandasında, eylem gündemindeki elektrifikasyon başlığını fosil yakıtlar üzerinden çerçeveliyor. Bu son derece önemli. Murat Kurum COP Başkanı olarak bir yazısında, Project Syndicate'de yazdığı bir yazıda şöyle bir cümle kurdu. Bu bence çok kritik, gözden kaçtı. Dedi ki günlük hayatı elektrifiye etmek, yani işte ulaşımda, binalarda ve sanayide elektrik kullanımını arttırmak fosil yakıtlardan uzaklaşmanın en önemli yoludur dedi. Şimdi aslında Türkiye Başkanlığı elektrifikasyonu kendi bildirimlerinde, kendi konuşmalarında, başkan ağzından konuşmalarında fosil yakıtlardan uzaklaşmaya bağlıyor. İşte bu veya bir sürü başka örnek verilebilir. Zaten açıklanan, New York'ta açıklanan taahhütte de mesela doğrudan fosil yakıt lafı geçmiyor ama doğrudan doğruya Dubai kararına gönderme yaparak yine fosil yakıtlardan uzaklaşmayla bağladığını net olarak belirtiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin yapması gereken bu roadmap, yani tough roadmap denen işte fosil yakıtlardan uzaklaşma yol haritasını bir adım öteye taşıyacak bir politik kararlılık göstermek Antalya öncesinde ve Antalya'da ve elektrifikasyonda doğrudan doğruya fosil yakıtlarla çerçeveleyerek sunmak. İşte o zaman Antalya gerçekten yeni bir adım atmış ve bir dönüm noktası olmuş hale gelecek. Çünkü gerçekten Uluslararası Enerji Ajansı'nın son raporu çok vurucuydu. Yani geçen hafta yayınlanan rapor elektrifikasyonun özellikle Türkiye gibi ülkeler için çok büyük bir 400-500 milyar dolarlık toplam küresel yıllık avantaj haline geldi. Yani Türkiye gibi fosil yakıt ithalatçısı olan ülkeler için 2035'e kadar %35 elektrifikasyon başarılabilirse yılda 400-500 milyar dolar kazanç sağlayacak Türkiye gibi ülkeler.
1: Şimdi bu söylediğiniz tabii çok önemli. Ama bir
0: Türkiye yani aslında burada kendi ulusal çıkarını savunuyor bir anlamda.
1: Şimdi bu hedef doğrultusunda giderken şunu düşünüyorum yani tabii ki şimdi başta yenilenebilir enerji altyapısı geliyor akla. Çünkü hedefe ulaşmak için evet. Gerekenlerden biri bu. Şebeke yatırımları vesaire. Yani ciddi bir sermaye aktarımı da gerekiyor bunların hayata geçmesi için. Şimdi buradaki yani Türkiye'nin enerji sektörü ve hani sanayisi üzerindeki etkilerini, fırsatlarını nasıl okumak gerekiyor bu anlamda, bu hedef doğrultusunda?
0: Çok büyük bir fırsat. Önce onu söyleyeyim. Yani Türkiye zaten ben bunu düşünmeden COP başkanlığına aday olduğunu sanmıyorum. Yani Türkiye bu kendi ekonomisi üzerindeki fırsatları arttıracağını bilerek ve bunu da sürekli her yerde tekrarlıyorlar zaten. Ama yine de küçük bir parantez açayım. Türkiye'nin bu seneki görevi 197 ülke arasından COP başkanı olarak görevi küresel iklim politikalarını ilerletmek. Kendi ulusal politikalarını ilerletmekten önce. Ama tabii bir de tutarlılık meselesi var. Yani kendi ulusal politikalarınızı küreselde yapmak istediklerinizle uyumlu hale getirmeniz gerekiyor ki bu %35 elektrifikasyon hedefini Türkiye kendisi için de açıklayacak. Henüz resmi olarak açıklamasa da açıklayacak. Ve yani umuyoruz ki zaten şu anda yeni kömürlü termik santral yapılmıyor Türkiye'de 4-5 yıldır. Bunu bir siyasi karar olarak da COP'a kadar açıklamasını bekliyoruz. Yani Türkiye'nin yeni bir termik santral yapmayacağını. Çünkü bir kömürden çıkış hedefi henüz tam olarak yok. Ama hiç olmazsa bunu kömürden çıkışı da hedefleyeceğini siyasi olarak sinyalini vermesi gerekiyor. Kendi yapmaya çalıştıklarına yani küresel anlamda yapmaya çalıştıklarıyla uyumlu olması için. Ama söylediğiniz bir şey çok önemli. Şimdi bu taahhüt metninde de var. Elektrifikasyon 3 şeyle birlikte olacak diyor. Depolama, sistem esnekliği ve şebekeler. Yani şebekelerin daha dayanıklı, daha sağlam ve bu daha fazla elektrifikasyona uygun hale getirilmesi. Ve bu arttığı zaman yani özellikle ulaşım, binalar ve sanayideki elektrik kullanımı, son kullanım arttığı zaman işte şu anda küresel olarak %23'lerde olan seviyenin son kullanımdaki elektrik kullanım oranının Uluslararası Enerji Ajansı %33'e rahatlıkla çıkabileceğini, %35'inde zorlanabileceğini söylüyor ki Türkiye için de aşağı yukarı benzer bir tablo söz konusu. Bu özellikle yine burada ve bütün konuşmalarda yenilenebilir enerjiye bağlanıyor. Yani şöyle bir şey tam olarak yok. Yani elektrifikasyon biz onu talep ediyoruz yani. Bütün küresel iklim camiası aslında bunu istiyor. Doğrudan doğruya fosil yakıtlardan çıkışa bağlanmasına ama bağlanmadan bile şu anda yenilenebilir enerjiyle bu işin olacağı söyleniyor. Yani elektrifikasyon fosil yakıtlarla olmaz, yenilenebilir enerjiyle olur açıkça ifade ediliyor. Dolayısıyla bunun yapılması Türkiye'nin zaten biliyorsunuz 120 gigawatt şu anda 40 gigawatt civarında galiba toplam güneş rüzgar kurulu gücü Türkiye'nin bunu 2035'e kadar 120 gigawata çıkarma hedefi var. Bu da yaklaşık olarak işte düşünün yılda herhalde 10 gigawata yakın 9-10 gigawat rüzgar ve güneş kurulumu demek. Ve tek başına da bu olamayacağı için yani bu kadar yüksek bir rüzgar güneş kullanımı aynı zamanda batarya gerektirdiği için ve şebekelerin iyileştirilmesini gerektirdiği için bu çok ciddi bir yatırım anlamına geliyor. Bizim İPM'de İstanbul Politikalar Merkezi'nde geçen sene yayınladığımız karbonsuzlaşma raporu buna yakın bir yenilenebilir enerji ve batarya kurulumunun yıllık maliyetinin 8 milyar dolar civarında olduğunu göstermişti Türkiye'ye. Ama bu 8 milyar dolar aslında yeni bir para anlamına gelmiyor. Yatırımlara giden işte fosil yakıt sübvansiyonlarına ya da başka yere fosil yakıt yatırımlarına giden paranın yön değiştirmesi. ve yenilenebilir enerjiye, bataryaya, şebekelerin yenilenmesine, döndürülmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bütünlükçü bakılması bu açıdan son derece önemli. Yani bir yandan biz elektrifiye edeceğiz, bir yandan yenilenebilir enerjiyi çok yüksek miktarlarda arttıracağız ama bir yandan da fosil yakıtlara devam edeceğiz diye bir dünya yok. Bunun da aslında herkes farkında. Sadece bunun siyasi bir şekilde ifade edilmesi ve kararlı olunması gerekiyor.
1: Son jeopolitik gelişmeler bu süreci hızlandırıyor mu?
0: Aslında hızlandırıyor. Bunu yine Murat Kurum'dan alıntı yapayım size. Daha birkaç ay önce Petersburg'daki ilk uluslararası önemli COP öncesi toplantıda bunu açıkça ifade etti. O zaman daha Hürmüz krizi yeni çıkmıştı, İran savaşı. Ve orada net bir şekilde fosil yakıtlarla enerji güvenliğinin olamayacağının anlaşıldığını kendisi söyledi COP başkanı olarak orada. Dolayısıyla bunu mesela bir örnek daha vereyim size. Avrupa'da çok konuşuluyor bu enerji krizi. En az etkilenen ülke İspanya. Çünkü en fazla yenilenebilir enerji, güneş ve rüzgar kurulumu yapan ve sistemini kömürden çıkartıp buraya bağlayan ülke orası ve dolayısıyla çok da fazla diğerleri kadar doğalgaz bağımlılığı da yok. Dolayısıyla bu krizden en az etkilenen ülke. Yani ne kadar az fosil yakıt kullanıyorsanız bu tür krizlerden o kadar az etkileniyorsunuz. Bunu herkes fark etti. Ama tabii Trump gibiler, yani bir tarafta bu gündemi bozmaya çalışanlar bunu tersten okumamızı sağlamaya çalışıyorlar ama bunun inandırıcı bir tarafı yok. Yani biz daha fazla fosil yakıt kullanalım, bir yandan da fosil yakıtın %90'ını ithal edelim ama enerji güvenliğimiz daha iyi olsun. Yani bunun hiçbir mantığının olmadığını artık herkes görüyor.
1: Şunu da sorayım, şimdi iklim cephesinde çok radikal bir döneme girdik orada da. Yani radikal hava olaylarını takip ettiğimiz.
0: Nepal gibi mesela.
1: Mesela yani işte Avrupa'da artık bambaşka bir hikaye var. Hatta yani tarımsal ürünlere yansıyan, markalarına yansıyan, hani çok çeşitlendirilebilir bunun sonuçları. Dolayısıyla şimdi bu tarafta da bazı eşiklerin aşıldığı, işte hedeflerin Paris İklim Anlaşması'ndaki tutturulamadığı, artık oraların tutturulmasına dair bir umudun da kalmadığı, mevcutu koruma, daha kötüye gitmeme üzerine bir plan program, yani ilerleme konusunda da zorlanan bir ajanda var orada. Az önce telaffuz ettiğiniz başta Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tarafta en fazla katkı sunan, negatif anlamda karbon emisyonu anlamında ülke olmasına rağmen şimdi yeni yönetimle birlikte buradan geri vitese takan bir konumda olmasının da etkisiyle. Şimdi dolayısıyla hani bu taraftaki, hani bu öngörülemeyen iklim hadisesinin nasıl denkleme dahil edilmesi lazım peki?
0: Evet. Çok önemli bir soru bu. Gerçekten de öncelikle 1,5 dereceyi aştık gerçekten. Bunu zaten yeni bir bilgi değil. Fakat 1,5 dereceyi aşmak oyun bitti anlamına gelmiyor. Yani 1,5'ü aştıysak 1,7'yi aşmayız. 1,7'yi aşarsak 1,8'i aşmayız. Yani bu mücadele devam edecek. Burada önemli olan bir şey var yalnız. 1,5 derece bir politik hedef ve bu politik hedef değişmiyor. Paris Anlaşması'nda net bir şekilde var. Ve bu politik hedef karbon bütçesi hesabın üzerinden bütün ülkelerin yapması gereken azaltımın hızını belirliyor. Eğer siz 1,5 derece aşıldı nasıl olsa derseniz bazı ülkeler o zaman tamam karbon bütçesi hedefini de arttıralım demeye başlarlar ve bu böyle bir sarmal halinde 3 dereceye kadar hızlı bir şekilde gider. O yüzden 1,5 derece aşıldı ama 1,5 derece hedefi değişmedi.
1: Anladım,
0: bir kere o çok önemli.
1: Onu esnetmemek,
0: onu bir siyasi hedef olarak tutmak son derece önemli. Şimdi biraz önce konuştuğumuz enerji krizi vesaire meseleler nedeniyle de ve işte bu Nepal'de yaşanan büyük sel, Avrupa'daki sıcak dalgası, en az 35 bin kişi 1,5 ay içerisinde sıcaktan öldü. İşte orman yangınları Fransa'daki, İspanya'daki vesaire, bütün bunları herkesin gözünün önünde olduğu için aslında artık hiç kimse yapılması gerekenlerin çok radikal adımlar olması gerektiğini inkar edemiyor. Ama bazı, şimdi yine COP'a döndüreceğim. Tamam. Buradan biz COP'ta ne yapmamız gerekiyor ve Türkiye'nin ne yapması gerekiyor? Çünkü Türkiye gerçekten ilginç bir şekilde bu COP önemli bir COP değil falan deniyordu. Tam tersine çok önemli bir COP haline geldi. Yani çok kritik bir noktada, özellikle bu Hürmüz krizi nedeniyle, çok kritik bir noktada Türkiye COP başkanlığı yapıyor. Türkiye'nin burada çok basit gibi görünen çok hayati bazı adımları atması lazım. Şimdi burada bazı ülkeler, biliyorsunuz bu ülkeleri, yani fosil yakıt ihracatçısı olarak hayatlarını sürdüren bazı ülkeler, Suudi Arabistan gibi, Rusya gibi vesaire, bunlar bu müzakereleri zayıflatmaya çalışıyorlar. Her türlü cümleyi parantez içine aldırarak vesaire.

0: vesaire sürekli engellemeye çalışıyorlar. Başka bazı büyük ülkeler, yani Çin, Hindistan falan o kadar değil, ama onlar da işte gelişmekte olan ülke statüsüyle bunu yine yavaşlatmaya çalışıyorlar. Ama burada aşılmış bazı konular vardı. Mesela bir tanesi bilim. Bilimin bütün kararların arka planını oluşturması gerektiği, yani bütün ülkelerin küresel durum değerlendirmesi yapılacak yine işte 2 yıl sonra. Küresel durum değerlendirmesinde ülkelerin ilerlemesini bilime dayanarak değerlendireceğiz. Doğrusu da başka türlü neye göre değerlendireceksiniz? Ve IPCC raporları bu konuda altın standarttır. Ve bir sonraki IPCC raporu, 7. değerlendirme raporu 2028 COP'undan önce çıkacak normalde. Fakat Suudi Arabistan ve bazı ülkeler bunun 2028'den sonra 2029'a ertelenmesini ve böylece küresel durum değerlendirmesinden kaçırmaya çalışıyorlar. Şimdi burada çok basit bir şey var. Türkiye COP Başkanı olarak net bir tavır koyup IPCC raporunun 2028'de yayınlanması ve küresel durum değerlendirmesinin bilime dayalı olarak yapılması konusunda net bir pozisyon açıklaması lazım. COP'un hemen başında, açılışta, belki öncesinde. İkincisi, 1,5 derece hedefine sahip çıkıyor zaten bütün konuşmalarda bu oldu. 1,5 derece hedefine sahip çıkmanın müzakerelerde bir müzakere başlığı var. İşte azaltım çalışma programı diye. Onun da öldürülmeye çalışıldığını görüyoruz bazı ülkeler tarafından. Onu da hayatta tutması lazım. Ve biraz önce söylediğim gibi fosil yakıtlar gündemini hayatta tutması lazım. Bunun dışında bir de Türkiye'nin çok önem verdiği, belki bunu konuşamadık, çok oraya gelemedik ama bir de iklim uygulama köprüsü başlıklı bir şey var.
1: Aynen, bir dakika kaldı, o yüzden evet, oraya gelemedim ama önemli bir başlık.
0: Çok kısa onu da söyleyeyim. Buyurun, Türkiye gelişmekte olan ülkelerin iklim finansmanı zaten az ama olan iklim finansmanına da ulaşamadığını görerek bu fonlardan yararlanabilecek projeleri saptayıp o projelerle fonları buluşturacak iklim uygulama köprüsünü kuruyor şu anda Antalya'da ve bu da gerçekten önemli bir adım olacak. Bunu da yine bir bütünlük içerisinde, ama bütün bu baştan beri konuştuğumuz bütünlük içerisinde değerlendirmek gerekir. Ben buradan son derece umutluyum Antalya'da çıkacak sonuçta.
1: Çok küçücük bir ekleme yapayım. Sanırım yani kalkınma bankaları, işte özel sektör uluslararası çapta bu bahsettiğiniz köprüye dahil olacak.
0: Zaten UNDP bunun sekreterisini yürütecek Antalya'dan sonra. Dolayısıyla bu uluslararası bir mekanizma olacak. Yani Türkiye'nin tek başına olduğu bir yer değil ve 6 ülke açıklandı. Evet. 6 gelişmekte olan ülke pilot uygulamadan yararlanacak. Etiyopya gibi vesaire. Böyle bir gelişmede.
1: Evet, Endonezya, Pakistan vesaire var. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ümit Şahin konuğumuzdu. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi İklim Çalışmaları Koordinatörü. Kendisinin değerli açıklamalarıyla bitirelim programı. Birazdan seans ortası var. Devam edeceğiz.
2: Kamu spotu.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
4: Reklam.
5: Hesabı alabilir miyim?
6: Buyurun.
5: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
6: Nasıl yani?
7: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakdi anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Önce rakamlarla görünüme gün ortası itibariyle bir bakarak başlayalım. Borsa İstanbul 12.922 puanda. %0,28'lik bir yukarı yönlü hareketle 13.000'in altında Borsa İstanbul. Bankacılık sınai diye devam edecek olursak bankacılık tarafı %0,43 primli, sınai tarafta %0,13'lük geri çekilme var. Mali tarafta ise %1'in üzerinde satıcılı bir görünümü takip ediyoruz. Yine ikinci sayfada ise ulaştırma

0: turizm hizmetler. Orası pozitife dönmüş durumda. Turizm en pozitif ayrışan %1,88 kadar yukarı yönlü. %0,52'lik bir primlenme var hizmetler tarafında. Ulaştırmada ise %0,71 kadar yukarı yönlü bir hareketi görüyoruz. Kurlara bakacak olursak dolar endeksinin yüksek seyrini takip ettiğimiz bir dönemdeyiz. 101'in üzerinde biraz daha sınırlanmış ama yine 101'in üzerinde 102'ye doğru gidiyordu dün çünkü. Dolar TL 48.96'da, Euro TL 55.84'te, Euro dolar çaprazı ise 1.14'ün altında kalmaya devam ediyor 1.1397'de. Avrupa borsalarına bakacak olursak orada pozitif bir sayfayla karşı karşıyayız. Milano borsası %1'e yaklaşan primle öne çıkan borsa bugün Avrupa'da. DAX endeksi %0,73 primli. Kakaran endeksi %0,16. Londra borsası ise %0,29 yukarı yönlü. Amerikan vadelilerine bakacak olursak orada da Dow Jones %0,23, Nasdaq %0,52, S&P ise %0,28 yukarı yönlü görünüyor. Gelelim getiri eğrisine, yani Amerika'daki tahvil piyasasına. 10 yıllıklar 5.17'de, 5 yıllıklar 5.02'de, 2 yıllıklar 4.88'de burada ciddi yukarı yönlü hareketlerin önü alınamıyor. Küresel olarak uzun tarafın yüksek kalma eğilimi devam. Brent petrol, altın, o taraftaki hareketi de bir görelim. Ardından konumuza geçeceğiz. Spot altın ons fiyatı $4,306.68'de. Gümüşte $64.92 seviyesi var. Bitcoin $84,664'da. Brent petrol $105.56'de. Amerikan tipi ise $93'dan işlem görüyor diyelim. Ve Kuzey Menkul Değerler Araştırma Analisti İbrahim Şişman yayına katılacak bu noktada. İbrahim, hoş geldin, merhaba.
1: Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Şimdi bir Borsa İstanbul'la başlayalım önce. Yani tabii şimdi küreseldeki koşullara bakacak olursak yeniden hani petrol tarafındaki kaygıların konuşulduğu, doların yüksek seyrettiği, tahvil piyasasının son derece yukarı yönlü gittiği. Dolayısıyla hem Amerika'dan gelen verilere de baktığımızda yine enflasyonist kaygıların da belirgin olduğu. Yani böyle bir küresel piyasalardan gelen desteğin söz konusu olmadığı, küresel iklimden daha doğrusu bir atmosfer. İçeriye baktığımızda geçen hafta başlayan sürecin devamındaki fiyatlamayı takip etmeye devam ediyoruz. Alınan önlemler eşliğinde 13.000'in altında kalan bir Borsa İstanbul görünümü var şu an itibariyle. Piyasa dengelenmesi, buradaki mesafeyi nasıl görüyorsun, önce onu sorayım. Ne kadar bir zaman, yani daha mesafe var mı o dengelendi piyasa demeye?
1: Evet, yani aslında senin de bahsettiğin gibi küresel iklimde nispeten bir toparlanma eğilimi var. Her ne kadar tahvil baskısı bu tarafta olsa da aslında risk iştahında faiz artışına rağmen kademeli bir toparlanma da görüyoruz. Yani burada özellikle ABD-Çin arasındaki yakınlaşma bir miktar piyasaların içini rahatlattı ama petrol endişeleri, bu baskı devam ediyor. Yani tabii günün sonunda bizim piyasaya döndüğümüzde yüksek petrol fiyatlarının baskısı devam ediyor. Biraz önce baktım, bölgedeki aslında rafine marjlarının çok fazla aşağı gelmediğini de görüyoruz. Yani orada aslında ciddi bir katılık var. Haliyle nihai üründe, dizelde, benzinde, jet yakıtlarında da elbette bu baskı devam edecek. Tabii küresel iklimden çok fazla olumlu beslenemediğimiz bu dönem içerisinde iç koşulların biraz daha dengelenmeye çalıştığını görüyoruz. Elbette burada daha zamana ihtiyacımız var. Yani şirketlerin özellikle çok temel rasyolarına baktığımız, yani piyasa değeri defter değeri kıyaslamasını ortaya koyduğumuzda çeşitli şirketlerde, özellikle fon baskısının olduğu şirketlerde bir seviyesine çok uzakta olduklarını görüyoruz. Bu önümüzdeki ay içerisinde bile tam dengenin belki bulunamayacağını gösteriyor. Gün gün taban olan şirket sayısında bir miktar azalma var. Yani 100'ün üzerinde şirketin tabanla başladığı bu durum şu anda 50'ye yakın şirketle aslında fiyatlamalar devam ediyor. Tabii günlük taban limitinin %10 olması da bu süreyi bir miktar uzatıyor. Kısmen tepki alımları gelse de piyasanın henüz o yönünü yukarı çevirmesi için iştahlı bir koşulun oluşmadığını görüyoruz. Tabii bunun oluşması için biraz da aslında bu konunun ayrıştırılması, ve çözüme kavuşacak yolda neler yapıyoruz? Biraz bunlara da ihtiyacımız var. Gerek fon tasfiye süreçleri olsun, gerek burada bekleyen yatırımcıların önden birkaç bilgi alıp bir sürecin en azından netleşmesi gerekiyor. Ve devamında neler yapılacak? Aslında

0: Bütün bunlar bir bütüncül olarak baktığımızda belki yıl sonuna kadar kademeli olarak piyasada ağırlığını belki Ekim itibariyle endeks ağırlıklarında çok fazla hissetmesek de piyasaya gene olan ilginin ve para girişleri açısından oldukça önemli bir parametre olarak da karşımızda duracak.
1: Peki şimdi yatırımcı bu ortamda nasıl yön tayin etmeli diye sorayım. Yani en çok merak edilen konu bu. Çünkü bir yandan hani Borsa İstanbul tarafında değerlemelere baktığımızda artık ciddi bir yani aşağı yönlü görünüm de var. Hani burada ucuzluk teması da belirginleşiyor bir yandan. Ama bir yandan tabii yatırımcı tercihleri diye baktığımızda özellikle vadeli tarafa yani TL mevduata kayışın belirgin olduğunu görüyoruz. Bir miktar DTH'larda da hareket var ama ne dersin, devamını nasıl beklersin bu hareketlerin? Bir de yani dediğimiz gibi yön arayışındaki yatırımcıya ne söylemek lazım bu ortamda?
0: Evet, yani burada tabii biraz belirsizlikleriyle beraber yatırımcı daha güvenli alana geçmeye çalışıyor. Tabii burada varlıkların risk kategorisine göre biraz risk noktasında düşürme moduna geçtiklerini de görüyoruz. Elbette ki bir miktar vadeli mevduata geçmek, en azından daha burada orta vadede aslında getiriyi garanti altına almak ve şu anki belirsizliğin bir miktar ortadan kalkmasını istemeye de çalışıyor. Evet, temel büyük şirketlere baktığımızda çok büyük bir ucuzluk hikayesi var. Bu eminim hani bir noktada alıcı bulacaktır, talep görecektir. Ama diğer tarafta yani BIST 100 dışına çıktığımızda da çok ciddi bir anomali oluştuğunu görüyoruz. Yani burada da pahalılığın nerede denge bulacağını beklediğimiz de bir durum var. Aslında yani iki fiyatlamanın aynı terazide olması çok da makul olmuyordu. Tabii ki fiyatlama anomalileri elbette bir noktada buluşur. Yatırımcı hem iç gelişmelerin hem de dışarıdaki havadan biraz daha aslında olumluya evrildiğini gördüğü takdirde burada yine sektörü olarak belki seçici olmak kaydıyla hisse senedinde ağırlığını arttırabilir. Ama şu anda gerek para piyasası fonlarında yaşanan durumdan da bir miktar tabii ki diğer likit fonlardan da çıkıldığını görüyoruz. Yani o yüzden biraz vadenin ileri ötelenmesi belki bir yıl başına kadar daha çekimsel bir profil görebiliriz. Tabii burada döviz tevdiat hesaplarında çok sınırlı oynamalar var. Burada çok büyük bir para girişi olmasını da açıkçası beklemiyoruz. Ama bir noktada yani o nokta tabii neresi olacak? Yatırımcıların şu anki pozisyonları aslında nereye kadar bu durumu sürdürülebilir hale getirecek? Çünkü bir kısmı da yatırımcıların kredili pozisyonlar taşıyor. Yani kredi esnetilmesi yaşadığımız da günlerden geçiyoruz. %35'in %20'lere getirildi. Yani aslında bir miktar burada kredili pozisyonların da satış hikayesi aslında ister istemez piyasaya sirayet edecektir. Ondan sonrası için daha temel göstergeleri olan, temeli olan şirketlerde, ucuz dediğimiz şirketlerde çok iyi bir kırılma noktası yaşayacağımızı ve piyasanın normalleşeceğini bu anlamda bekliyorum. Ama tabii şu anda çok fazla fırsatları aramak değil, riskten kaçmak için uygun bir zaman olduğu için o yüzden bütün belirsizliklerden yatırımcı bir miktar uzaklaşmak da istiyor.
1: Şimdi önümüzdeki dönemde yani normalleşme başladığında BIST 30 şirketlerinin her durumda yani her senaryoda endekste pozitif ayrışmasını beklemeli miyiz?
0: Ya bu da çok sağlıklı olmayacaktır. Şimdi BIST 30'un içerisindeki sektörel dağılıma baktığımızda evet bankacılık önemli bir yer tutuyor. Yani hem BIST 100 içerisinde hem BIST 30 içerisinde önemli bir yer tutuyor. Ama şimdi finansal koşulların getirmiş olduğu çıktıları göreceğiz. Yani faiz indiriminin hızlı bir şekilde ilerlediği süreçteki konumuyla faizlerde sıkı duruşa geçtiğimiz konumlar elbette aynı olmayacaktır. Ama bundan sonrası için tabii ki BIST 30 ölçeğinde özellikle bizim burada hem başta yabancı yatırımcının güveninin belki tekrardan tahsisi burada BIST 30 ve BIST 50 ölçeğindeki şirketlerle sınırlı olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan yerli yatırımcı cephesine baktığımızda burası da aslında bütün 600'e yakın şirketi alt alta koyduğunda ilk 30 ve ilk 100 arasında bir tercih yapması gerekecektir. O yüzden kesişim kümesine baktığımızda yabancı yatırımcı da tabii ki tercihi ilk 30 içerisinde ağırlıklı bir şekilde olacağı için ister istemez BIST 30'un ön planda olmasını bekleriz. Tabii burada yabancı yatırımcı için birçok önemli adımlar atıldı. Gerek işte burada fiili dolaşım oranlarının günlük bir şekilde güncellenmesi, gerek özel durum açıklamalarının hem Türkçe hem yabancı dil versiyonuyla bilgiye erişimini arttırılması, bunlar attığımız çok önemli adımlardı. Tabii bunların üzerinde de atmamız gereken adımlar var. Bunlarla beraber bütün yatırımcı kitlesinin aslında güveninin artacağı, daha şeffaf bir piyasayla beraber önceliğinin elbette ki kurumsal yönetim ilkelerinin ağır olduğu BIST 30 ölçeğinde başlayıp ve piyasa koşullarının tabii ki buradaki ekonomik dengelerin de sürükleyeceği şekilde diğer sektörlere ve şirketlere de yayılmasını bekleriz.
1: O zaman İbrahim Şişman, yani önümüzdeki dönemde yabancı desteğinin önceki yıllara göre daha güçlü olmasını bekler misin?
0: Evet, beklerim. Yani çünkü gerek buradaki fırsatların daha belirgin bir şekilde artık gün yüzüne çıkması. Tabii ki bir dezenflasyon sürecinde devam ediyoruz. Buradaki en ufak bir aslında esnememiz olmadı baktığımızda. Tabii ki çeşitli durağan süreçler gördük. Ve 2027 yılına baktığımızda aslında yabancı yatırımcıların biraz daha perspektifi kısa vadeden ziyade orta ve uzun vadeye odaklandıkları için aslında bütün küreseldeki bu belirsizliklere rağmen çok da iyi alan bulduğumuz sektörler başta olmak üzere 2027'de de büyüme noktasında da dünya ortalamasının bir miktar üzerinde olacağımızı burada tabii ki öngörüyoruz. Bunun devam etmesini bekliyoruz. Daha katma değerli şirketlerin de öncülüğünde ve jeopolitik konumun belki bir miktar daha değerinin arttığı bu günlerde yabancı yatırımcı da bu sürece kayıtsız kalmayacaktır. Ama tabii öncelikle içerideki dengelenme sürecinin de elbette bir tamamlanması gerekiyor.
1: İbrahim Şişman, çok çok teşekkürler katıldığın, sorularımızı yanıtladığın için. Kuzey Menkul Değerler Araştırma Analisti konuğumuzdu. Bülent Bülbüloğlu, Hizmet İhracatçıları Birliği Turizm Komisyonu üyesi yayına katılacak bu noktada. Bülent Bey, merhaba.
2: Merhaba Zeynep Hanım.
1: Şimdi son veriler üzerinden biraz sizinle konuşmak istiyoruz turizm sektörüne dair. Son bakanlık verilerine baktığımızda Ağustos'taki yabancı ziyaretçi sayısı yıllık bazda %0,03, 8 aylık dönemde %1,84 geri çekilmiş. Şimdi buna ilişkin yorumunuzu alalım önce. Bunun sebeplerini nerede görüyorsunuz?
2: Ya bu beklediğimiz bir düşüştü. Aslına bakarsanız daha fazla bir düşüş bekliyor olmamız çok da normal gibi geliyor. Çünkü
1: beklenenden iyi geldi diyebilir miyiz? Yani?
2: Bence beklenenden iyi geldi rahatlıkla diyebiliriz. Sebepleri de ortada. Körfez acayip karışık bu sene, biliyorsunuz hem lojistik olarak hava akımı durdu. Rusya-Ukrayna savaşı hala devam ediyor ki Rusya daha sonrasında Ukrayna'da Türkiye için büyük bir pazar. Hatta 3-4 sene evveline baktığınız zaman Rusya en büyük pazarımızdı. Ama ekonomik sebepler, rublenin değer kaybetmesi, Ukrayna ile girilen savaş neticesinde yine de beklediğimizden iyi gidiyor diyebiliriz. Çünkü oradaki en büyük, orayı domine eden tur operatörleri Türk kökenli, hala Türk kökenli. O lojistiği onlar sağlıyor. Körfez tarafı Şubat'tan beri karman çorman. İstanbul Türkiye'de çok önemli bir destinasyon. Antalya kadar turist geliyor. Yani 20 milyondan fazla turist İstanbul'a geliyor. Ki burada da İran, Katar, Suudi Arabistan, yani Körfez'deki bütün ülkeler İstanbul için büyük pazar oyuncuları. Orası durdu. Sadece Avrupa pazarımız kaldı ki orada da iyi gidiyor diyebiliriz. Hani bu kadar savaş ortamına yakın, jeopolitik olarak sıkıntılı bir yerde olmamıza rağmen yani %3 kayıp, %5 kayıp bence çok fazla bir kayıp olarak değil. Türkiye hala bir dünya devi turizmde. Yani en çok turist kabul eden 4. ülkeyiz. İnşallah bu senede yine aynı seviyeyi koruruz. 60 milyonu yakalarız turisti diye düşünüyorum. İşin o tarafından baktığınız zaman durum böyle.
1: Peki ama şu tarafını da sorayım o zaman müsaadenizle. Özellikle Akdeniz, beni duyuyor musunuz?
2: Tabii duyuyorum.
1: Tamam, şimdi müsaadenizle araya gireyim. Akdeniz'deki rakiplerimizle kıyasladığımızda ne durumdayız? Orada makas nasıl? Yani Yunanistan olsun, İspanya olsun.
2: Kaybettiklerimiz rakiplerimize gidiyor. Bugün İspanya neredeyse %5 oranında büyüdü. Hem hacimsel olarak, kişi sayısı olarak büyüdü, hem de turizm gelirleri olarak büyüdü. Bizim kaybettiklerimizi onlar kazanıyor. Yunanistan,
1: biz Portekiz. Kaybettiklerimizi niye kaybediyoruz onlara?
2: Biraz evvel anlattığım şekilde. Yani
1: onlar
2: artık
1: için geçerli değil mi bu koşullar?
2: Değil. Yani
1: neden?
2: Yunanistan çok yakınımızda, Rodos Marmaris'in karşısında. Ama Yunanistan bir körfez ülkesine yakınlık olarak addedilmiyor. Bugün mesela Güney Kıbrıs çok büyük kaybetti. Güney Kıbrıs işte Lübnan'a, İran'a, Suriye'ye yakınlığından dolayı Güney Kıbrıs da büyük oyuncuydu. Mesela o belki de %30'a yakın bir turist kaybına uğradı. Ki aynı pazarlar kaynak pazarlardan geliyor. Ama Yunanistan kaybetmedi. Çünkü o öyle bir algısı yok. Ama Türkiye'nin sınır ülkeleri Suriye, Irak, İran olduğu için maalesef onları işte biz Portekiz'e, İspanya'ya kaybettik bu sene, ama bir dahaki sene geri alacağımızı düşünüyoruz.
1: Burada
2: çünkü Türkiye dediğim gibi büyük oyuncu, yani birinci sınıf, birinci ligde oynuyor.
1: Türkiye'nin rakiplerinden daha pahalı bir destinasyon olduğu tartışması için ne diyorsunuz?
2: Kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz konaklama sektörü olarak, otelci olarak bugün hala iddia ediyoruz. Dünyada bizim kadar nitelikli yatağı bizim fiyatlarımıza satan hiçbir ülke yok. Yani bugün İspanya'daki 3 yıldızlı otelin fiyatı Türkiye'deki 5 yıldızdaki otelle aynı edyanlara sahip, aynı fiyatlara sahip. Bunu gelen misafirler de biliyor, tur operatörleri de bu şekilde web sitelerine koyuyorlar. Bunu biliyoruz. Ama bu algı yönetimi biraz daha farklı oluyor. O yüzden bugün mesela hep diyorlar Yunanistan'da her şey daha ucuz diyor. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Yunanistan'da bugün Türkiye'deki 4 yıldızlı otelin fiyatı 100 euroysa, kişilik gece başı her şey dahil, Yunanistan'da bunun karşılığı 160-170 euro ve bu nitelikte de değil. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama sokağa çıktığınız zaman evet, market pahalı, bakkal pahalı, meyve pahalı, Türkiye daha pahalı yani.
1: Yeme içme daha pahalı.
2: Kesinlikle. Çünkü öyle bir enflasyon var. Bizdeki mutfak enflasyonu çok yüksek. Restoranlarda Türkiye biraz daha pahalı. Biraz daha pahalı diyebilirim. Yani öyle çok da ucuz değil rakip ülkelerde.
1: Valla hepsini gezmedim ama Yunanistan'la farkımız biraz değil. Onu net söyleyebilirim.
2: Ben yeme de içmede. Size net söyleyebilirim.
1: Yani yeme içmede fark var Bülent Bey. Yani burasıyla orası arasında, bizim turistik destinasyondaki yeme içmeyle Yunanistan'daki arasında maalesef ciddi fark var yani.
2: Ben bunu kabul etmiyorum. Yani ben
1: rakamlar ortada. İster edeyin ister etmeyin.
2: Ben de bir haftadır Atina'daydım. Atina'dan dün geldim. Ucuz ama çok da ucuz değil. Çünkü Türkiye'de ciddi bir enflasyon var. Yani bunu göz ardı
1: etmemek lazım. Yani işte Euro bazında baktığınızda yine fark var. Yani Euro bazında baktığınızda da fark var.
2: Ya bugün gidip de 4 Euro'dan iyi bir yerde 4 Euro, 4,5 Euro'dan aşağı Yunanistan'da kahve içemezsiniz. Yani çok salaş bir yerde belki 2,5 Euro'ya kahve içersiniz. Türkiye'ye kıyasladığınız zaman Türkiye onlardan çok pahalı değil.
1: Biz yani de kaça içiyoruz kahveyi?
2: Alkol onlarda ucuz, bizde alkol pahalı. Çünkü o alkolde çok ciddi bir vergi var Türkiye'de alkolün üzerinde. Alkol olarak söylerseniz doğru, ama yiyecek içecek olarak baktığınız zaman, soft drink olarak baktığınız zaman Türkiye çok da pahalı değil. Ama şimdi otel dediğiniz zaman otelin en büyük birimlerinden biri personel. Personel de biz çok yukarıdayız personel gideri olarak. Neredeyse giderimizin yarısını personele ödüyoruz. Mutfak enflasyonu her yaşayan bilir. Mutfakta ciddi bir enflasyon var. Otelin içinde her şey dahil konsept dediğiniz zaman yani işin neredeyse %20'si de yiyecek içecek tutuyor. Yani bu sene otelci para kazanmadı. birçok otelci zarar etti. Yani çok büyük
1: otelcilerin karlılık marjlarının nasıl devam etmesini bekliyorsunuz? Finansal sürdürülebilirlik noktasında ne bekliyorsunuz geri kalan dönemde, önümüzdeki dönemde? Son bir dakikada da onu alalım.
2: Ekim ayında zaten hiçbir otelci kar etmeyecek, edemeyecek. Öyle bir şey yok. Düşük sezon dediğimiz, en düşük fiyatlarla çıktığımız sezon sonu artık. Burada yani başa baş noktasına gelen otelci bence çok başarılıdır diyebiliyorum rahatlıkla.

0: Peki Bülent Bey, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız
1: için. Ben teşekkür ederim.
0: Bülent Bülbüloğlu konuğumuzdu. Kendisinin notlarıyla seans ortasını bitirelim. Birazdan piyasa hattı var.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
4: Bloomberg GT Radyo.

Piyasa hattına hoş geldiniz. Merhaba. Bir rakamlarla görünüme bu saat başı itibariyle de bakalım. Ardından stüdyoda konuğumla konuşacağız. Tolga Güser yanı başımda, Alternatif Menkul Yönetim Kurulu üyesi ve genel müdürü. 12.905 puanda Borsa İstanbul, 13.000'in altında kalmaya devam ediyor. %0,17'lik bir yukarı yönlü hareketi var bugün. Sektörel kırılımlara baktığımızda bankacılık tarafının pozitif hareket yaptığı bir gün %0,32 kadar. Sınav tarafı %0,32.

%1,14 aşağı yönlü, mali taraftaki kayıplar %1,16 seviyesinde. Bir sonraki sayfaya baktığımızda bu sayfa daha pozitif bir görünüm veriyor. Turizm endeksi bugün pozitif ayrışan.

0: üzerinde kalmaya devam ettiği bir süreç. 1.1398'de de tabii euro dolar çaprazını görüyoruz. 1.14'ün altında euro üzerinde bir miktar baskıyı takip ettiğimiz bir gündem. Euro TL 55.85'te, dolar TL 48.96'da. Avrupa borsalarında bugün daha pozitif bir görünüm var. Sınırlı pozitif Paris ve Londra için. DAX endeksi %0.65, Milano borsası da %0.77 primli. Amerikan vadelerini hızlıca görelim. Getir eğrisiyle de tamamlayalım bu sayfayı ve konuğumuza dönelim. Dow Jones %0.2, Nasdaq %0.53, S&P %0.26 yukarı yönlü. Evet, işte en kritik yer. 10 yıllık tahvil faizi 5.17'de, 5 yıllıklar 5.02'de, 2 yıllıklar 4.88'de. 5'in üzerine gider gidecek derken oraları konuştuğumuz günlere de geldik. Diyelim emtia tarafına baktığımızda 105'in üzerinde bir Brent petrol, 92 doların üzerinde de bir Amerikan tipi var. Altın 4.309 dolar 90 sente spot altının ons fiyatı. Rakamlarla görünüm böyle. Tolga Güsar'la sohbetimize başlayalım. Tolga Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi tabii küreseldeki görünüm malum, orada doların yüksek seyretmesi, tahvil faizlerinin yüksek seyretmesi, küresel borçluluğun zaten yüksek olduğu, uzun bacağın tahviller tarafında yüksek kalmaya devam ettiği, petrol oynaklığı ve yine 100 doların üzeri görünümünün sürdüğü bir ortam. Jeopolitik tarafta işlerin bir zemine oturmadığı, öyle ifade edelim. Bir resmi takip etmeye devam ediyoruz. Fakat tabii küresel piyasalarda, özellikle teknoloji odaklı tarafta, başka bir hikaye yaşanıyor. Onu bir kenara koyalım.
1: Bir var, değil mi?
0: Evet, başka bir fiyatlama var orada. Temanın gücünden kaynaklı olduğu düşünülebilir. Çok montanlı harcamalar var. İnsan tabii sormadan edemiyor. Tahvil faizlerinin bu kadar yüksek durduğu bir yerde neden şüphe etmeliyiz o zaman? Yani o ikisi arasındaki makas bize neyi gösteriyor diye. İçeriye döndüğümüzde ise biz kendi gündemimiz ekseninde bir Borsa İstanbul'da dengelenme çabalarını takip ediyoruz. Şimdi biraz uzun girdim ama bu eksende, yani bu tarif ettiğim koşullarda bizim piyasalardaki dengelenme süreci ne kadar sürer, ne kadar zamana ihtiyaç var gibi duruyor?
1: Şimdi dışarıyı, yurt dışını çok güzel özetlediniz. Hı hı. Az bir şey ekleyebilirim o tarafa. Çünkü bir de belirttiğiniz gibi bu yüksek faiz ortamı, bitmeyen savaşla bir araya geldiği için tabii global piyasalar üzerinde, özellikle borçlanma tarafında ciddi bir endişe yaratıyor. Bugün itibariyle sıkıntı yaratmıyor ama endişe yaratıyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin fonlama maliyetleri üzerinde etkisi kaçınılmaz. Daha önceki yayınımızda sizinle konuşmuştuk, hatırlarsanız. Haklı çıkmak tabii istemezdik ama maalesef çıktık. Yani faizler yükselmeye devam ediyor. Dolayısıyla da bu yükseliş belli ki gelişmekte olan ülkeler üzerinde, borçlanma maliyetleri üzerinde etkisini devam ettirecek. Türkiye özelindeki durum biraz tabii bu, özellikle son birkaç hafta önce yapılan fon düzenlemeyle ilgili. Yani borsa üzerinde konuşuyorum. Tabii bunun biraz faiz üzerine de etkisi var, onu da söyleyelim. Yani bu likidite yaratma stratejisine bağlı olarak meslektaşlarımın, portföy yönetimi tarafı, sektör için söylüyorum. Tabii bu varlıkların büyük bir kısmı üzerinde bir satış baskısı yaratıyor. Kiminde daha az, kiminde daha fazla. Ama böyle dönemlerde siz de çok iyi biliyorsunuz, ilk amaç hem yatırımcıda hem de portföy yöneticisinde olabildiğince likit kalmaktır. Ne demektir bu? Yani fırsatları değerlendirmekten ziyade ben öncelikle bir daha kısa vadeli gidip önümü görebileceğim bir pozisyona geçeyim, ona göre bir pozisyonlanmaya geçeyim endişesidir bu. Biraz bunu yaşıyoruz hem borsa tarafında hem bizim faiz tarafında da bunu hissediyoruz diye düşünüyorum açıkçası. Bu özellikle özel sektör tahvil piyasasında da görüyoruz. Dolayısıyla da likiditenin azalmaya başladığı ya da likiditeye olan talebin arttığı dönemlerde bu kaçınılmaz yaşanan bir şey. Ne kadar sürecek? Bu portföy yeniden, yani portföyün yeniden şekillenmesi ne kadar sürecekse bu da aslında ona paralel devam edecek. Fakat burada güzel bir şey var, onu söylemek lazım. Sanılanın aksine ya da korkanın aksine dövize doğru bir kayıp olmadı. Yani bu fon piyasasındaki gelişmeler neticesinde akabinde Türk insanının, gene siz de önceki yayınlarda konuşmuştuk hatırlarsınız, dolarizasyona karşı kazandığımız savaşın bence bir teyidi daha oldu. Vatandaş Türk lirası mevduata ya da diyelim daha kısa vadeli ürünlere kaymayı tercih etti.
0: Uluslararası kuruluşların değerlendirmeleri de onu gösteriyor. Biraz DTH'a doğru bir eğilim var ama yani herhalde bunu şöyle görmek bir beis yok. Yani okuduklarımdan ve analizlerden ve de rakamlardan çıkardığım kadarıyla. Hani sistematik bir talep artışını değil.
1: Kesinlikle.
0: Hani bir miktar stres.

0: Piyasa tepki gibi görünüyor. Yani bu faiz kalkanı ekseninde sanırım bir sistematik risk, en azından şu anki resimde.
1: Ben ona bağlamadım. Çok net söyleyeyim, ben ona bağlamadım. Çünkü haftalık kabaca 7,5 milyar dolar gibi bir satış var biliyorsunuz. Bu her hafta olabilen bir rakam biliyorsunuz. Geçtiğimiz 2 yılda gördüğümüz rakamlar. Yani global piyasalardaki bunu faiz artışına da bağlayabilirsiniz. Keriden bir miktar çıkmayı düşünen yatırımcıların reaksiyonu olarak da algılayabilirsiniz. Ama böyle bir kitlesel bir dövizle ilgili bir talep olmaması çok sevindirici. Beklemiyordum da zaten bu arada, onu da söyleyeyim.
0: Evet. Bence Türk lirası... Söylemiştiniz siz.
1: Evet, evet, Türk lirası düştüğünü çok net ispatladı. Bu tür küçük şoklar ve da işte orta ölçekli şoklar, büyük şoklar bize şunu gösteriyor. Evet, dolarizasyon tarafında büyük bir savaş kazanmışız biz aslında. Şimdi bu en fazla etkili yer tabii borsa. Çünkü pozisyonlanmanın en çok yeni pozisyonlanmanın olacağı yer, alan o taraf. Dolayısıyla oradaki konuda gene bir süre vakit alacak. Bu kolay değil. Önümüzdeki yıllar içerisinde yatırımcıların tercihlerinin tekrar hisse senedi fonlarına veya serbest fonlara bu kadar yüksek olur mu? Ona da çok emin değilim. Bence bu işten orta uzun vadede, bilmiyorum katılıyor musunuz, BES sistemi, bireysel emek sistemi bence buradan karlı çıkacak diye düşünüyorum.
0: Öyle mi?
1: Ben öyle düşünüyorum.
0: Niye çünkü, öyle düşünüyorsunuz?
1: Çünkü benzer...
0: Oraya ilişkin de endişelerini...
1: Vallahi benim
0: daha doğrusu
1: endişe...
0: şöyle, endişe demeyeyim. Hani bu tarafa ilişkin de çok soru soran izleyici var, o yüzden merak ettim.
1: Aslında şöyle, Türkiye'deki mevzuat yatırım fonlarıyla emeklilik fonları için serbest fonları bir tarafa bırakırsanız 3 aşağı 5 yukarı benzerdir. Hı. Çok benzer. Hı hı. Yöneten portföy şirketlerinin de büyük bir kısmı aynı zamanda hem fon yönetiyor hem emeklilik fonu yönetiyor. Yani sadece emeklilik fonu yöneten bir portföy şirketi yapısı yok Türkiye'de. Fakat emeklilik sisteminde limitler daha sıkı biliyorsunuz. Hı. Dolayısıyla da otomatik olarak alabildiğiniz risk ve tabii otomatik olarak risk de düşük olduğu için getiri beklentisi de daha düşük, daha muhteşem. Ama Türkiye'de tabii faizin yüksek olması ve bu gene bireysel emek sistemi içinde altının çok önemli bir pay sahibi olması, %30'dan üzerinde bir paydan bahsediyorum. Dolayısıyla aslında totalde geçtiğimiz son 2-3 yılda altının performansı da malumunuz. Evet. Faiz getirisi zaten yüksek, bir yıllık bileşik 40-50'lerin üzerindeydi 2 yıldır. Orada stopaj avantajı da var biliyorsunuz, devlet katkısı da var. Dolayısıyla ben bu işin kazananının orta uzun vadede BES sistemi olacağı kanaatindeyim. Bu arada ben BES'in önemli bir hayranıyım, onu şu açıdan söylüyorum. Türk sermaye piyasasındaki bence düşen volatilitenin son 10 yılda stabilitenin kaynaklarından, sebeplerinden birinin de BES olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da bu iş, şimdi yatırım fon tarafında belki bazı müşterilerin kafalarında soru işaretleri oluştu. Kalkar ortadan bu arada zaman içerisinde. Türk insanı çünkü ikinci şans vermiş, üçüncü şans vermeyi sever. Bence verecektir. Ama BES sistemi zaten bu konuda da rüştünü ispat etmiş olduğu için ben artık tasarrufların önemli bir kısmının BES'e kayacağı kanaatindeyim. Yani bu yıldan itibaren. Bunu tabii şöyle algılamak lazım. BES üzerinden de hisse senedi yatırımı yapılıyor biliyorsunuz borsaya.
0: Doğru.
1: Aslında ha yatırım fonu üzerinden gelmiş ve BES üzerinden gelmiş. Çok da bir farkı yok. Doğru mu? Yani Türk sermaye piyasasına bakıldığı zaman. Hatta BES sisteminde çıkışlar da çok uzun vadeli olduğu için, hani emekli olduğunuz zaman çıktığınız için ya da acil bir nakit ihtiyacı dışında yatırımcının da pek
0: tabii
1: bunu...
0: Tabii kısa vadeli görülen bir ürün değil orası.
1: Değil tabii, bravo. O yüzden belki 20 yıllık ortalama bir ürün. Dolayısıyla bunların borsa gibi, uzun vadeli tahvil gibi, orta vadeli tahvil gibi piyasalara etkisi, oralarda gösterdiği stabilizör, yani stabilize etme etkisi muazzam oluyor. Biz bunu yaşıyoruz şu anda bence. Ben bunun artacağı kanaatindeyim. Yani uzun vadede yatırım fonu piyasası da tekrar popüler olacaktır. Tekrar büyümeye devam edecektir. Ama muhtemeldir birkaç sene herhalde BES büyümesi yatırım fonu sektörünün üzerinde gider diye tahmin ediyorum. Benim tahminim bu.
0: Prima ürün TL mevduat mı?
1: Valla bence bu şeyle ilgili, vadeyle ilgili. Yani kısa vadeli düşünüyorsanız öyle gibi görünüyor. Şimdi yatırımcı tercihi de ona kayıyor. Ama ben Türk insanının bir miktar risk almayı sevdiğini de düşünüyorum. Yani dolayısıyla da sadece mevduatta kalarak mesela faiz düşüş dönemine girdiğinizi düşünün ve buna inanıyorsunuz. Mevduat sizi bu anlamda korumayacaktır. Daha uzun vadeli bir enstrüman. Örnek veriyorum. Tahvil bono fonuna, değil mi? Kısa vadeli tahvil bono fonuna en azından. Yani gitmenizi tercih ederse. Hatta para piyasası fonu bile içerisindeki çok sınırlı tahvil sebebiyle ya da özel sektör tahvil sebebiyle o bile mevduatın biraz daha üzerine getirme potansiyeli olabilir. Bu dönemlerde mevduata kaçış olması normal. Bunda bir anormallik yok. Altın da böyle değil midir Türkiye'de? Yani kültürel olarak bizim zaten altına da meyilimiz var. Aynı mevduatta olduğu gibi. Ama ben bunların o, yani o nasıl diyeyim, o cin şeyden çıkmıştı. Yani yıllar önce bir fon kültürü arttı, BES kültürü arttı. Ben bunun tekrar geri geleceğini zannetmiyorum. Yani yatırımcılar bunlarla tanıştı. Daha doğru seçimler yaparak, daha iyi yönlendirmelerle bence bir tekrar o sektör ayağa kalkacak. Ben bunun kalıcı olarak mevduatta bir kayış getireceğine açıkçası inanmıyorum. Bu arada siz de çok yakından takip ediyorsunuz. Bankacılık sektöründeki likidite rasyoları da zaten oldukça likit bir durumda olduğu için sistem olarak bu kadar mevduata da ihtiyacımız olacak mı ileriki dönemde? O da bir soru işareti. Bu ne demektir? Doğal olarak daha az mevduat ihtiyacı daha düşük mevduat faizini beraberinde getirir. O yüzden ben günün sonunda gene dönüp dolaşıp sermaye piyasaları tarafına ilgi, teveccüh olacağı kanaatindeyim açıkçası.
0: O zaman şunu sorayım. Şimdi bugün BIST 100 içinde mesela böyle 16-17 şirketin defter değerlerinin altında fiyatlandığı bir işte ucuzluk hikayesini konuşuyoruz. Şimdi bu ucuzluk tek başına bir alım sinyali olarak görülebilir mi? Yoksa bu şirketlerin böyle hani gerçek değerlere ulaşması için önce hani bir trend dönüşü, makroekonomik bir toparlanma beklenmeli midir?
1: Hiçbir zaman ucuzluk tek başına bir hareket başlatacak bir şey olmadı. Yani ben en azından 30 yıllık deneyimle söylüyorum. Ucuz daha da ucuz olabilir ya da ucuz masadaki koşullar aynen devam ediyorsa ucuz kalmaya devam edebilir. Şimdi buradaki bence en önemli etken içinde bulunduğunuz ülkedeki faiz seviyesi. Hı hı. Siz başlarken de bahsettiniz Amerika'daki faiz seviyesi. Amerika'daki o faiz seviyesi, Amerika'daki borsa içinde, gayrimenkul sektörü içinde bir tehdit değil mi?
0: Tabii. Yani 30 yıllıkların gittiği yer mortgage, yani 7'lere gitti mortgage şu an. İnanılmaz onlar için.
1: Sadece değil mi borsa için değil, gayrimenkul sektörü için de tehdit. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Bunu Güney Afrika'da baksanız benzerdir. Yani dolayısıyla bir ülkede borsa için aslında en önemli negatif etken aslında faizdir. Dolayısıyla da ucuz olması tabii ki çok önemli bir unsur. Çünkü alırken pahalı mı alıyorsunuz ya da değerin, çok güzel bir şey söylediniz. Asıl fiyat kazançtan ziyade piyasa defter değeri daha önemli böyle dönemlerde. Çünkü kuvvetle muhtemeldir ki faizler düştükçe zaten kazançları artacaktır şirketlerin doğal olarak. Yani hem borçlama maliyetleri azalacaktır, hem ekonomi hızlandıkça satışlar artacaktır, ciro artacaktır, o kâra yansıyacaktır. Yani en azından temel mantık bunu söyler. Bakkal hesabı bunu söyler. Dolayısıyla da böyle bakıldığı zaman asıl motivasyonun yani borsayı yukarı götürecek bu ucuz fiyatlara gidecek şeyin ben hep altını çiziyorum faiz olduğu kanaatindeyim. Ama faizin en düştüğü noktayı beklemez borsa. Yani siz faizin buradan önümüzdeki bir sene içerisinde 5 puan, 6 puan, 10 puan düşeceğini düşünüyorsanız Türkiye'de ya da Amerika'da 2-3 puan geleceğini düşünüyorsanız aşağıya onu zaten hemen satın almaya başlar piyasa. Dolayısıyla faizin düştüğü yeri bekleyeceğiz diye bir kural yok. Yani faizlerin düşmeye başlayacağına kanaat getirdiği anda o zaman işte hadi defterleri açalım bakalım hangileri ucuz diye bakar yatırımcılar. Profesyoneller de amatör yatırımcılar da.
0: Son bir soru mümkün olduğunca kısa bir cevap rica edeceğim. Buyurun. Önümüzdeki dönemde yani dengelenme, normalleşme noktasına geldiğimizde BIST 30 tarafındaki şirketleri her durumda konuşmaya devam edecek miyiz? Yani pozitif ayrışmasına devam edecek mi burası?
1: Bence evet. Çünkü ne bekliyoruz onu unutmayalım. Bir kurumsal yatırımcıların tekrar gelmesini ve yabancı yatırımcıların tekrar gelmesini bekliyoruz.
0: Dolayısıyla eskisinden daha güçlü gelirler mi?
1: Bence gelirler. Yani düzenlemelerin onları daha mutlu edeceği kanaatindeyim orta uzun vadede. Kaldı ki diğer taraftan Türkiye'deki kurumsal yatırımcıların da artık konsantrasyon o tarafa doğru olacak. O yüzden yani daha o endeksin bahsettiğiniz gibi BIST 30 içerisindeki hisse senetlerini yabancıların zaten ilk tercihleri genelde onlar oluyor biliyorsunuz. Çünkü onlar aynı zamanda global endekslerde de payı olan şirketler. Onları tercih etmeleri son derece normal. Beklenti olması lazım. Zaman içerisinde yayılır o. Yani tekrar 30'dan 100'e doğru bir yayılma ikinci aşamada olur. İlk aşamada 30'da olur.
0: Tolga Bey çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür
0: katıldığınız
1: ederim.
0: İçin ayağınıza ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Tolga Güser konuğumuzdu. Bir integral yatırıma gidelim. Harun Raşit Demircan'ın notlarını almaya. Harun hoş geldin. Hızlı bir pas atayım bugün. Notlarını alalım.
2: Merhabalar, yayınlar Zeynep Hanım. Küresel taraftaki odak çok değişmedi. Burada petrol fiyatına bir miktar hafif gerileme görüyoruz ancak hala riskli seviyelerde. Bundan kaynaklı Merkez Bankası tarafındaki yüksek faiz ortamının hala sürdüğünü söyleyebiliriz. Şu an Fed'in Ekim ayındaki toplantısına dair beklentiler %71'e varan bir faiz artış önünde. Bundan kaynaklı yüksek faiz ve faiz artırımı devam edeceğine yönelik beklentilerin piyasadaki fiyatlamada hakim olduğunu söyleyebilirim. Bu noktada çok hafta boyunca değişen bir şey yok aslında. Görüşme gerçekleşse de bu noktada temanın çok değişmediğini söyleyebilirim. Diğer noktada Borsa İstanbul tarafı tabii ki baskı altında kalmaya devam ediyor. Burada ana gündemimiz fon haberleri diyoruz ki bu haberlerde aslında sürmeye devam edecek. Bundan kaynaklı hisse bazlı satış baskısının sürmesini bekliyoruz. Burada tepki alımları görsek dahi fon haberlerinden olumlu bir ayrışma görmedi bizim müddetçe. Yükselişinin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Diğer yandan tabii ay başındaki bu enflasyon rakamına kadar da çok ciddi bir veri akışının olmaması da ana gündemi şu anda fon tarafında tutmaya devam ediyor diyebilirim. Burada kısaca toparlayacak olursam gündemin aslında çok da farklılaşmaması konuşacağımız şeyleri sınırlıyor. Bundan kaynaklı seviyeler de bu noktada önemli. Özellikle 13.000 seviyesi üzerine tekrar atılması Borsa İstanbul'un kritik. Burada 13.200 seviyesini direnç bölgesi olarak takip ediyoruz. Olası bir yükseliş hareketinde ise takip ettiğimiz önemli bir bölge 13.700 seviyesi. Diğer yandan bir kritik noktada bankacılık endeksinin performansı olacak. Burada özellikle önümüzdeki hafta itibariyle hem banka tarafından hem de holding tarafındaki fiyat hareketliliği endeksteki eğilimi belirleyecektir. Bundan kaynaklı hem holdingler hem de bankaları bir de diğer taraftan endeks ağırlığı yüksek olan şirketler olan Türk Hava Yolları, BİMAŞ gibi şirketlerin finansalları ve daha doğrusu fiyat hareketliliği burada endeksi belirleyecek en temel unsur olacak diyebilirim.
0: Teşekkürler. Harun'un notlarıyla bir araya gidelim. Aranın ardından piyasa hattına devam edeceğiz.
3: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
4: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa hattı devam ediyor. Uras Çay yayına katılacak Ak Yatırım stratejisti. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Zeynep Hanım, hoş buldum, sağ olun.
0: Şimdi şu soruyla başlayalım. Yani baktığımızda küreseldeki en kritik konu getiri eğrisindeki uzun tarafın yükseliş eğiliminin devamı Amerika'da. Aslında küresel olarak uzun tarafın yüksek seyretme eğilimi devam. Bir yandan Amerikan verilerine baktığımızda o PMI tarafının alt kırılımlarına yine maliyetler üzerinden bir enflasyon baskısını da görüyoruz. Yani bundan da söz etmek mümkün. Fakat piyasa fiyatlamasına baktığımızda yine özellikle yapay zeka odaklı başka bir dinamik olduğunu görüyoruz. Buradan bir başlayalım. Yani bu fiyatlamayla o fiyatlama bize ne söylüyor? Yani tahvil tarafı ve hisse tarafı.
1: Ya çok güzel bir soru Zeynep Hanım. Yani hisse tarafı daha olumlu taraftan gidişata bakıyor. Daha demin sizin de belirttiğiniz gibi PMI verilerindeki toparlama, yapay zekanın ticarileşmesi, yapay zeka yatırımlarının devam etmesi daha bardağın daha dolu kısmına bakıyor. Tahvil tarafı biraz daha olumsuz taraftan olayı değerlendiriyor. İşte özellikle belirttiğiniz gibi verim eğrisinde uzun tarafın taki getirilerin yükselmesi. Burada tabii şunu da atlamamamız gerekiyor. Bugün de Akbank baş ekonomistimizin Çağrı Bey'in çok güzel bir paylaşımı vardı sosyal medyada. Hani bu yükseliş 10 yıllık getirilerdeki bu yükselişin arkasında reel getiri yükselişi var. Yani Fed'in bağımsızlık riskleri değil, işte Fed'in kredibilite riskleri değil, reel getirilerin artmasıyla oluşan bir yapı var. Bu tabii büyüme tarafından da pozitif gelen veri setleriyle de açıklanabilir. Diğer taraftan işte mali taraftaki görünümün daha kötü olması veya işte borçlanma miktarının artmasıyla da açıklanabilir. Ama sonuç olarak reel getiri artışı var. Reel getiri artışını mesela biz değerli metallerdeki fiyatlama baskısında daha net görüyoruz. Aşağı yönlü risk faktörleri oluşturuyor. Ya da dolar endeksinde pozitif tarafta daha net görüyoruz. Ama hisse piyasası buna karşı bir koruma kalkanına sahip gibi gözüküyor. Onun da arkasında iyileşen büyüme beklentileri ve daha da önemlisi yani bence yapay zeka teması, yapay zeka süper döngüsü rol oynuyor. O tarafı da biraz daha açabiliriz isterseniz.
0: Açalım, şöyle gidelim o zaman. Şimdi yeni haber akışları üzerinden biraz konuşalım o taraftaki. Yapay zeka altyapısı, işte ne diyelim, bulut savaşları ve Anthropic Akamai sözleşmesi diye özetleyebiliriz. Şimdi bu 11,6 milyar dolarlık sözleşme, yani Akamai ile Anthropic arasındaki, bu yapay zeka yatırımlarının sadece çip boyutunda kalmayacağının da bir göstergesi sanırım. Ne dersiniz? Yani bu anlamda da o büyük dil modelleri anlamında da hem operasyonel maliyet sürdürülebilirliği anlamında da ne öngörmek lazım?
1: Vallahi şöyle, ben süper döngüyü nasıl takip ettiğimi size aktarayım Zeynep Hanım. Birincisi, yapay zeka altyapı hisselerinde en az yıl sonuna kadar pozitif görüntümü koruyorum. Yani bilanço sezonu ve genel olarak temel taraftaki değişiklikler bunu net bir şekilde karşımıza çıkartıyor. Zaten işte gerek Nasdaq Bileşiğin, gerek Nasdaq 100'ün, gerek Muhteşem Yedili'nin rekor, yakın zamanlarda rekor kapanışlar yapması bence bunun önemli bir göstergesi. Diğer tarafta yarı iletkenler borsa yatırım fonu SOX'ta da son zamanlarda iyi bir toparlama var ve teknik resim de orada giderek iyileşiyor. 600 dolarların üzerine çıktığı takdirde borsa yatırım fonu yeni bir tarihi yükseğe doğru hareket edebileceğini düşünüyorum. Gelecek haftada Micron bilançosu bence bunun için güzel bir event durumunu karşımıza çıkartıyor. İkinci tarafta tüketici elektroniği tarafı var. Şimdi tüketici elektroniğini tabii hem Apple tarafından takip ediyorum ama diğer bir taraftan Meta Platforms tabii orada da rol oynuyor. Meta'nın yani Eylül ayında %36'lık bir primi var. Yani en son böyle bir primi 2013 yılında aylık bazda yapmıştı. O zamanla bu zamanı karşılaştırdığım zaman da Meta üzerinde çok güzel detaylar var. Birazdan onu da paylaşırız isterseniz. Diğer bir noktada işte yazılım sektörü. Yazılım sektöründe de bu öncü modellerin bırakın işte frene basma durumunu, yani biz genel olarak Birleşmiş Milletler işte konuşmalarından ve Trump Xi Jinping görüşmesinden çıkardığımız sonuç, yani yapay zekada öncü modeller, açık modeller vesaire, bunlar çok fazla hız kesmeden yani yoluna devam edecekler gibi gözüküyor bu aşamada. Tabii değişebilir her şey ama en azından bu aşamada benim analizlerimde çıktığım sonuç bu oluyor. Hatta yakın zamanda Anthropic'in yeni bir modeli de kullanıma çıktı. Şimdi bütün bunları toparladığımda bir de orada halka arz süreçlerini bekliyoruz. Yani Anthropic'te de muhtemelen Kasım ayında halka arzını göreceğiz. Dolayısıyla süper döngünün bir bütünü halinde iyi bir gidişat, temel tarafta iyi bir değişkenler söz konusu. Bu durumda ne sonuca getiriyor bizi? Yapay zeka temasında bulunan şirketlerin Return on Invested Capital'ı Weighted Average Cost of Capital'dan, yani sermaye maliyetinden çok daha yüksek seviyede seyretmeye devam ediyor. Bu durumda finansman maliyetinin birkaç puan artışlık risklerine rağmen hisse piyasasının bir türlü gerilememesine sebebiyet veriyor. Gelişmiş ülke endekslerinde olumlu gidişatı desteklemeye devam ediyor. Uzattım, kusura bakmayın ama açıklaması çok kolay değildi.
0: Uralçay, şöyle bir çıkarımla noktalayabilir miyiz burayı? Yani bu az önce bahsettiğin Meta Connect konferansında tanıtılan bu yeni ürünler vesaire sonrası zaten hissede ciddi bir yukarı yönlü hareketi gördük. Yani aslında yatırımcısı Meta'nın bu işte para yakma hızından ziyade ürün çeşitliliğine teveccüh gösteriyor diyebilir miyiz ve buradaki hızına?
1: Çok hızlı 2013'te karşılaştıracağım. Çok daha açıklayıcı olacak. Yıl 2013 en son işte aylık bazda en iyi getiri yaptığı zaman Temmuz ayı. 2013'te en çok tartışılan konu Meta Platforms, o zamanki adıyla Facebook'ta şuydu. Masaüstü bilgisayarlardan mobil dönüşüme geçişte ciro kısmı nasıl etkilenecek sorusu vardı. Yani mobil dönüşüme dair kullanıcılarla ilgili gelen metrikler olumluydu ama masaüstü taraftaki reklam gelirleri o kadar iyiydi ki bu dönüşümden acaba negatif etkilenecek mi soru işaretleriyle şekilleniyordu. 2013'te bunun pek öyle olmayacağı anlaşılmaya başlandı ve hisse çok iyi bir aylık performans gösterdi. Şu anda da günümüzde de yapılan konuşmaların ana noktası şu: yapay zeka yatırımları yapılıyor ama bunların geri dönüşümü olacak mı noktası sorgulanıyor. Bence o zamanla bu zaman sorgu açısından birbirine çok benzer. O zamanı yaşayanlar bu zamanda da bu işlerin, bu şirketlerin lehine bir şekilde sonuçlanacağını bence daha iyi analiz edebiliyorlardır. O zamanla bu zamanı karşılaştırdığında en büyük fark, ama belirttiğiniz gibi, o sermaye yatırımları tarafı. Mobil dönüşüm capital light'tı. Yani Meta'nın, Facebook'un çok fazla para harcamasına gerektirmeyen bir şeydi. Yapay zeka devrimi capital heavy, yani sermaye harcamaları yüksek oranda olmalı. Ama bu sermaye harcamalarını baştan çok iyi derecede yaptığınızda, iyi modeller geliştirdiğinizde, büyüyen bir pazarda pay aldığınızda ve pazar payını koruma noktasında çok daha dayanıklı hale geliyorsunuz. O pazara girme bariyerleri yüksek sermaye maliyetleri nedeniyle çok yükseliyor. Bunun da örneği mesela Amazon'un e-ticaret hamlesidir. Evet. Şu anda herkes e-ticaret şirketi kurabilir ama Amazon'la rekabet etmek çok zordur.
0: Uralçay, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Ak Yatırım Stratejisti konuğumuzdu. Londra'ya gidelim, Ceren Dilekçi Kösoğlu'nun notlarını alalım. Ceren, hoş geldin. Hızlıca senden Avrupa notlarını alalım.
2: Merhabalar Zeynep. Evet, haftanın son işlem günde endekslerde iyimser bir seyir var. %1'e yaklaşan prim var Avrupa borsalarında, hatta İspanya borsası %1'lik primle öne çıkıyor. Tabii 4 hafta sonra, yani 1 ay sonra ilk haftalık kazancını kaydetmeye hazırlanıyor Avrupa borsaları. Bugünkü yükselişle beraber Stoxx 600 endeksinde haftalık kazanç %1'e ulaşmış durumda. Bugün sektörel bazlı aslında genele yayıldığını söyleyebiliriz bu yükseliş dalgasının. Bankacılık, madencilik, teknoloji sektörlerinde %1,5'a ulaşan primler söz konusu. Petrol fiyatlarının gevşemesinden bir miktar destek buldu endeksler. Son gelen haber akışı ABD ve İranlı müzakerecilerin Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması yönünde bir plan üzerinde çalıştığına ilişkin haberle beraber petrol fiyatları bugün Brent petrolün varili $104 seviyesine gevşemiş durumda. Doğalgaz fiyatlarında ise günlük düşüş %5'i aştı. Doğalgaz vadeli kontratların megawatt saati 71 euro seviyesine kadar geri çekildi ve haftalık düşüş doğalgaz piyasasında %9'a ulaşmış durumda. Tabii Avrupa endeksleri Ağustos ayında gördüğü o zirve seviyelerin sadece %3 altında seyrediyor ve yükselen enerji fiyatları tüketici güveni üzerinde baskı yaratıyor. Euro bölgesinden gelen son tüketici güveni verisi önemli bir bozulmaya işaret etti. Son 5 ayda veride ilk bozulmanın yaşandığını biz takip ettik. Tabii perakende endeksi aslında oldukça geride kalmış durumda diğer sektörlere kıyasla bu sene. Perakende sektöründen de uyarı sinyalleri giderek artıyor. Yılbaşından bu yana perakende sektörü %5'in üzerinde değer kaybetti, fakat Stoxx 600 endeksi ise %8 oranında değer kazandı. Yani oldukça geride kalmış durumda. Son gelen bilançolara bakacak olursak İsveçli moda perakendicisi H&M'in beklentileri karşılamayan bilançosu Avrupalı perakendicilerin karşı karşıya olduğu enflasyon baskılarına ilişkin endişeleri arttırmış durumda. Sadece H&M değil, Zara'nın sahibi Inditex'in de bu ay başında açıkladığı bilanço beklentiyi karşılamamıştı ve aynı zamanda İngiliz perakende şirketi Next ise satış tahminlerini düşürmüştü. Faizlerin artıyor olması hem tüketici güvenini baskılıyor hem de tüketim odaklı tüm sektörler üzerinde baskı yaratıyor. Yani perakende bunun tek örneği değil, otomotiv sektörü üzerinde, kişisel bakım sektörleri üzerinde de bu sene baskı olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda Bank of America'nın son yayınladığı anket de aslında bu durumu ortaya koymuştu. Şu anda fon yöneticilerinin net %50'si ağırlığını azalt pozisyondalar perakende tarafında. Bu da 2014 yılından bu yana en düşük seviyeyi işaret ediyor. Tabii Stoxx 600 endeksi üzerinde riskin daha sınırlı olması, tüketim sektörünün sadece %14'lük ağırlığa sahip olması kaynaklı. Fakat bu enerji fiyatlarındaki artış kaynaklı riskin diğer sektörleri etkilemesi halinde bozulmanın genele yayılacağı beklentisinde hakim olduğunu söyleyebiliriz Zeynep.

0: Sırada iş dünyası var. Alara Akgün gelecek. Biz 16'da finans merkezinde bir kez daha görüşelim.
1: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg TT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 14.45'i gösteriyor. İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Sanayinin aslında performansını biraz daha gösterebilen bir sektörü konuşacağız diyelim. Aydınlatma sektörünü konuşmak üzere konuğumuz stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Kendisi Arlight Genel Müdürü Altuğ Bilgiç. Altuğ Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Şimdi Altuğ Bey, aydınlatma sektörü diyoruz fakat birçok sanayi şirketine de destek veren ve oradaki talebi biraz daha üretim potansiyelini gösteren bir sektör olarak da şu an faaliyette bulunuyorsunuz. Çünkü sanayi derken enerji verimliliği bu sene çok büyük ön plana çıktı. Burada ABD-İran savaşının 7. ayında hala devam ederken enerji maliyetlerinin bu denli yükselmesiyle beraber bir verimlilik arayışında birçok şirket nezdinde olduğunu konuşuyoruz. Peki aydınlatma tarafına bakıldığında enerji tasarrufu verimliliği alanında nasıl bir sonuç çıkıyor ortaya ve son dönemde bu sanayi üretiminde biraz daha yatay seyri gösteren bir saha performansınız var mı? Çünkü size gelen taleplerde üretimin arttığı şirketlerden oluyordur büyük ihtimalle. Peki şu an

0: nasıl bir pazar var ortada?
1: Şöyle diyeyim, öncelikle aydınlatma çok ilginç bir konu. İnsanoğlunun var olduğu her yerde aydınlatmaya ihtiyacımız var. Herhangi ortalama insan hayatının %90'ını kapalı ortamda geçiriyor. Kapalı ortamda ışık gerektiriyor. Dolayısıyla bizim aydınlatmaya, yapay aydınlatmaya ihtiyacımız var. Aydınlatma teknolojisi son 10 yılda, 15 yılda çok ciddi ivme kazanmış. Verimlilikler %90 seviyelerinde artmış. Verimlilik dediğimizde mesela bu ortamda gördüğümüz belli bir ışık seviyesi var, lüks olarak adlandırıyoruz. Bu verimliliği, bu ışığı biz %90 daha az enerjiyle oluşturabilir hale gelmişiz teknolojik gelişmelerle. Biz Arlight olarak 1991'de kurulmuş bir şirketiz. 23 Eylül 1991'de kurulmuş. Yani 35 yılı daha birkaç gün geçtik.
0: Yeni devirmişsiniz diyelim.
1: Yeni devirdik. 35 yıl Türkiye için büyük bir süre. Yaptığımız iş de tamamen sadece ve sadece aydınlatma yapmak. Ana şirketimiz Fagerhult Group var, İsveç kökenli. Onun altında Türkiye'de üst segment, yüksek kaliteli aydınlatma üretiyoruz. Sizin sorunuza gelirsem de Türkiye'de ciddi bir, bizim gördüğümüz ciddi bir hareketlilik var. Pek çok kamu binası var, inşaatı yapılan. Okullar var, ciddi seviyede konutlar var. Bunların hepsinin aydınlatma ihtiyaçları var.
0: Yani şu an sanayi tarafı değil de daha inşaat tarafından gelen bir taleple mi ivmenin arttığını
1: söylüyorsunuz? Şu anda öyle. Fakat şöyle bir durum da oldu. Bu geçtiğimiz 1-2 yıl içinde özellikle organize sanayi bölgelerinde bir ivmelenme oldu. Pek çok şirket, pek çok fabrika yapılıyor. Bunların haliyle aydınlatma ihtiyaçları var. Ve hepsinin verimli, yüksek kalite ve uygun fiyatlı, maalesef kaçamıyoruz orada, aydınlatma ihtiyaçları var. Biz kendimiz epey proje görüyoruz. Biz Arlight olarak markamızın bilinirliğinden dolayı projelerin çoğunda bizden teklifler alınıyor. Dolayısıyla piyasanın, en azından aydınlatma piyasasının nabzını görüyoruz.
0: Yani şu an OSB ve organize sanayi bölgesi ve inşaat tarafındaki talebin de biraz daha sizin ivmenizi arttırdığı bir sektörden
1: doğru,
0: geçiyoruz. Peki
1: doğru.
0: %90'lara varan bir tasarruf verimliliğinden bahsediyorsunuz
1: doğru.
0: söylemlerinizde. Şu an bakıldığında sanayici nezdinde ise enerji verimliliğine ulaşmak amaçlı bu yatırımlar nasıl bir maliyet çıkartıyor?
1: Evet.
0: Ve bu yatırımların karşılığını kaç ay sonra alabiliyoruz sizce?
1: Şöyle yine istatistik vereceğim. Ben datayı çok severim. Dünyada global olarak üretilmiş enerjinin yaklaşık %16 ile 19'u aydınlatmaya gidiyor. Muazzam bir rakam. Yani 5 birim enerji üretiliyorsa 1 birimi aydınlatmaya gidiyor. Maalesef bunun hesabını kimse tutmuyor. Yani elektrik faturasında hiçbir şirket aydınlatmaya ne kadar para harcadığını bilmiyor. Biz de bu konularda müşterilerimizle bir araya geliyoruz. Belli aydınlatma seviyelerini görüp bunları ne kadar enerjiyle, bugünün teknolojisiyle ne kadar enerjiyle ulaşabileceklerini ve ne kadar tasarruf edebileceklerini gösteriyoruz. Bu özellikle Job 31'den dolayı Türkiye'de sürdürülebilirlik konusunda ivmelenme oldu. Gördüğümüz kadarıyla da pek çok projede değişiyor, fakat orta ve yüksek boyutlu şirketlerde biz geri dönüşü 6 ile 9 ay arasında maliyeti, yani dönüşüm maliyetini elektrik faturasıyla geri aldıklarını görüyoruz.
0: Peki şimdi bakıldığında bir de böyle bir yatırım maliyetinin karşılığını almak bu kadar kısa bir süredeyken, peki ihracatta nasıl bir ortam var diye sormak isterim. Çünkü aslında Avrupa menşeli bir şirketsiniz. Peki yabancı yatırımcının şu an bizim pazara bakışı neden ilerliyor ve sizin ihracatta %30'lara varan bir oranın hızında olduğunu
1: doğru.
0: biliyorum. Türkiye üretimin gözünden bakıldığında yurt dışı pazarlarda Avrupa tarafındaki durgunluk bizim satışları, ülke tarafından giden ihracatı nedenle etkiliyor.
1: Çok etkiledi. O kötü oldu. Avrupa'ya bizim toplam ihracatımız dediğiniz gibi yaklaşık %30. Bunun büyük kısmını biz Avrupa'ya gönderiyorduk. Avrupa menşeli şirket olduğumuzdan dolayı Avrupa kalitesinde üretiyoruz. Avrupa'da ciddi bir durgunluk var. Hatta dünyanın iki büyük aydınlatma grubu var. Fagerhult bizim parçası olduğumuz, bir de Zumtobel. İkisinde de ciddi hisse değeri düşüklükleri oldu. Avrupa bir durgunluk yaşıyor.
0: ABD-İran Savaşı'nın büyük bir katkısı var galiba, değil mi?
1: O Orta Doğu'yu çok vurdu. Orta Doğu'dan da çok büyük projeler bekliyorduk. Şu anda ayakta kalan, Türkiye'ye yakın olan coğrafya olarak bakarsak, ayakta kalan coğrafyalar Orta Asya, Kuzey Afrika. Kuzey Afrika'da güzel değişiklikler var. Özellikle Fas'ta, Suudi Arabistan çok etkilenmedi bu krizden. Orada güzel projeler takip ediyoruz, ama Avrupa, sorunuza cevap olarak, Avrupa'daki yavaşlama bizi çok etkiledi. Şöyle, bizim Türkiye'deki karlılığımızla Avrupa ürünlerindeki karlılığımız haliyle farklı. Ondan dolayı biraz zorluk çekiyoruz. Burada da yine sorunuza cevap olarak vereceğim. Türkiye'nin çok güzel bir stratejik konumu var. Bir, coğrafi olarak yakındayız. Zaten biz ürünlerimizi 3 günde Avrupa'nın herhangi bir yerine gönderebiliyoruz. Diğeri, biz Avrupa'nın kalite beklentilerini anlıyoruz.

0: ve o kalite beklentilerine göre ürünler temin edebiliyoruz. Üçüncüsü de yasal olarak biz Avrupa şirketleriyle aynı seviyedeyiz. Bir sıkıntı olduğunda bizle konuşmaktan sıkıntı duymuyorlar. Dolayısıyla aslında tercih ettikleri bir iş ortağıyız. Fakat bizim maliyetlerimiz arttı bildiğiniz üzere. Onların talepleri düştü. Şu anda Avrupa Türkiye'ye temkinle yaklaşıyor. Bunun da iki sebebi var. Türkiye'deki maliyetlerin nereye gideceğini göremiyorlar. İkincisi kendi problemleri var. Çünkü kendi ekonomileriyle boğuşuyorlar şu anda.
1: Peki bu taraftan bakıldığında sizce fırsat barındıran pazarlar aslında birazcık daha Avrupa'nın dışında ilerliyor diye anlıyorum. Önümüzdeki dönemde ivmenin de artabileceğini de biraz daha söylemlerinizden de altını çiziyorsunuz. Doğru. Peki son çeyreğe yaklaştık. Nasıl bir son çeyrek ve yıl kapanışı öngörüyorsunuz? Ve 2027 yılı için ihracatta sizce hangi pazarlar büyüme fırsatı yakalattırabilir sizlere?
0: Biz son çeyreği şu anda önümüzde epey projemiz var. Biz bir pipeline analizi yapıyoruz. Yılın kalanı bizdeki döngüler çok hızlı. Bizim teslimlerimiz 4 ila 8 hafta arasında değişiyor. Dolayısıyla bugün aldığımız bir siparişi yıl bitmeden teslim ediyoruz.
1: Altı Bey, burada bir virgül koyalım. Şu Tabii an ki. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç konuşuyor. Kendisine bir kulak verip kameralarımızı Türk Konfet Zirvesi'ne çevirelim.
2: İçine düştüğü aczi de gözler önüne serdi. ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin İsrail'i koşulsuz olarak desteklemesi, Batı'nın yüz karası olan bu hunhar soykırımı mümkün kıldı. Maalesef artık Avrupa'nın en ufak bir ahlaki inandırıcılığı kalmamıştır ve bunun da hepimizi etkileyen çok vahim neticeleri olacaktır. İsrail ve ile İran arasında büyüyen askeri gerilim Amerika'nın dahil olmasıyla bölgesel bir savaşa dönüştü. Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin durmasıyla küresel piyasaların istikrarı bu bölgesel savaşın seyrine bağımlı hale geldi. Bu gelişmeler farklı ticaret ve ulaştırma yollarının güçlendirilmesine yönelik gayretleri hızlandırdı. Doğu-Batı eksenli projeleri gündemin üst sıralarına taşındı. Belirsizlik ortamının bir önemli sebebi de giderek sertleşen teknolojik rekabettir. ABD ve Çin'in teknoloji alanındaki hakimiyet mücadelesi, aralarındaki ticaret, güvenlik ve dış politika hesaplarında önemli bir etkiye sahip. Amerika ileri teknoloji çiplerinin Çin'e ihracatını kısıtlıyor. Çin ise kritik öneme sahip, nadir toprak elementlerindeki hakimiyetini stratejik bir kaldıraç olarak kullanıyor. Ve küresel arz üzerindeki kontrolünü muhafaza ediyor. Bugün bu mücadelenin merkezinde yapay zeka var. Hali hazırda yarattığı dönüşümle ve bundan sonrası için vaat ettikleriyle insanlık tarihinde yeni bir çağ açmakta. Böyle bir dönüşüm büyük altyapı yatırımları ve dolayısıyla finansal kaynakları gerektiriyor. Sofistike çiplerin üretilmesi ve çok sayıda veri merkezinin inşa edilmesi gerekiyor. Buna mukabil enerji, su ve altyapı ihtiyacı da aynı ölçüde artıyor. Enerji ve kaynaklara erişim arasındaki bağ daha da güçleniyor. Peki bu yarışta Avrupa nerede? Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin meşhur raporunda da bütün çıplaklığıyla ortaya koyduğu üzere Avrupa birçok kritik teknolojiyi hayata geçirecek altyapı konusunda ABD'nin ve Çin'in çok gerisinde. Avrupa Birliği jeopolitik risklere ilave olarak verimlilik ve rekabetçilik sorunuyla da karşı karşıya kalınca stratejik bağımsızlığı temel odaklarından biri haline getirdi. Avrupalılar çip üretimi, bulut altyapısı, kritik ham maddeler, temiz enerji teknolojileri ve otomotiv gibi alanlarda dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik korumacı programlar yürürlüğe koyuyorlar. Savunma sanayindeki safe mekanizması özellikle otomotiv ihracatımızı tehdit eden Made in EU düzenlemesi ve düşürülen çelik ithalatları bunlardan bazıları. Bütün bu gelişmelerin yanında iklim değişikliğini de artık ciddi bir iş riski olarak görmemiz icap ediyor. Zira orman yangınları, seller, kuraklık ve aşırı sıcaklar daha sık ve yıkıcı hale geldi. Kaynakların yönetimi büyük önem kazandı. iklim değişikliğinin sadece çevre politikalarının konusu olarak görüldüğü dönem geride kaldı. Tarımdan enerji.
1: Evet, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un konuşmalarına kulak vermiştik. Şimdi ise iş dünyası kaldığı yerden devam ediyor diyerek şirketleri yakından ilgilendiren bir konuyu konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Kendisi yeminli mali müşavir vergi uzmanı Erdal Aydın. Erdal Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhabalar Erdal Hanım, hoş bulduk, çok sağ olun.
1: Erdal Bey, aslında bakıldığında bugün resmi gazetede çok önemli bir kararla yayımlanmış bulunmakta. Hemen çok da vaktinizi almadan buradan başlayalım dilerseniz sizinle beraber. Hibrit çalışma modelinde yeni bir düzene girilmiş bulunmakta. Daha açık bir şekilde tanımlandı bu çalışma modeli. Peki bizim için ne anlam ifade ediyor? Çünkü pandeminin bize getirdiği bir gereklilikti aslında. Son zamanlarda ise bu bir gereklilik mi diye çok da tartışma konusu olmuştu. Peki bu düzenleme, çalışma saatleri, iş modelleri ve yeni iş düzenlerine dair nasıl bir değişim getirecek bizlere? Detayları biraz sizden dinleyelim.
3: Tabii. Sizin de söylediğiniz üzere zaten uzaktan çalışma, hibrit çalışma pandemi döneminden beri hayatımızda ki ilk yönetmelik de bu konuda 2021 yılında zaten uygulamaya girmişti. Aslında uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını belirleyen bir yönetmeliğimiz vardı. Şimdi resmi gazetede yayınlanan yeni değişiklikle birlikte bu usul ve esaslara ilişkin çok önemli bir düzenleme geldi. Bu da eğer bir çalışanla bir işveren uzaktan çalışma veya hibrit çalışma konusunda anlaşma sağladıysa bunların yazılı olarak sözleşmeye, iş sözleşmesinde yer alması gerektiğine ilişkin bir madde eklendi ilgili yönetmeliğe. Bu kapsamda da örneğin bir şirketin artık ne yapması gerekiyor? Çalışanıyla 3 gün evden ya da uzaktan, 2 gün ofisten çalışılacaksa bunun şartlarını, bunun ücretinden, çalışma gün ve çalışma saatlerinden, bunun teknik ekipman ya da yan haklarına kadar her şeyini sözleşmeye derc etmesi artık çok daha önemli hale geldi. Tabii bu mevcuttaki yeniler için çok önemli olmamakla birlikte belki de şirketleri şu anda da geriye dönüp mevcut iş sözleşmelerinde de neleri değiştirmeleri gerektiği, neleri belirli hale getirmeleri gerektiğine ilişkin de önem arz ediyor. Çünkü yarın öbür gün bir anlaşmazlık, uzlaşmazlık durumunda bunların iş sözleşmesinde yer alması gerektiğine ilişkin düzenleme geldi. Ki bu aslında tabii zaten zorunlu bazı haklar vardı. Belli fazla mesai, fazla çalışma veya zorunlu ekipmanlar gibi bu konularda ekstra bir yükümlülük yok. Zaten yükümlülük devam ediyor ama yine evden çalışmada hani zorunlu internet yardımı ya da yol yardımı gibi konularda ilave bir düzenleme yok. Bunu şirketlerle çalışanları kendi aralarında belirlemeleri ve sözleşmeye derc etmeleri gerekiyor.
1: Yani biraz daha detaylı netleştiği bir ortamdan geçiyoruz bu düzenleme sonrası diyelim. Bir başka düzenleme daha geldi. Bu da aslında Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliği yayımlandı ve bu da biraz daha şirketlerin yeşil ekonomi, yeşil finansman ve sürdürülebilir yatırımlara dair yol haritasının çizilmesine yardımcı olabilecek bir yönetmelik olarak da okunabilir mi acaba deyip biraz size sorayım. Çünkü sizce şirketlere bu taksonomi yönetmeliğinden sonra nasıl bir adım gelecektir?
3: Bu da yine mevzuatımızda belli düzenlemelerin olması ve netleşmesi anlamında çok önemli konulardan biri. Yine çok güncel, sıcağı resmi gazete gibi bir gelişme. Şimdi kısaca bir yeşil taksonomi nedir'i açmak isterim. Burada yeşil taksonomi özellikle şirketlerin yatırımlarında ve ekonomik faaliyetlerinde çevresel olarak sürdürülebilir olup olmadığını ilişkin belli kriterleri ve sınıflandırmalı, ortak sınıflandırma dilini oturtuyor. Yani örneğin bir şirket bir yatırım yaptı, yenilenebilir enerji dedi, güneş panelleri dedi, güneş enerjisi dedi. Bu illa yeşil taksonomiye girdiği anlamına gelmiyor. Adında sırf çevresel ya da yeşil ifadeleri geçtiği için. Burada önemli olan yapılan yönetmeliğin detaylarına baktığımızda çevresel etkilerinin nasıl olduğunu, özellikle önemli katkı sağlayıp sağlamadığını belirlenen kriterlerde veya başka çevresel faktörlere zarar verip vermediği, sosyal bir koruma olup olmadığı gibi çok teknik kriterler belirlenmiş. Bu kriterlere uyum sağlayanlar yeşil taksonomiye yararlanabilecek. Sağlamayanlar sadece adı veya faaliyetleri yeşil yatırımlar olması geçerli olmayacak. Tabii bunun önemi bugün hemen bir ucuz kredi, ucuz finansman, farklı imkanlar vermiyor. Ama şu var, biliyoruz ki özellikle yurt dışından yatırım almak isteyen uluslararası finansman kuruluşlarına ya da Türkiye'deki büyük finansman kuruluşlarına başvuran yatırımcıların, şirketlerin bu yeşil yatırımlarının ne kadar çevreye duyarlı oldukları ve ölçülebilirliği önemseniyor ki bunlara, bu tarz yatırımları desteklemek için de daha uygun krediler ve daha uzun vade oranları verilebiliyor. O yüzden de ilerleyen dönemde bankalar veya finansal kuruluşlardan kredi alınırken şirketlerin bu kriterleri sağlıyor olmaları, açıklanan kriterleri sağlıyor olmaları muhtemelen onları yatırımlarında, finansmanında bir adım öne çıkaracak ki banka ve finansman kuruluşları için de bu yönetmelikte bunları özgü olarak 2029 yılından itibaren yeşil taksonomi raporlama zorunluluğu getirildi. Ki bu 2029'a kadar süre var. Demek ki hem banka ve finans kuruluşları hem de şirketlerimiz yatırım yaparken bu taksonomi kurallarına uygun ölçülebilir, belgelenebilir ve yeşil taksonomiye uyan kriterleri sağlayan yatırımlar yaparlarsa muhtemelen yatırımlarında daha uygun finansman

0: aslında çok yoğun konular var belge tarafında. Evet. Her geçen gün yeni bir başlığa uyanıyoruz diyebiliriz galiba Erdal Bey. Şimdi son olarak da Vergi Denetim Kurulu'ndan gelen son düzenlemeler, gözetimler ve denetlemelerin de çokça gündem yarattığını konuşuyorduk. Ve en sonda vergi denetim sisteminden gelen bir haberde bu sistemin müfettişlere açıldığını da dinledik. Evet. Peki sizce bu nasıl bir adım olacaktır? Vergi denetim sisteminde bu nasıl bir değişimi işaret ediyor? Ve bu diğer taraftan önceki zamanlarda da zaten böyle bir müfettişlere açık sistem vardı. Bu yenilik bize nasıl bir performans veya farklı bir adım getirecektir?
1: Şimdi şöyle başlayayım. 2026 yılının başında ilk programda, yani bu yıl vergi düzenlemelerinden neler bekleniyor diye 2 Ocak'ta yapılan programda yine bu ekranda bana şu sorulmuştu. Bu yılın en önemli vergisel düzenlemeleri ne olmasını bekliyorsunuz? Ben de o tarihte demiştim ki bu yılın gündem maddesi vergi incelemeleri ve Vergi Denetim Kurulu'nun yeni metodolojisi, yeni sistemi olacak demiştim. Ve yıl boyu da bunu gördük. Her hafta, her programda sürekli Maliye Bakanlığı'nın ve Vergi Denetim Kurulu'nun yeni bir programını, yeni bir gözetimini takip ediyoruz ve anlatmaya çalışıyoruz. Siz zaten dün yayında özellikle belirttiğiniz bu vergi istihbarat sistemi zaten müfettişlere açılan çok kıymetli bir sistem oldu. Orada genel anlamda şirketler ya da mükellefler hakkında toplanan toplu veriler, büyük veriler artık müfettişlere daha sistematik bir şekilde açılarak daha tespitlerin daha nokta atışı yapılması sağlanıyor. Ama bunun dışında bir de bizim aslında piyasayı veya baktığımızda yeni düzenlemeler ya da yeni programlar da getireceklerini görüyoruz Vergi Denetim Kurulu'nun. Mesela nedir? Şu anda gördüğümüz kadarıyla yüzden fazla büyük şirkete, özellikle yurt dışında iş ve işlemleri bulunan işletmelerin transfer fiyatlandırması raporlarının yazılı olarak Vergi Denetim Kurulu tarafından istendiğini
0: öğrendik. Bu yeni bir adım olarak bu, söylüyorsunuz,
1: evet,
0: değil mi?
1: Bu yeni bir adım ve buradan da aslında çıkarım şu yönde. Transfer fiyatlandırması raporu ne demek? Transfer fiyatlandırması kısaca bir şirketin ya da bir mükellefin ilişkili kişileriyle, yani diğer ortakları ya da ilgili iştirakleri gibi aslında ilişkili oldukları şirketlerle yaptıkları iş ve işlemlerde, mal ve hizmet hareketlerinde emsaline, piyasa fiyatına uygun fiyatlama hareket yapıp yapmadıklarını gösteriyor. Bunun önemi nedir? Örneğin ilişkili kişisine bir şirket 100 liralık bir malı, piyasa fiyatı 100 lira olan malı 10 liraya satıyorsa, Maliye Bakanlığı buna sen bu işlemi yapamazsın demiyor. Serbestliği var, yaparsın. Ama diyor 90 liralık vergiyi benden sistemden çıkardın. Ben o yüzden bu 90 liranın vergisini alırım. Transfer fiyatlandırması işleme karışmayıp fiyat veya vergisel sonucuna odaklanıyor. Şimdi bu raporları istemesinden Maliye ve Vergi Denetim Kurulu'nun şunu anlıyoruz. Demek ki bundan sonraki dönemde transfer fiyatlandırması kapsamında daha fazla inceleme olacak. Ki bunu şuradan da anlayabiliyoruz. Birincisi 8 Ekim'de yine Vergi Denetim Kurulu İstanbul Yerleşkesi'nde bir transfer fiyatlandırması ve yurtdışı kazançlar çalıştayı paneli yapacak. Artı aldığımız duyumlara göre İstanbul'da bir transfer fiyatlandırması denetim grubu, daire başkanlığı kuracak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de de ekipler olacak. Şimdi buradan nasıl bir çıkarıma varabiliriz? Artık demek ki şirketlerimiz Vergi Denetim Kurulu'nun bu alanda da yine yapay zeka ile denetimler yapacağını ve bu yapacağı denetimler kapsamında da eğer ilişkili kişi işlemlerinde problemler varsa bunları şimdiden düzeltmeyle kendilerinin beyan etmesinin faydalarını olacağını düşünüyoruz.
0: O zaman takipte kalacağız diyelim. Erdal Aydın, çok teşekkürler. Değerli katkınız için sizlere de kolaylıklar dilerim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Değerli izleyenler, iş dünyasını noktalıyoruz.

0: Reklam.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam.
4: Öncelikli yayın.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg TT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 15.15'i gösteriyor. Akıllı Para programı ile tekrardan karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, bu haftaya bakıldığında son işlem gününde biraz piyasalara bakmakta fayda var diyelim. Çünkü iç tarafa bakıldığında ve küresel tarafa bakıldığında dalgalı seyrin hala devam ettiği bir son işlem gününü görüyoruz diyelim. Piyasalarda şu an Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.000 puanın altında seyretmeye devam ediyor. Yatay pozitif bir işlem hacmi şu anlarda geçiyor. Dolar TL Euro TL tarafına bakıldığında yatay pozitif işlem hacmi devam ediyor. Fakat dolar endeksinde bir kuvvetli seyrinde olduğunu sabah saatlerinden bu yana programlarımızda yer veriyorduk. Euro dolar çaprazına bakıldığında ise doların biraz daha güçlenmesinden kaynaklı 1.14'ün aşağısında bir seviyeleri de gördük. Avrupa borsalarında Londra, Paris, Frankfurt ve İtalya FTSE tarafında sabahtan bu yana pozitif ivmenin devam ettiğini görüyoruz. Ve aslında bakıldığında bu hafta PMI rakamları geldi, FO iş iklimi endeksi geldi derken pozitif bir imenin de yatay şekilde seyrettiği bir cuma gününden geçiyoruz Avrupa tarafında. ABD vadelilere bakıldığında ise sabah saati pozitif seyir vardı. Yine aynı şekilde devam ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki çıkan sonuçlar aslında burada Trump ve Xi'nin görüşmelerinden de gündem olmuştu. Yapay zeka, ticari duvarlar ve yaptırımlar konuşuldu. Trump diyor ki ilişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı iki ülke arasında. Xi tarafından Dışişleri Bakanlığı, Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından gelen açıklamalarda ise yeni bir ticaret düzenlemesinde anlaştıkları bildirildi. Fakat bir kısıtlama olması halinde bu anlaşmanın son bulabileceğinin de altı çizildi diyelim. Şu an pozitif bir imenin de olduğu fiyatlamalarda hakim. Ve MT'ye Bitcoin tarafındaki fiyatlamalara bakıldığında dolar endeksinde bir güçlenme olduğunu konuşuyorduk. 101 seviyesindeydi. Spot piyasada ons altınsı hala 4300 doların altında fiyatlanmasını sürdürüyor. 0,56'ya varan yukarı yönlü bir seyir var. Ons gümüşe bakıldığında ise 64 dolar seviyesinde %1,37'ye varan bir primlenme hakim. Bitcoin tarafını çok kez konuştuk. Hafta başından bu yana biz 86 bin doları görmüştük. Fakat şu an bir geri çekilmeyle beraber 84 bin dolarlarda fiyatlanmasını sürdürüyor. Yatay negatif bir işlem hacmi geçerken petrol tarafına bakıldığında dün 108 dolarları gördükten sonra bu sabah saati 106 dolarlardan 104 dolara doğru bir geri çekilme yaşandığını an itibariyle gördük ve %1,5'un üzerinde bir geri çekilme şu an Brent petrolde hakimken %2'ye yakın sayan bir geri çekilme ise Amerikan tipi ham petrolde 92 dolar seviyesinde bize gösterdi. Evet, küresel piyasalarda bu tane dalgalı bir seyir varken bir de içeri bakmak için araştırma masasına gidelim.

0: Araştırma analistimiz Mehmet Özdemir bizlere eşlik ediyor. Mehmet merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
1: İyi yayınlar hala.
0: Şimdi Mehmet, bakıldığında sermaye piyasalarında 2 hafta önce tarihi günlere eşlik ettik seninle beraber ve Borsa İstanbul tarafında ilk hafta %6'ya varan bir geri çekilme vardı. Geçtiğimiz hafta %8'in de üzerine bir geri çekilme vardı. Bu hafta bakıldığında bugün Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in toplantısından çıkacak sonuçlar da biraz daha gündemde yerini alıyor ve fiyatlamalara bakıldığında hala 13 bin puanın altında seyreden bir BIST üzerinde fiyatlaması var. Peki şu an nasıl bir performans hakim? Haftayı sence nasıl kapatırız? Detayları biraz senden dinleyelim.
1: Sen özellikle geçtiğimiz haftaki performanslardan bahsettin ama bu haftaki performanslara da baktığımız zaman bir miktar daha Borsa İstanbul tarafında endeksler arasındaki ayrışmayı yakından takip etmekle birlikte BIST 100'ün şu anda hali hazırdaki 4 işlem gününü tamamlarken ve bu zamana kadarki gelen süreçteki %2 ila 3 arasındaki değer kaybı haftalık bazda bir miktar daha volatil bir şekilde devam ettiğini söyleyelim. Ama özellikle XTÜM Y endeks dediğimiz daha küçük orta ölçekli şirketlerin endeksinde de kayıpların %10'u geçtiğini ve bugün fiyatlamalara baktığımız zaman o özellikle daha küçük şirketlerdeki taban hareketlerinin de devam ettiğini görüyoruz. Ama özellikle sabah itibariyle daha yatay bir açılış yapan Borsa İstanbul 100 ana endekste de şu anda en azından binde 2'ler, binde 3'ler çerçevesinde yukarı doğru bir gitme çabası olduğunu görüyoruz. Dün özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edebileceğine dair haber akışlarının asılsız ve asılsız olduğuna ilişkin kendi açıklamaları ve bunların yalanlanmasıyla birlikte dün aslında kapanışa doğru bir miktar daha sert değer kayıplarını yakından takip etmiştik. Ama bugün özellikle Borsa İstanbul 100 ana endeks tarafında o değer kayıplarını sarma çabası diyelim şu anda en azından hakim oluyor. Şöyle bir özellikle bugünkü dikkat çeken hisselere baktığımız zaman ise Aselsan tarafında %1,5'luk bir değer kazancı. Orası 373 liralar çerçevesinde fiyatlanıyor. Belki buna özellikle endekste ağırlığı yüksek BİM ve Türk Hava Yolları'nı da ekleyebiliriz ki petrol tarafındaki geri çekilmeler burada da kendini bir miktar daha hissettiriyor. Baskılar tarafına geldiğimizde ise Lara oradaki tablonun çok da ciddi anlamda değişiklik göstermediğini söyleyebiliriz. Destek Finans Factoring taban serisine bugün de devam ediyor. Orası oradaki fiyat 1174 TL çerçevesine kadar gerilemiş durumda. Özellikle TÜPRAŞ'ın bir binde 8'ler, binde 7'ler çerçevesindeki negatif performansının da 9-10 puan civarında endekse sınırlı bir baskı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ama diğer BIST 100'deki özellikle bundan sonraki süreçte BIST 100'den çıkacak hisselere baktığımız zaman ise oradaki taban serileri de devam ediyor. Diğer taraftan bu sabah itibariyle özellikle katılım evim çerçevesinden bir haber akışı gerçekleştiğini gördük ki biz aslında geçtiğimiz haftalarda Emlak Katılım Bankası'nın özellikle katılım evim, bir evim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir sözleşmeleriyle ilişkin burayla ilgili görüşmeler yürüttüğünü yakından takip etmiştik. Ama hali hazırda bugün gelen KAP açıklamasına göre emlak katılımın özellikle gerekli izin ve onaya ilişkin başvurularını yaptığını belirtildi. Dolayısıyla düzenleyicilerden gerekli izin ve onayların alınmasından takiben de pay devir işlemlerinin tamamlanacağına ilişkin bir haber akışıydı bu dolayısıyla.

0: buradaki özellikle katılım evinin borsaya açık olması dolayısıyla bu haber akışının bir miktar daha önemli olduğunu söyleyebiliriz ki biz aslında hali hazırda yüksek finansman maliyetlerini, yüksek faiz ortamını konuştuğumuz ortamda alternatif finansman yöntemlerinin ve bu yöntemleriyle iş yapan şirketlerin de ciddi anlamda yükselişine yakından şahitlik etmiştik. Katılım evim de bunlardan birisiydi ki aslında fiyat bazlı bir miktar daha bakmazsak ki de orada piyasa değerinin 483 milyar TL'lere kadar yükseldiği ortamda şu anda hali hazırda 92 milyar TL'lere kadar geri çekilmiş durumda. Ama özellikle bilanço rakamlarına baktığımız zaman 2024'ün ilk çeyreğinde 685 milyon TL olan tasarruf finansman gelirlerinin son çeyrekte yani 2026'nın ikinci çeyreğinde 5.2 milyar TL'ye kadar da yükseldiğini biz kademe kademe her çeyrek boyunca yaklaşık 10 çeyrektir bunu yakından takip ediyorduk. Dolayısıyla hali hazırdaki genel anlamda son süreçte devam eden zayıf seyirle birlikte piyasa değerini defter değerine oranladığımız zaman da orası da bir miktar daha aşağı doğru gelmeye şu anda iki buçuklar çerçevesine kadar da gerilemiş durumda. Dolayısıyla bu çarpanlar hali hazırda emlak katılımın bu hamlesi hisse senedi üzerinde nasıl bir özellikle etki yaratacak bunu da yakından takip edeceğiz.
1: Mehmet çok teşekkürler değerli notların için.

0: Ve şimdi kameralarımız yeniden Türkonfet'in 27. iş dünyası zirvesine çeviriyoruz. Dilan Erdemir bizi orada bekliyor. Dilan merhabalar, sözü hemen sana bırakalım ve kolaylıklar dileyelim.
1: İyi yayınlar Alara. Türk Konfet tarafından düzenlenen 27. İş Dünyası Zirvesi Elazığ'da düzenleniyor. Burada zirvede tema kalıcı belirsizlik çağında ekonomik dayanıklılık. Zirveye dair detayları İndeks Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik'ten dinleyeceğiz. Erol Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler, sağ olun. Zirvenin temasıyla başlayalım. Belirsizlik yeni dönemin yeni normali. Burada da ana tema aslında belirsizlik ve ekonomik dayanıklılık. Ki ekonomik dayanıklılık orta vadeli programda da bu başlığa yer verildi. Siz önce bir zirveyle başlayalım ve bu tema hakkında neler söylersiniz?
2: Hay hay. Öncelikle gerçekten çok keyifli, enerjisi son derece yüksek bir zirvenin açılışını aşağı yukarı bir buçuk saat önce hayata geçirmiş bulunmaktayız. Bütün Türkonfet Başkanlığı ve Türkonfet'in bütün yönetim kurulunu, ilgili emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Çünkü Elazığ gibi zaman zaman da böyle 600-700 kişilik iş dünyasının bütün katılımlarını son derece rahatlıkla yapabildiği böyle bir organizasyonu hayata geçirmek kolay değildi. Bunu bir de 27. defadır yapmaları adına da muazzam bir gerçekten adım oldu, başarı oldu. Tebrikler. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi zirvemize bu anlamda adını veren, genel anlamda zaten dünyayı maalesef diyorum, yani bu tırnak arasındaki maalesef kelimemle bir belirsizlik hakimiyeti var. Yani bütün dünyayı ve çağı neredeyse adını koymuş olan bir yapı var. Ama bir yandan da baktığımız zaman ülkeler, bölgeler, şehirler bu belirsizlikler içerisinde kalıcı bir dayanıklılık, ekonomilerini özellikle dayanıklı temeller etrafına oturtup yollarına sıhhatle ve bu anlamda sağlıkla devam etmek zorundalar. Türkonfet'in de zaten yani yıllardır özellikle KOBİ'leri merkeze almak kaydıyla iş dünyasının bütün ekosistemine, bütün segmentlerine hep vermiş olduğu mesajlarda, yani bu ekonomik dayanıklılığı bölgeler arası eşitliğe getirmek kaydıyla faaliyetlerini hızlandırarak yapan zaten bir çok değerli ve çok güçlü bir STK'mız. Sayısı olarak da bu gücünü zaten fazlasıyla ortaya koyuyor. Bugün söz konusu olan yer, yani merkezimiz zaten Elazığ'dayız. Şu an büyük bir keyifle, büyük bir coşkuyla buradayız. Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli'yi kapsayan Fırat Sifet diyoruz zaten. Yani bu iş dünyasının özellikle bu küçük bölgesi, ama 1.7 milyon nüfusu da bu anlamda barındıran bu çok değerli bölgesinde iş dünyasındaki ekonomik dayanıklılığı nasıl yukarı çekeriz? İş dünyasındaki gerçekten farkındalığı bu bölgeye biraz daha nasıl fazla veririz? Dolayısıyla bu bölgenin daha fazla yatırım almasını nasıl sağlayabiliriz bazında birçok hakikaten konuşmaların, panellerin yapılacağı bir zirvenin ilk bu anlamda startını biz bir buçuk saat önce verdik. Çok değerli konuşmacılar vardı. Çok değerli keynote konuşmacımız Sayın Ömer Koç. Çok önemli mesajlar bu anlamda.

0: verdi. Yani bu toplantının hem ben Elazığ'a hayırlı olmasını diliyorum, hem bölgeye Fırat Sifet bu anlamda eşliğinde, hem de bu kalıcı belirsizlik diye tanımladığımız bu dünya iklimindeki bütün sıkıntılara rağmen Türkiye'nin bu yolunun açık olmasını dilediğim bir sürecin de bu toplantı katkılar yapmasına canı gönülden diliyorum.
1: Peki bu yüksek belirsizliğin yanı sıra içeride iş dünyasının en çok şikayet ettiği konuların başında aslında değerli TL ve yüksek finansman maliyetleri geliyor. Az önce Ömer Koç da buna değindi. Rekabet avantajını olumsuz etkilediğine dair. Önümüzde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın iki faiz kararını karşılayacağız bu yıl. Sizin burada beklentileriniz nasıl? Finansman maliyetlerinde gevşeme bekliyor musunuz? Yıl sonu politika faizini nerede görüyorsunuz?
0: Aslında şunu söylemek daha doğru olur. Yani bu, çünkü iktisat bu anlamda formülleri içinde de geçerli olan ana nokta bu zaten. Yani bizim şu an en çok Türkiye'nin önünde duran en büyük engel Sayın Cumhurbaşkanımızın da, bütün ekonomi yetkililerinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda zaten büyük mücadele ettiği ana nokta bugün enflasyonun bu anlamda ortaya koymuş olduğu nokta. Yani aşağı yukarı %30'ların aşağı yukarı üzerinde olan, müthiş sıkıntıya Türkiye'yi sokan, insanımızı bu anlamda gerçekten dibe çeken ana nokta enflasyonun, yüksek enflasyon seyrinin devam etmesi. Çünkü enflasyon seyrinin aşağılara çekilmediği bir durumda finansmanın bu anlamda toplam maliyeti, yani yüksek derecede şu an oluşan, yani aşağı yukarı para politikalarına bakıldığı zaman aşağı yukarı bugün finansal krediler işte %40'lara varan veyahut da o civarlarda dönen bir yapısı var. Yani her zaman enflasyonun üzerinde 6-7 puan üzerinde devam eden bir finansmana erişim oranı var. Dolayısıyla finansmana erişim zorlukları da bir hayli. Çünkü erişseniz çok yüksek maliyet var. Bunun yatırım karşılığını hakikaten almak gün geçtikçe de bu anlamda zorlaşıyor. Yani ben inanıyorum ki bu yıl Merkez Bankası'nın temel hedeflerinden biri olan zaten %28 veya daha altına çekme ihtimalini gördüğü enflasyon oranı şayet bu civarlarda kapandığı takdirde yine belki finansman %30'ların üzerinde seyreder. Ama önümüzdeki yıla dönük olarak da yani bütün iş dünyasının umudu son derece yukarıya çıkan bir noktaya gelir diye düşünüyorum. Yani bu yıl temkinli devam eden sanki bir son çeyrek olacak gibi gözüküyor. Ama ben özellikle önümüzdeki yıl bu bütün iş dünyasının umudunun çok daha iyi olduğu, kendini daha iyi hissedebileceği, daha fazla yatırım yapılabilecek, doğuya daha fazla bu anlamda hak eden yatırım ümidinin gidebileceği bir yıl olmasını canı yürekten hem diliyorum, hem de bunu buralarda da hak eden işitecek olmaktan, ki yarın Cevdet Bey, Sayın çok değerli bu anlamda Cumhurbaşkanı yardımcımız, onu da dinleyeceğiz. Onun da mesajları iş dünyası için bence önemli. Ama temel olarak baktığınız zaman yani bizim enflasyon oranımız ne zamanki %20'ler ve altına iner, o zaman gerçekten iş dünyası çok daha farklı yatırım motivasyonuna da girer diye düşünüyorum.
1: Erol Bey, teşekkürler, sağ olun. İndeks Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik bizdeydi. Söz tekrar sende Alara.
2: Dilan, çok teşekkürler ve kolaylıklar diliyoruz sana da. Değerli izleyenler, buradan bir diğer konuğumuza gidiyoruz. Bize Paribu tarafından Paribu Araştırma ve Raporlama Bilim Yöneticisi Emirhan Erdoğan eşlik ediyor. Emirhan Bey, merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Alara Hanım, teşekkür ediyorum.
2: Şimdi haftanın son işlem günündeyiz. Hemen gündemi size sorayım ve sözü size bırakayım dilerseniz.
3: Kusura bakmayın, heyecanla ben de devam ettim. Bugünün gündemini ikiye ayırıyoruz aslında. Hem FED tarafından iki yeni düzenleme teklifi yayımlandı. Hem de tabii tokenizasyon piyasası çok hızlanmış vaziyette. Orada da satır başlarımız arka arkaya gelmeye devam ediyor. O yüzden hızlıca aktaracağım. FED'le başlayalım. Stabil kripto varlıkların ihracına ve denetimine yönelik yeni düzenleme tekliflerini paylaştılar kamuoyuyla. Ve ilk teklife göre denetimi altındaki ödeme amaçlı stablecoin ihraççılarının dolaşımdaki tüm tokenlarını tam oranlı rezervlerle desteklemesi zorunlu kılınıyor. Bu kapsamda rezerv varlıklar sadece kısa vadeli ABD hazine bonoları ve yüksek kaliteli likit araçlardan oluşabilecek. Şimdi ikinci teklife baktığımızda ise bu rezervleri saklayanlarla ilgili FED denetimindeki kuruluşlar için sıkı kurallar geldi. Kendi stablecoin'ini piyasaya sürmek isteyen finans kuruluşları için özel bir başvuru prosedürü oluşturuluyor. Geçelim şimdi o tokenizasyon gündemine. Hatırlayacaksınız, CFTC Başkanı Michael Saylor'un yaptığı bir açıklama vardı. 7/24 piyasalara alışmamız lazım Amerika'da, tokenizasyona, tokenize edilmiş mevduatlara alışmamız lazım diye. Üst üste hamleler geliyor zaten ve CFTC ile başlayacağız bu haber turuna da. CFTC denetimi altındaki platformların müşteri fonlarını hali hazırda izin verilen varlıkların tokenlaştırılmış formlarına yatırabileceğini duyurdu. Bu önemli bir haber. Kurum bu varlıkların token formunun geleneksel formdaki varlıkla aynı veya işlevsel olarak eşdeğer yasal ve ekonomik haklar tanıması gerektiğini belirtti. IBM'e geçeceğiz. Onlar da bir dijital varlık platformunu Swift finansal mesajlaşma ağıyla entegre eden yeni bir sistemi test ediyorlar. Proje beta aşamasında bankaların tokenize edilmiş mevduatları içeren işlemleri için mevcut standart o ödeme mesajlarını kullanarak talimat verebilmeleri de olanak tanıyor. Sistemde nihai uzlaşma geleneksel bankacılık altyapılarında kalmaya devam edecek. Dijital ve finansal, dijital ve geleneksel arasında bir finans köprüsü kuracak. Ondo Finance tarafında önemli bir gelişme oldu. BlackRock tarafından geliştirilen model stratejilere dayalı yeni zincir üstü portföy tokenlarını piyasaya sürdüler. BlackRock burada bir sorumluluk reddi de açıkladı. Rolünün yalnızca model portföy stratejileri sağlamakla sınırlı olduğunu ve tokenizasyon operasyonlarını yönetmediğini belirtti. Haberin ardından da başta Ondo olmak üzere elbette Centrifuge, Quant Network gibi RVA yani gerçek dünya varlıklarına endeksli tokenların kurumsal altyapı sağlayıcıları Bitcoin'den pozitif olarak ayrıştı. Diğer bir habere geçiyoruz. ARK Invest de önemli bir yatırım yaptı. 1,3 milyar dolarlık ARK girişim fonunu Securitize aracılığıyla Ethereum üzerinde tokenize ettiğini duyurdu. Aktif yönetilen bu fon OpenAI, Anthropic, Stripe, Databricks gibi özel ve halka açık teknoloji şirketlerine yatırım yapıyor. Büyük bir fon, bunun tokenize olması da oldukça önemli bir haber. Son noktayı token terminal verileriyle koruyacağız. Tokenize hisse senedi sahiplerinin sayısı 4,3 milyona ulaştı. Tabii bu tekil kullanıcı sayısını vermiyor. Token bakiyelerinin ölçüldüğünü ve dolayısıyla bir kişinin birden fazla cüzdanla sayılabilmiş olacağını da altını çizelim ama 4 milyonun üzerinde bir yatırımcı sayısı da ya da cüzdan sayısı da oldukça önemli bir tokenize hisse senedi piyasası açısından veri olarak önümüze ortaya çıkıyor Alara Hanım. Bugün aktaracaklarımız bu kadar. Söz yeniden sizde.
2: Evet Emirhan Erdoğan çok teşekkürler değerli notlarınız için diyelim. Değerli izleyenler akıllı parada şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
4: Bloomberg GT Radyo. Reklam. Reklam. Öncelikli yayın.
5: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı Para programı kaldığı yerden devam ediyor. Piyasalardaki son fiyatlamaları ve yeni haber akışını konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bize eşlik ediyor. Kendisi MKP Advisory Yönetici Ortağı Doktor İnanç Sözer. İnanç Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba Ali Hanım, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler, sağ olun. İnanç Bey, sizinle beraber haftayı kapatmaya hazırlanıyoruz galiba ve aslında bakıldığında sermaye piyasalarında tarihi günleri de geride bırakmaya hazırlanıyor da olabiliriz. Çünkü bugün, dünden bugüne sarken haber akışına bakıldığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in iki günlük kritik bir toplantı gerçekleştireceği haber akışı vardı ve bugün de bu toplantıda fonlara dair ödeme takvimi, burada fonların değerlemesi ve yatırımcıların parasına ulaşması için son takviminde belirlenmesine ilişkin birçok da başlığın çıkabilir gündem olmuştu. Peki sizce yatırımcı bu toplantıdan hangi çıktılara bakacak? Nasıl bir sonuç çıkmasını siz beklersiniz?
2: Öncelikle belirsizliğin ortadan kalkmasını istiyor herkes. Dolayısıyla hafta sonu ümit ediyorum bu konuşulanların detayları net bir şekilde ortaya çıkmış olur. Bu sayede de bu fon yıllar boyunca unutamayacağımız fonlarla ilgili yaşanan sorunların tam anlamıyla sağlıklı sürdürülebilir bir şekilde geride kaldığını gözlemleyebiliriz. İçinde bulunduğumuz devre ne yazık ki uzunca zamandır beklediğimiz, konuştuğumuz bir sıkıntının malumun ilanı şeklinde realize olması durumu. Türkiye sermaye piyasaları ben bu döngüden sonra daha da altyapı anlamında güçlü bir şekilde bu süreci geride bırakacağını düşünüyorum. Ancak yaşadığımız sorunun büyüklüğü nedeniyle ikinci etkileri de dikkate aldığımız zaman muhtemelen yılın geri kalanında hem talebin baskılandığı hem güven erozyonu ile ilgili sıkıntıların ön planda olduğu birkaç ay daha geçireceğimizi ve ne yazık ki telafinin öyle çok kısa sürede olamayacağını düşünüyorum.
1: Şimdi güven erozyonu demişken The Economist'ten de bizim iç piyasamızda yaşanan bu fon süreciyle alakalı da bir aslında yazı kaleme alındı. Detaya bakıldığında fon sürecinden sonraki dönemde Türkiye için gelişmekte olan piyasa statüsünden bir kayıp yaşanabilir açıklaması geldi. Sizce böyle bir tehdit var mı? Makro görünüme bakıldığında bu tarafı nasıl bozabilecek bir gelişme olur?
2: Bence çok gecikmeli bir yazı. Ben makalenin bütün detaylarıyla birkaç defa okudum, doğru anladığıma emin olabilmek adına. Açıkçası Ekonomist'in yazısını eğer 3 ay önce okumuş olsaydık belki çok yerinde olurdu. Bloomberg International'ın yıl sonunda yazdığı röportaj haber gibi. Ancak bugün itibariyle bakınca ben MSCI'nin açıkçası Kasım ayındaki revizyonunda gelişmekte olan ülkeler liginden Türkiye'ye düşürmeyeceğine ümit ediyorum. Çünkü zaten bu sıkıntıları, bu yaşadığımız döngüleri ve ilgili tasarruf sahiplerinin ödediği acı reçetelerin bedelini tam da bu nedenle üstesinden gelmeye çalışıyorduk. Dolayısıyla bence Türkiye bir gelişmekte olan ülke olmaya devam edeceğini kanaatindeyim. Çok gecikmeli bir yazı ve detaya da bakacak olursak aslında bizim son bir yıldır neden bu fonlarla ilgili risk uyarısı yapıldığını veya buradan dolayı bir kaygı duyulduğunu çok net anlatan bir yazı. Daha çok bir derleme gibi gördüm. Yeni bir bilgi içermediğini düşünüyorum açıkçası. The Economist'in yazmış olması önemli olsa bile. Dolayısıyla da Türkiye bence halen detayda kalan güçlü kaslarıyla beraber, iyi hikayeleriyle beraber ev ödevleri çok olsa da iyi bir gelişmekte olan ülke, önde gelen gelişmekte olan ülkelerden biri. O yüzden de yabancı yatırımcının da gözdesi olmaya devam edebileceğini düşünüyorum konjonktüre bağlı olarak.
1: Peki bundan sonra hangi risk yönetiminde ilerlemeliyiz sizce? Çünkü bakıldığında biz sermaye piyasalarında yaşanan bu döngünün başında Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde %6'ya varan bir geri çekilmeyle haftayı kapattık. Geçtiğimiz haftaya bakıldığında yine kayıplar %8 oranını bulmuştu. Bu haftaya bakıldığında ise 13 bin puanın altına sarkan bir fiyatlamanın da şu an itibariyle hakim olduğunu gördük. Ve CDS'ler tarafına bakıldığında 240 bas puanları da görmüş bulunmaktayız. Hatta 250'ye doğru yaklaşan bir fiyatlama var. 247 bas puandan fiyatlanmasını 5 yıllık kredi risk primimiz sürdürüyor. Bunları göz önüne aldığımızda sizce önümüzdeki dönemde burada piyasadaki problem genele yayılmaması için hangi adımlar atılması lazım ve sizce genele yayılabilecek bir sorun oluşabilir mi?
2: Fırtınanın gözünün ben geride kaldığı kanaatindeyim. Aslında bakacak olursak Türkiye'nin genel dinamiği içerisinde biraz önce de söylediğim gibi yıllar boyunca unutamayacağımız dönemlerden geçiyoruz. Yıllar sonra da bugünler 17 Eylül yine konuşuluyor olacak. Ancak Merkez Bankası'nın, ekonomi yönetiminin ve tabii ki Sayın Bakan'ın eforları, çabalarıyla ve özellikle dün paylaştığı tweetin de ben bu anlamda çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Burada uç risklerin geride kalmış olması, bazı senaryonun halen korunabilmiş olması, dolayısıyla da terminalde gördüğümüz konsensüs tahminlerin gerçekleşeceği bir yıl sonuna doğru gidiyor olmuş olmamız bugün itibariyle bence fırtınanın gözünün geride kaldığını düşündürtüyor. Yakın vadeye açısından bakacak olursak aslında Türkiye'nin genel dinamik içerisinde bazı ev ödevlerimizin olduğu konular var. Gelir dağılımının hayati boyutta bozulmuş olması ve bir türlü değerlenememiş olması ya da şirketler kesiminin hem ücret hem finansman maliyetlerindeki dezavantajlı rekabet koşulları yüzünden rahat iş yapma imkanının olmaması, rekabette geride kalıyor olması gibi. Ancak madalyonun diğer yüzünden bakacak olursak Türkiye'de halen çok güçlü bir Türk lirası cinsi tasarruf var. Türkiye artık bundan 15 sene öncesine kıyasla tasarrufu düşük bir ülke değil. Bilakis yabancı yatırımcının marjinal fiyat koyucu olarak artık çok önemli olduğu. Ancak döviz piyasasındaki gidişatı anlamak açısından yerli yatırımcının daha kıymetli, daha kritik olduğu bir ortamdan geçiyoruz. Keza aynı şekilde hemen hemen bütün sektörlerde yaşanılan bu sorunlara rağmen neredeyse borçluluk 10 yılın en düşüğünde. Dolayısıyla da bizdeki temel sorun bence biraz turnusol kağıdını kaybetmiş olmamız. Hangi şirketin ya da hangi vatandaşın finansal açıdan nasıl bir düzeyde olduğunu anlayamamak kaynaklı olarak. İkincisi de bu yüksek enflasyon ve yüksek hayat pahalılığından, olağanüstü bozulmuş gelir dağılımından kaynaklı. Henüz daha yaraları saramadığınız bir konjonktürden geçiyor olmamızdan dolayı yaşadığımız sorunları ön planda olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi böyle bakınca bence fon piyasalarında eğer fırtınanın gözü gerçekten geride kaldıysa çok yakın bir zamanda özellikle temel analizi iyi olan şirketler için ve keza teknik analizine buna uyum sağladığı hisseler için iyimser bir döneme girebileceğimizi de konuşabiliriz. Dolayısıyla da hem kur piyasasının sükuneti hem makro senaryoların hükümet tercihleri ışığında ana bas senaryoda korunabilmiş olması bence orta vade açısından hisse senedi piyasalarımıza, sermaye piyasalarına ümit veriyor. Şimdi buradan baktığımızda Türkiye'nin genel dinamiği içerisinde halen döviz piyasası ilk bakılan nokta ve döviz piyasalarında çok doğal olarak 17 Eylül ile 3-4 iş günü içerisinde Merkez Bankası'nın 7-7,5 milyar dolar civarında bir döviz satışı yapmak zorunda kaldığını gözlemlemiştik. Şimdi görüyoruz ki son 2-3 günde 3 milyar dolar yakın tekrar döviz pozisyonunda bir toparlanma imkanı var. Dolayısıyla da ihracatın devam ediyor olması, Merkez Bankası'nın döviz piyasalarına ilişkin manevralarının halen çok güçlü olması zannedilenin aksine riskleri yönetmekte Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin daha kolay bir şekilde üstesinden gelebildiğini işaret
1: ediyor. Peki İnanç Bey, sizce Merkez Bankası'nın faiz indirim tarafında bir manevra alanı var mıdır? Çünkü bu süreçten önce bakıldığında hem yabancı kurumlar hem Bloomberg anketindeki ekonomistlerin genel kanısı ise Ekim ve Aralık aylarında 100'er bas puanlık bir indirimdi. Fakat bu süreçten sonra burada biraz daha konuklarımızdan ve yabancı kurum beklentilerine törpülenme görmüştük. Sizde de aynı törpülenme şu an hakim mi? Yoksa hala önceki taraftaki indirim beklentilerini koruyan taraf?
2: Ben Ekim ayındaki 100 bas puanlık faiz indirim beklentimi koruyorum. Aslında unutmayalım, literatürde biz faiz artırımını tüketimi düşürmek için veya

0: Tasarrufları mümkün olduğunca yerel para birimine çevirebilmek için isteriz ve bu nedenle faiz artırımı gereklidir. Şimdi bu yaşadığımız fon sıkıntıları o kadar büyük bir boyuta ulaşmış durumda ki birincil etkilerini çok sıklıkla konuşuyoruz 20 milyar dolar civarında diye ama bence ikincil etkileri de bir o kadar önemli olacak ve bunun ne demek olduğunu önümüzdeki birkaç hafta içerisinde daha net gözlemliyor olacağız. Dolayısıyla burada zaten tüketimi azaltan, dolayısıyla nispeten dezenflasyonist olabilecek bir likidite sorunlarından bahsediyoruz. Hal böyleyken Merkez Bankası'nın aslında politika faizini indirmesi enflasyon tarafında görebileceğimiz, özellikle çekirdek enflasyon tarafında görebileceğimiz iyi haberlerle çok daha kolay yönetilebilir diye düşünüyorum. Şu an itibariyle Türkiye'nin genel dinamiğiyle, genel faiz düzeyleriyle değerlendirdiğimiz zaman Merkez Bankası'nın politika faizinde bence bir indirim için yer var. Üstelik de tıpkı diğer gelişmekte olan ülkeler gibi faiz koridoru gibi bir esneklik de halihazırda masada duruyorken ben Merkez Bankası'nın politika faizini indirirken olası bir negatif senaryo ya da uç risklerin realize olması ya da küresel çapta risk iştahının keskin bir şekilde azalması halinde yeniden faiz koridorunu kullanabilme yetkisiyle beraber politika faizinin Ekim ayında bir indirime gideceğini tahmin ediyorum halen.
1: Şimdi Amerikan Başkanı Donald Trump da açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler toplantısındaydı kendisi ve Başkan Xi ile görüşme her iki taraf içinde o ve çok verimli geçti açıklamasında bulundu. Tabii içeride fon piyasasındaki son rüzgar varken dışarıda küresel tahvil fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir, faizlerdeki yukarı yönlü seyir ve güçlü bir dolar endeksi vardı. Peki bunlar bize nasıl bir yansıma yaratacaktı? Çok kısa bir vaktimiz kaldı. Bu tarafta nasıl bir potansiyelle ilerleme, fiyatlama bekliyorsunuz? Küresel para piyasaları tahvil faizindeki yükselişin artık yeni normalimiz olduğunu mu anlamalıyız burada?
0: Önde gelen küresel liderler aslında siyaseten tercihleri ışığında piyasalardaki volatiliteyi ve belirsizliği çok yüksek kılıyorlar. Bu artık bence son 1,5 senedir yaşaya geldiğimiz ve önümüzdeki 2-3 sene daha yaşayacağımız yeni normal diye ifade ettiğim bir hal. Adını VUCA dünyası diye tanımladığımız bir senaryonun içerisine geçiyoruz. Daha belirsiz, daha volatil, daha kompleks bir finansal ve ekonomik ortamdan bahsediyoruz. Ayrıca Euro dolar paritesindeki geri çekilmenin bence önemli bir nedeni her ne kadar Amerika'daki haber akışı ya da küresel çaptaki jeopolitik gerginlikler olsa da peyderpey momentum kaybeden Avrupa olduğu gerçeğini unutmamamız lazım. O yüzden Euro dolarla ilgili kısımların bir nedeni de Avrupa'nın peyderpey dünyadaki aldığı pay ve yaşadığı borçluluk sorunları yüzünden Euro'ya olan talebin azalması olarak da okumak lazım. Dolayısıyla da talebin zayıf olduğu, enflasyon tarafının aslında talebin zayıflığı yüzünden yükselemediği, bu yüksek enerji fiyatlarının olduğu bir ortamda bile Avrupa ekonomisindeki zayıflığa işaret etmesi bence Euro'yu da önemli ölçüde baskılıyor. Dolayısıyla Euro'nun aslında değer kaybıyla beraber değerlendirdiğimizde paritedeki geri çekilmelerin devam etmesini de bekleyebiliriz.
1: Evet, Doktor İnanç Sözer, çok teşekkürler. Değerli katkılar için sizlere de kolaylıklar dilerim. Değerli izleyenler, akıllı parayı noktalıyoruz.
2: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Yandık çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok dayandık, çok şükür.

yaptıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok dayandık.

0: da bir giden. Bize uyar her şey, hallederiz biz.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Merhaba, Finans Merkezi'ne hoş geldiniz. Önce ekrandaki son dakikayı seslendireyim. Fitch'ten gelen bir açıklama. Türkiye'de yüksek enflasyon ve şoklara karşı hassasiyet dengelenme politikasını zorluyor şeklinde bir değerlendirme. Daha fazlasını detaylarını aktarırız geldikçe. Şimdi önce günün öne çıkan başlıklarını bir aktaralım. Sonra bir kez daha rakamlarla görünüm üzerinden devam ederiz. Morgan Stanley notunda ABD dolarındaki düşüşün 2026'nın ikinci yarısına kadar süreceğini düşünüyorduk. Yanılmışız görüşü paylaşıldı. Notta Fed'in şahin tutumu ve ABD faizlerinin diğerlerine kıyasla daha güçlü seyretmesi, bunlara eklenen ve euro aleyhine işleyen artan siyasi risk birimiyle birlikte dolar görünümünün zayıflamak yerine daha olumlu olduğunu gösteriyor ifadelerine yer verildi. New York Fed Başkanı John Williams fiyatlar üzerinde kalıcı bir etki yaratması halinde Merkez Bankası'nın arz şoklarını görmezden gelemeyeceğini belirtti. Fed'in enflasyonu hedefe geri döndürmesi gerektiğini ifade etti. Avrupa Merkez Bankası Ağustos'a ilişkin şirketlere ve hane halkına verilen kredilerle ilgili verileri yayımladı. Buna göre Ağustos finans dışı şirketlere verilen krediler, Ağustos'ta finans dışı şirketlere verilen krediler geçen yılın aynı dönemine göre %4,2 büyüdü. Krediler Temmuz'da yıllık bazda %4,4 artarak son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı

Ağustos 2026'da geçen yılın aynı ayına göre %0,03 azalarak 6.963.065 oldu. Ocak-Ağustos döneminde ise yabancı ziyaretçi sayısı %1,84 düşüşle 34.826.677 olarak gerçekleşti. Veri 2 yılın en düşük yıllıklandırılmış turist sayısı olarak kaydedildi.

3 gerileyerek 86,1 oldu. İhracatçı imalat sanayi sektörlerinin girdi maliyetlerini 31 rakip ülkeyle karşılaştıran endekste en yüksek negatif katkıyı aramalı maliyetleri yaptı. İşgücü maliyetleri de endeksi 0,2 puan aşağı çekti. Enerji maliyetlerinin endekse negatif katkısı ise 0,1 puan oldu.

0: Evet, saat 4 itibariyle bir kez daha rakamlarla görünüme başlayalım. Borsa İstanbul 12.906 puanda %0,13 kadar yukarı yönlü. Sektörel kırılımlara bakacak olursak bankacılık tarafı %0,26 primli, sanayi tarafta %0,24, yani aynı oranda satıcılı. Mali tarafta %1,11'lik aşağı yönlü hareket var. Yine ulaştırma, turizm, hizmetler diye baktığımızda bu sayfanın daha pozitif olduğu bir görünüm var. Hizmetler %0,72, ulaştırma %0,87, turizm ise %1,48 primli. Bu arada ekranda yine az önce Fitch'ten gelen tespitlerin devamı var. Dolar TL'nin 2026 yıl sonunda 51, 2027 yıl sonunda 60 seviyelerine ulaşacağı öngörüsünü paylaşmış kredi kuruluşu. Şimdi devam edelim, bir kurlara bakalım. Euro TL, Dolar TL seviyeleri. Dolar TL 48.96'da, Euro TL 55.86'da. Dolar endeksi 101'in altına çekildi. Euro Dolar çaprazı da kendisini yeniden 1.14'e attı. 1.14'ün altına, 1.13'ün üst sınırına gelmişti. Avrupa borsalarıyla devam edelim. Avrupa borsaları bugün pozitif. %0,31 primli Londra borsası. Kakaran endeksi yatay pozitife çekilmiş durumda. DAX endeksi %0,73. Milano borsası ise %0,92 yukarı yönlü hareket yapıyor. Amerikan vadelerine gelecek olursak o tarafta fiyatlama %0,3 Dow Jones'da, Nasdaq'ta %0,35, S&P'de %0,24 yukarı yönlü. Getiri eğrisine bakacak olursak, getiri eğrisinde 5'in üzerindeki fiyatlama devam ediyor 10 yıllık tahvil faizinde %5,17'de. 5 yıllık tahvil faizinde %5,02, 4 yıllıklarda ise %4,88 seviyesi var. Brent petrol $104.93'de. Amerikan tipinde $92.72 seviyesini görüyoruz. Spot altının ons fiyatı $4.293.23'den işlem görüyor diyelim ve araştırma masasına gidelim. Elif Cansever yayına katılacak.
1: Yatırımın yolu

0: Elif, merhaba, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep, iyi yayınlar.
0: Küreselde ana konu tahvil faizleri, uzun bacaktaki yüksek seyir, özellikle tabii Amerika'dan bahsediyoruz ama yani genel olarak küreselde de böyle gidiyor. Tahvil faizleri, 10 yıllık tahvil faizleri 5'i aştı, aşacak mı, aşabilir öngörülerini tartışırken. Şimdi burada yapay zeka şirketlerinin, teknoloji şirketlerinin buradaki fiyatlamaya katkısı üzerinden de giden bir tartışma var. Biraz orayı konuşalım seninle. Ne yapıyor, ne etki üretiyor tahvil piyasasına yapay zeka şirketleri, teknoloji şirketleri?
1: Haftanın en önemli gündemi şüphesiz ki tahvil faizlerindeki yükseliş oldu Zeynep. Özellikle küresel piyasalarda takip ettiğimiz tahvil faizlerindeki yükseliş ABD tarafında artık %5'in üzerindeki seviyelerin hayatımızın normali mi haline geldi sorularıyla beraber. Bir araştırmacılar bir miktar daha o tarafa yoğunlaştılar diyebilirim. Şu anın ana gündemlerinden bir tanesi aslında savaş döneminde hisse performanslarını yukarı taşımaya devam eden yapay zeka teknoloji firmalarının tahvil piyasası üzerindeki etkisi oldu. Keza bu noktada baktığımızda hyperscaler şirketleri olarak adlandırdığımız öne çıkan firmalardan Amazon, Alphabet, Meta, Oracle ve Nvidia gibi şirketlerin tahvil ihraçlarının burada rekabet avantajı olarak etkisi olduğundan söz edebiliriz ama burada hemen rejimizden grafiğimizi rica edeyim. Çünkü grafiğimizi gördüğümüzde daha net bir şekilde göreceğiz. Grafiğimizde aslında seçili hyperscalerlar ve artı Nvidia'nın tahvil ihracının 2024'te oldukça sınırlı olduğunu görüyoruz. 2025'te bir miktar daha yükseliş görsek de 2026'da 10 yıllık ABD tahvili üzerinden eş değerine baktığımızda 200 milyar doların üzerinde bir borçlanmadan söz ediyoruz. Burada neden 10 yıllık tahvil eş değeri üzerinden bakıyoruz? Çünkü her şirketin

0: İhracının süresi farklı. Bazıları 10 yıllık, bazıları 30 yıllık ihraçlar yaptılar. Bunların ne kadar borçlandığı üzerinden total bir toplama yapıldığında bize net bir sonucu yansıtmayacağı için bu borcun piyasaya ne kadar faiz riski olduğu, yani durasyonları ne durumda, onun üzerinden bir hesaplama yapılmış Zeynep grafiğimizde. Ve grafiğimizde gördüğümüzde artık 2026 yılında 10 yıllık ABD telafiyle eş değeri 200 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Bu grafikte önemli bir diğer nokta da aslında gördüğümüz sarı çizgi. Çünkü sarı çizgi bize şirketlerden gelen durasyon arzının ABD hazine piyasasından gelen durasyon arzına oranını gösteriyor. Ve 2024 yılında %1'ler seviyesindeyken 2025'te %4'ler seviyesine yükseliyor. Ve 2026 yılına geldiğimiz artık %10 üzerinde seviyeleri, %13 seviyelerini konuşuyoruz. Yani teknoloji şirketlerinin tahvil ihraçlarından gelen faiz riski şu an ABD piyasaları üzerinde yanılsayamayacak kadar yüksek seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Burada aslında konuşmamın en başında da söylediğim gibi sermaye için rekabetin ana gündem olmayan ABD tarafında devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu ne demek? Bu şu demek aslında. Yatırımcıların önünde iki yol var. Ya ABD tahvillerine tahvil yatırımı yapmak isteyen yatırımcıların önünde ana iki yol var. Ya ABD hazine tahvillerine gidecekler ya da aslında teknoloji şirketlerinin ihraç ettikleri tahvillere gidecekler ve özellikle yapay zeka ve teknoloji şirketlerindeki spreadlerin yüksekliğinden dolayı yatırımcılar bir miktar daha o tarafa kayma eğilimi gösterdiler. Zaten azalan yatırımcı döngüsünde olan yatırımcının da hazine tahvillerine değil de teknoloji şirketlerindeki tahvillere gidiyor olması bu tarafta birazcık daha yatırımcı havuzu içindeki rekabeti de arttırdı ve hazine tahvillerine yönelik talebin zayıflaması fiyatları aşağıya çekerken getirilerin de yukarıya gitmesine katkı sağladı. Tabii ki de aslında haftanın başından beri konuştuğumuz tek sebep bu değil. Fed politikalarını, Fed'in şu an uyguladığı para politikasının üzerindeki yansıması, enerji maliyetleri, jeopolitik risklerin konuşulduğu ortamda tahvil faizlerindeki yükselişin tek sebebi tabii ki de bu değil. Fakat bu sebebinde yatsınamayacak kadar etkili bir oranda olduğunu bu noktada araştırmanın sonuçları bize gösteriyor.
1: Elif, çok çok teşekkürler.

0: Bir ara verelim, aranın ardından finans merkezine devam edeceğiz.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam edecek.
2: Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Bloomberg HT katkılarıyla.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi devam ediyor. Euro bölgesine ilişkin bir değerlendirmeyle devam edelim bu noktada. Hamburg Commercial Bank baş ekonomisti Cyrus de la Rubia'ya göre Euro bölgesi ekonomisi dirençli görünse de kırılganlık devam ediyor. Özellikle petrol fiyatlarındaki artış bölgede enflasyonun %4'ü aşma riskini de beraberinde getiriyor. Kulak vererek devam edelim.
2: Euro bölgesinin görünümünü konuşuyoruz. Konuğumuz Hamburg Commercial Bank baş ekonomisti Cyrus de la Rubia. Hi Cyrus, welcome.
3: Merhaba Cyrus, programımıza hoş geldin. Merhaba Ceren. Öncelikle son PMI verilerini konuşalım. Euro bölgesinde ticari faaliyetler 3 yılı aşkın sürenin en hızlı büyümesini kaydetti. Özellikle savaşın etkisini ve yükselen enerji fiyatlarını göz önüne aldığımız zaman bu güçlü performansı nasıl değerlendirmek gerekir? Evet, oldukça şaşırtıcı ve olumlu veriler gördük. PMI oldukça iyi geldi. Almanya'nın IFO endeksi de aynı şekilde. Ki bu da bir bakıma Euro bölgesi ekonomilerinin oldukça dirençli olduğunu gösteriyor. Ama imalat sektöründe özellikle oldukça düşük bir seviyeden başladığımızı da unutmamak gerekir. Bunun altında yatan faktörlerden bir tanesi kesinlikle ABD'deki yapay zeka patlaması. Bu tabii veri merkezlerine yönelik yatırım patlamasıyla beraber ilerliyor. Bu merkezler için mesela gaz türbinleri ya da soğutma sistemleri gibi şeylere ihtiyaç duyuluyor. Bunların bir kısmı Avrupa'da, özellikle de Almanya'da üretiliyor. Dolayısıyla ABD'den gelen bir ihracat talebi var. Diğer noktalarda mesela savunma sektöründe ya da altyapıda yine yüksek harcamalar yapılmakta. Özellikle Alman sanayisi kamu sektöründen gelen bu talepten ciddi ölçüde yararlanıyor. Tabii Fransa gibi Almanya ile ekonomik açıdan çok yakın ilişkileri bulunan ülkeler de bundan faydalanıyor. Dolayısıyla bu gördüğümüz büyüme eğiliminin arkasındaki bir diğer sebep de bu. Evet, Almanya ve Fransa söylediğin gibi yukarı yönlü bir sürpriz yaptı. Peki bunu Euro bölgesinin toparlanma sinyalini, yani daha sürdürülebilir bir toparlanmanın başlangıcı olarak görebilir miyiz? Bunu bekleyip göreceğiz ama bildiğimiz bir şey var. Almanya savunma ve altyapı alanlarındaki harcamaları 10 yıllık bir dönem için hali hazırda planladı. Dolayısıyla bu da şirketlerin bu sektörlerde faaliyet göstermeleri ve akabinde önümüzdeki birkaç yıl boyunca gerçekten güvenilir bir talep alacağı açısından bir temel oluşturuyor. Bu alanlarda yine büyüme ivmesi de oldukça ciddi. Ama bunu daha sürdürülebilir hale getirmek

istiyorlarsa yapısal reformlara ihtiyaç var. Mesela enerji fiyatları düşürülmeli, vergi sistemi sadeleşmeli, bürokrasinin yoğunluğu hafifletilmeli, yükü azaltılmalı ve bunun gibi benzer diğer adımlar gerekiyor. Yani bu ivmeden yararlanılırsa gördüğümüz büyüme süreci sürdürülebilir hale gelebilir. Peki piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın Ekim ayı gibi erken bir tarihte faiz artırabileceği ihtimalini fiyatlıyor. Avrupa Merkez Bankası'ndan ne beklemek gerekir ve faizler acaba mevcut seviyelerinden daha da yükselebilir mi? Ne kadar yükselebilir? Aslına bakarsanız biz bir süredir tahminlerimizde Ekim ayında faiz artırımını öngörüyoruz. Çünkü Avrupa Merkez Bankası açısından tereddüt edip enerji fiyatlarının düşmesini ummak yerine enflasyon beklentilerini kontrol altına almak için hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçmenin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Enerji fiyatları düşebilir de düşmeyebilir de. Ekim ayında bu faiz artırımını göreceğimize ben çok eminim. Başka artırımlar görür müyüz görmez miyiz? Buna o kadar emin değilim. Çünkü Avrupa ekonomisi genel anlamıyla hala çok kırılgan. Evet, bir toparlanma görüyoruz ama çok sağlam bir toparlanma değil. Özellikle mesela Fransa'nın kamu borcu sıkıntıları var. Keza İtalya'ya bakıyoruz. Bu taraf da oldukça zayıf bir hızda büyüyor. Fransa'da aynı şekilde bir de cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. Yani belirsizlik çok fazla. Bu ortamda Avrupa Merkez Bankası'nın bütün bunları dikkate alacağını düşünüyorum ve faiz konusunda da aşırıya kaçmayacağını düşünüyorum. Yani amaç frene çok sert basarak toparlanmayı boğmamak olacaktır burada. Peki Avrupa Merkez Bankası enflasyonist baskıların giderek daha geniş bir alana yayılmasından ne kadar endişe etmeli? Yani Euro bölgesinde enflasyon %4'ü aşabilir mi? Önümüzdeki 2-3 yıl boyunca enflasyonun %2 hedefine ulaşamayacağını düşünüyorum. Tabii bununla birlikte yine Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon %2'ye ulaşana kadar faiz artırmaya da devam etmesini beklemiyorum. Çünkü bunu yapması demek Euro bölgesini resesyona sürüklemek demek. Dolayısıyla ECB, Avrupa Merkez Bankası ortalama %3 seviyesindeki daha yüksek enflasyon oranları tolere edecektir diye düşünüyorum. Bu nedenle Ekim ayında bir faiz artırımı bekliyoruz. Belki bir artırım daha gelebilir ama sonrasında Avrupa Merkez Bankası oldukça uzun bir süre faizleri değiştirmeyecektir. Peki enflasyon en yüksek nasıl bir seviyeyi görebilir? Bu Hürmüz Boğazı'nda ve genel olarak Orta Doğu'da neler yaşanıyor buna bağlı büyük ölçüde. Yani orada kriz tırmanırsa, aynı şekilde petrol fiyatları bundan sebep 130-135 dolarlara çıkarsa, bu seviyeleri görürsek enflasyon kesinlikle %4'e hatta belki biraz daha bunun üzerine çıkabilir. Ama aksine krizde bir yatışma, bir sakinleşme görürsek enerji fiyatları yine yüksek seviyelerinde kalacaktır ama enflasyon biraz daha %3-3,5 bandında seyredecektir. Yani piki, zirveyi enflasyonda %4 veya biraz üzeri olarak düşünüyorum. Peki son olarak Euro'yu da konuşalım. Euro, dolar karşısında 2 ayın en düşük seviyelerine geriledi. Ama paritede mevcut seviyelerden daha fazla düşme potansiyeli var mı? Evet, Euro'ya baktığımız zaman güçlü bir aşağı yönlü ivme var. Bu büyük ölçüde piyasa katılımcılarının Fed'in beklenenden çok daha fazla faiz artırabileceğini düşünmeye başlaması. Mesela Fed yönetim kurulu üyesi Michael Barr enflasyondaki gelişmeler konusunda ciddi şekilde endişeli olduğunu söyledi. Enflasyonda aşağı yönlü bir eğilim görmediğini söyledi. Tabii bu da bir etki yarattı. Bir yandan petrol fiyatları yüksek seyrediyor. Bu da yardımcı olmuyor. Beklentilerde bir değişim yaşandı. Dolayısıyla Euro'da da böyle bir hareket oldu. Ama önümüzdeki yıla baktığımızda yine Euro'nun güçlenmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Bunun temelinde de aslında yapay zeka patlamasının hız kesici yönünde bir beklentimiz var. Yapay zeka patlaması hız keserse yatırımlar yavaşlayacak anlamına gelir. Bununla birlikte ekonomik büyüme de yavaşlar. Böyle bir durumda Fed sonuçta faiz artırmak yerine faiz de indirebilir.
Kairos, çok teşekkürler bütün değerlendirmeler için. Ben teşekkür ederim.

0: devam edecek.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Bloomberg GT Radyo.

0: Finans Merkezi devam ediyor. Doktor Burcu Ünü var. TSKB Baş Ekonomisti ve Direktörü yayına katılacak. Burcu Hanım merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler, sağ olun. Amerika'daki tahvil faizlerinin görünümüyle başlayalım. Aslında bir müddettir zaten üzerine konuşulan bir mevzuydu. Yani 5'in üzerine gitme ihtimalinin güçlendiği, çok da uzak bir mesafe olmadığı. Öyle de oldu. Şimdi baktığımızda tabii tahvillerin yükseliş eğilimi, yani sadece enflasyonist kaygılardan ibaret olmadığını da anlıyoruz bir yanıyla. Biraz burayı değerlendirelim istiyorum sizinle. Yani tahvil fiyatlamaları bize ne söylüyor? Önümüzdeki dönem küresel ekonomi açısından daha zorlayıcı bir döneme mi giriyoruz? Bizim gibi ülkeler açısından ne ifade eder? Hem borçlanma maliyetleri anlamında hem de fon akımları anlamında.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Tahvil bono konuşuyor aslında bizimle. Şimdi bu zamana kadar bana sıklıkla gelen bir soru vardı. İşte %4'ün üzerine her çıktığında Amerikan 10 yıllıkları insanlar endişelendiklerinde şunu söylüyordu. Benim bir endişelenme hakkım varsa %1'in altına düştüğünde endişelenmiştim. %4'ün üzeri beni endişelendirmiyor. Ama şimdi artık %5'lere geldiğinde Amerikan 10 yıllıkları ben de endişelenmeye başladım. Sormamız gereken şey şu: bir faiz neden yükselir? Birden fazla sebebi olabilir. Çoklukla da öyledir. Yani genellikle tek bir gerekçesi olmaz. Ama biraz şöyle geriye sarıp baktığımızda aslında faizlerin son 3-4 yıldır yükseldiğini görüyoruz. Gelişmiş ülkelerde uzun vadeli faizlerin son 3-4 yılda yükseldiğini görüyoruz. Biz yeni konuşuyor olabiliriz ama aslında konu yeni değil. Üstelik de bu yükselişin merkez bankaları faiz indirmesine rağmen devam ettiğini görüyoruz. O zaman bu konu merkez bankaları ile ilgili bir konu değil. Yani muhtemelen enflasyon tek başına açıklamaya yetmeyecek. Nitekim bakınca görüyoruz. Evet, enflasyon şu andaki faizlerin yükselişinin bir sebebi ama tek başına yeterli açıklama vermiyor. Başka ne olabilir? Hep konuşuyorduk. Teknoloji yatırımları piyasadan para çekiyor. Bunu ekliyoruz. Ekosistem krizinin kalıcı bir enflasyon bazı yaratması, fiziki altyapıya zarar vermesi ve bunun sıkıntı yaratması söz konusu. Yine bunun da getireceği bir sermaye ihtiyacı var. Onu da ekliyoruz. Yapay zeka ne yapacak, büyümeyi arttıracak mı, çökertecek mi bilmiyoruz. Onu da ekliyoruz. Bütün bunları birleştirdiğimizde aslında risk primi dediğimiz bir şey çıkıyor karşımıza. Çünkü faiz bir şeyin fiyatıdır. Enflasyonun, riskin, vadenin ve piyasa aslında şu anda koskocaman bir belirsizliği fiyatlıyor. Bunun içerisinde son akademik çalışmalar, bu yıl içerisinde yapılan akademik çalışmalar bir şeyi daha ekliyor. Ve diyor ki bakın, özellikle Amerika'da borcun artması, mali tarafın zayıf olması piyasayı çok endişelendiriyor ve risk primini arttırıyor diyorlar. Dolayısıyla tahvil bono hem belirsizliği hem maliye tarafındaki zayıflığı fiyatlıyor. Risk primi dediğimiz tarafın çok arttığını görüyoruz. Bu neden endişe verici? Mevzu enflasyon olduğunda hadi Merkez Bankası göreve deriz, anlarız. Ama bu sefer göreve kimi çağıracağız? Kocaman bir belirsizlik içinde yapay zeka var, ekosistem krizi var. Teknoloji yatırımları var, maliye politikaları var. Burada kazanın belanın biraz daha fazla olabileceği bir döneme girdiğimiz anlaşılıyor.
0: Peki Burcu Hanım, şimdi bir yandan küreseldeki görünüm buyken biz içeride de kendi gündemimizde başta bu fon evreni ekseninde yaşanan gelişmeleri takip ediyoruz. İki haftadır bunun piyasa etkilerini görüyoruz. Şimdi buradan biraz özellikle Merkez Bankası'nın patikası noktasında nasıl bir çıkarım yaptığınızı merak ediyorum.
1: Şimdi tek tek gidelim. Bizim Merkez Bankamızın önceliği fiyat istikrarı.
0: Evet, o yüzden.
1: Bu yaşanan gelişmeler, işte iç talep üzerinden fiyat istikrarında, enflasyonda düşürücü bir etki yapacak ve topu Merkez Bankası tarafına atacak mı? Aslında soru bu. O yüzden de işte yakın dönemde faiz indirimi bekleyenler var. Bizim Merkez Bankamızın işte kanunu okursanız içinde diyor ki finansal istikrarı gözeterek fiyat istikrarı kurmak. O zaman eğer bunun içerisinde, bu yaşananların içerisinde finansal istikrarı bozucu bir şey varsa ve o faiz indirimiyle tamir edilecekse yine Merkez Bankası'na etkileyen bir durum var. Dolayısıyla burada Merkez Bankası'na konuyu bağlamanın anlamlı gerekçeleri var. Ama açıkçası benim durduğum tarafta enflasyon ara hedefine hala çok uzağız. Yani bu yaşananlar iç talepte bir yavaşlama yaratarak dezenflasyonu hızlandıracak olsa bile o hızlandıracak dezenflasyon bizi hala ara hedefe ulaştırmaya yetmiyor. Finansal istikrar tarafında da Merkez Bankası'nın faiz indirmesiyle azalacak bir bulaşıcılık riski yok şu anda ortada. O nedenle açıkçası ben sadece bu gerekçeyle Merkez Bankası'nın faiz indirimini piyasanın daha önce düşündüğünden öne çekmesini anlamlı bulmuyorum. Enflasyon riskini hala çok daha kocaman bir problem olarak görüyorum. TSKB ekonomik araştırmalardaki arkadaşlarım 2026 içerisinde bir faiz indirimi öngörüyorlar. Onlar da henüz öne çekmediler. Dediğim gibi Merkez Bankası'nın okumasını tabii ki beklemek gerekecek.
0: Biraz son veriler üzerinden de konuşalım istiyorum. Yani hem Merkez Bankası'nın sektörel enflasyon beklentileri anketi açıklandı. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında %23,70, hane halkında %45,60'a gelmiş. Reel sektörünki ise %32,50'ye gerilemiş. Buna şunu da ekleyeyim, belki bir arada değerlendirmekte fayda var. Yine tüketici güven endeksi verileri TÜİK ve Merkez Bankası işbirliğiyle açıklanan. Şimdi orada da makroekonomik beklentilerle hane halkının mevcut mali gerçekleri arasında bir ne diyelim bir fark var. Yani şu anki durumla beklentiler arasında, yani beklentiler iyimser şu anki duruma verilen karşılığa baktığımızda. Dolayısıyla buradan ne çıkarım yapmak lazım? Yani bunun etkileri ne olur? Hem tüketimin devamı açısından, dolayısıyla onun da hani enflasyonist etkisi açısından. Bir de tabii şirketlerin buradaki beklentileri açısından, yani şirketlerin biraz daha iyimsere döndüğü bir dinamik bize ne söylüyor?
1: Evet, şu an elimizdeki hiçbir verinin tam olarak bu fon piyasasında yaşanan gelişmeleri yansıttığını düşünmüyorum. Bu tarz anket verilerinin, beklentilerin fon kriziyle ilgili durumu yansıtabilmesi için zamana ihtiyacımız var. Sadece bu verilerin toplanma takvimiyle ilgili değil durum. Konuyu gerçekten hangimiz ne kadar anladık, büyüklüğüne ne kadar hakimiz? O nedenle ben verilere biraz mesafeyle yaklaşıyorum. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. O zaman da şöyle olacak diye düşünüyorum. İlk başta beklentileri bozucu etkisi özellikle işte hane halkı güveninde, tüketim tarafında kuvvetli olabilir. Daha sonra bir normalleşme görebiliriz. Evet, bir düşürücü etki olacak, öyle görünüyor. Yani hem insanların servet kaybı nedeniyle tasfiye süreci boyunca ne kadar geri alınacaklarını bilinmiyor. Hem de elinde para olanın da belki ya dur şu an bir harcamayayım diye düşünmesi ve daha temkinli olması nedeniyle zaten yavaşlayan bir iç talep vardı. Tüketici kredilerinde ciddi bir zayıflama görüyorduk. Onun üzerine bu eklenecektir diye düşünüyorum. Ama şunu hatırlamak lazım. Zaten hepimiz yılın son çeyreğinde bir faiz indirimi bekliyorduk. Dolayısıyla o zamanlamaya da destek veren bir konjonktür bu. Ama elbette ki bu işin içerisinde son derece talihsiz gelişmeler de var. Onları apayrı değerlendirmek gerekiyor. Yani fon krizine baktığım zaman açıkçası benim aklıma gelen ilk şey enflasyon değil. Biraz daha orada finansal piyasalar ve toplumsal adalet duygusunun ortaklaşa çözüm üretmesi önemli olacak. Çünkü aracılık hizmetlerinin sağlıklı çalışması ülkenin büyümesi için de son derece anlamlı. Tasarrufların doğru yerle eşleşmesi için de anlamlı. Enflasyondan önce o cepheyi daha öncelikli buluyorum.
0: Peki o cephede atılan adımlar dengelenme süreci açısından ne kadar hızlı sonuç üretir? Çünkü bir yandan da yani fon piyasasının tamamını ilgilendiren bir konu değil. Yani %10'u kadar Hazine ve Maliye Bakanı'nın da ifade ettiği üzere. Dolayısıyla hani burada bundan sonra sistemin daha sağlıklı işlemesi için de bir fırsat penceresi olarak görülebilir mi? Bir dengelenme sağlandığında, yani önce mesela yabancı gelişi açısından daha anlamlı bir yaklaşım görebilir miyiz? Eğer hani hem MSCI tarafından hem diğerleri tarafından gelen uyarılar noktasında mesela oradaki risklerin bertaraf edildiğini tamamen düşünüyor musunuz? Bundan sonrasında daha güçlü bir mesela yabancı girişi olabilir mi? Dengelenme sürecinden sonra, çünkü bir sürü hikaye de beraberinde geliyor ya Burcu Hanım, piyasa özelinde de, yani bir yandan fırsatları da barındıran bir tarafı var mı?
1: Evet, şimdi aklımızda bizim 2000'lerin başındaki bankacılık krizimiz hala
0: Doğru.
1: çok canlı. Oradan Türkiye çok başarılı düzenlemeler yaparak çıktı. O düzenlemelere de sadık kalındı ve biz yıllarca yabancı yatırımcıyla konuşurken ilk olarak bu düzenlemeleri anlattık. Sonraki yıllarda da öyle bir güven tesis edildi ki yabancı yatırımcılar bize pek fazla bankacılık sektörü sormaz oldular. Biliyoruz orası iyi düzenleniyor dediler. Aynı güvenin doğru şekilde yapılacak düzenlemelerle fon piyasası için kurulması, hatta tüm aracılık hizmetleri için kurulması, yeniden gözden geçirilmesi mümkün. Çünkü bir kere yaptık ama bu zaman alan bir şey. Yani o düzenlemeyi yapacaksınız, o düzenlemenin işe yaradığı görülecek, sonra o düzenlemeye sadık kalacaksınız ve bir şok daha yaşadığınızda o düzenlemenin işe yaradığını göstereceksiniz. Yani rüştünü ispat edecek. Bu zaman alan bir şey ama dediğiniz gibi olduğu zaman da elbette son derece pozitif etkileri olan bir şey. Şimdi Türkiye bir faiz indirimi hikayesine giriyor. Merkez Bankası bunu öne çekebilir, çekmeyebilir. Bunu bilmiyoruz, takip edeceğiz ama bir faiz indirimi hikayesine giriyor. Bunun içerisinde elbette ki Türkiye'de yatırım fırsatları olacak. Onu sağlam bir altyapıyla ve çerçeve düzenlemeyle beslediğiniz zaman bu elbette önemlidir. Ama şunun altını çizmek istiyorum ki hiçbir ülke hiçbir düzenlemesini yabancı yatırımcı için yapmamalı. Siz zaten kendi vatandaşınız için, kendi yatırımcınız için, kendi şirketleriniz için doğrusunu yaptığınızda yabancı yatırımcı gelir. Dolayısıyla bizim önceliğimizin doğru şeyi doğru sebeple yapmak olduğunu düşünüyorum. Yabancı yatırımcı onu zaten görür, anlar. Hepsinin matematiği iyi.
0: Peki Burcu Hanım, tekrar başta konuştuğumuz temaya geri dönecek olursak, işte borçlanma maliyetlerinin yükselmesi küresel olarak. Şimdi baktığımızda şirketlerin döviz borcunun da yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu tarafta ne kadar risk barındırıyor görünüm?
1: Biz 2008 krizinden sonrayı hatırlamaya daha meyilliyiz. Yani Amerika'da ve dünyada faizlerin düşük olduğu ve küresel likiditenin çok bol olduğu. Bu dünya her zaman böyle değildi. 2008 krizinden öncesinde işte Fed bilançoyu bu kadar genişletmemişken, faizler bu kadar düşmemişken aslında ciddi bir likidite ciddi bir meseleydi. Likidite bulmak ciddi bir meseleydi. Bizim o günkü pratiklerimizi tekrar hatırlamamız gerekiyor. Bir günde hemen 2008 öncesine dönmeyeceğiz ama biraz önce anlattığım gibi teknoloji yatırımları para çekiyor, ekosistem krizi fiziki altyapıyı aşındırıyor. Bu da bir sermaye çekişi yaratıyor. Maliye tarafı özellikle şu an Amerikan 10 yıllıklardaki artışın bence temel gerekçelerinden biri olan kısım devreye giriyor. Enflasyon faiz artırımlarını tetikliyor. Fed bilanço küçültüyor. Dolayısıyla likidite kademeli olarak azalacak. Bu bir günde bir kurumadan bahsetmiyorum ama yine bir güzellik yarışması diyoruz biz buna. Keynes'in güzellik yarışması. Keynes'in güzellik yarışması başlayacak. Yani para çekmek için piyasanın ortaklaşa uzlaştığı alanlarda iyi olmanız gerekecek. Bu açıdan ben şirket borçlanmalarının yarın bir gün o borcu çevireceğiniz zaman şartların bugünkü gibi olmayacağını bilerek yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bence çok anlamlı bir soru. Şartlar çok hızlı değişebilir.
0: Peki Burcu Hanım, son bir soru. Şimdi bu son iki haftada olan bitenle beraber dolarizasyon riski de çok konuşulmaya, sorulmaya başlandı. Şimdi baktığımızda hani son hafta DTH'lara biraz kayış var gibi ama bir yandan da yani burada böyle bir sistematik talep artışı söz konusu değil gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani özellikle bu faiz kalkanı hala orada güçlü duruyor diyebilir miyiz?
1: Evet, faiz kalkanının orada güçlü durmasını bekliyoruz. faiz indirimi varsayımını dahil ederek TSK ve ekonomik araştırmalardaki arkadaşlarım sene sonuna kadar reel faizin hala anlamlı pozitif olacağını öngörüyorlar. Dolayısıyla getiri anlamında TL hala mantıklı. Bunun bir de risk algısı tarafı var. Yani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer kısmı var. Dolayısıyla fonlardan çıkışın ben dövize girişi tetiklemesini değil, mevduata girişi tetiklemesini bekliyorum. Aslında çok da dillendirilen bir görüş bu. Hepimiz burada uzlaşıyoruz diye düşünüyorum. Sadece getiri değil, risk kategorisi olarak da hem daha az riskli hem getirisi iyi olan mevduat. Bunu da muhtemelen güvenilir isimlerle yapma tercihi ön plana çıkacaktır diye düşünüyorum.
0: Doktor Burcu Ünüvar, çok çok teşekkürler katıldığınız, vakit ayırdığınız için sağ olun. Burcu Hanım'ı uğurlayalım ve bir röportajla bitirelim. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Başkanı Süleyman Sönmez, Türk Konfed'in 27. İş Dünyası Zirvesi'nde Bloomberg ET'nin sorularını yanıtladı. Kulak vererek finans merkezini ve haftayı noktalayalım. Pazartesi görüşürüz, hoşça kalın. Süleyman Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Türk Konfed tarafından bu yıl 27.si düzenlenen İş Dünyası Zirvesi'ni Elazığ'da düzenliyorsunuz ve ana temanız kalıcı belirsizlik çağında ekonomik dayanıklılık. Bu temaya biraz değinelim sizinle. Bu yıl sık sık konuşuyoruz artık belirsizliğin yeni normal haline geldiğini. Hem burayı değerlendirmenizi rica edeceğim, hem de bu belirsizlik ortamında iş dünyası için yeni rota ne olacak?
2: Dünyadaki kırılmalar Türkiye'yi de etkiliyor. Dolayısıyla iş dünyasını çok etkiliyor. Biz de işin doğrusu temayı bu şekilde seçtik. Neden? İş dünyasının dikkatini bu noktaya çekmemiz lazım. Yoğun iş temposu içerisinde geleceğin planlarını bugünden kendimize hazırlamamız lazım. Özellikle artık yeni normallerin çerçevesini bizim iş dünyasının özellikle sanayi üretimindeki daha yüksek teknoloji ürünlere geçişi, dijital dünyayı daha çok kullanmayı, yeşil ekosisteme sanayiye entegre etmeyi ve daha rekabetçi bir ülke haline gelmemiz gerektiğini anlatmak için özellikle bu temayı seçtik. Elazığ'da olmamızın da tabii ki bizim için de çok önemli bir tarafı var. Çünkü bu bölge yatırım konusunda potansiyeli olan ama daha yüksek yatırımı hak ettiği halde bugüne kadar edinememiş bir bölge. Biz bugün Türkiye'nin en önemli iş dünyasının temsilcileriyle buradayız. En üst düzeyde temsil ediyoruz. Yaklaşık 550 iş insanını Elazığ'a getirdik. Elazığ ve bölgenin potansiyelini onlarla birebir paylaşıyoruz. Bu çok kıymetli. Buradaki yatırım değerini belki arttıracağız. Önümüzdeki yıllarda yeni normalleri Türkiye'nin kendi normlarına döndürmek bence girişimcinin ve sanayicinin işi.
0: Peki siz Türk Konfet olarak iş dünyasını bir araya getiren, KOBİ'lere destek veren, bölgesel kalkınmayı destekleyen bir sivil toplum kuruluşusunuz. Burada ilk üç çeyreği geride bırakırken burada nasıl bir seyir vardı? Üretim tarafında, ihracat tarafında, sanayi tarafında neler yaşandı?
2: Üretimde biraz daralma olduğunu hepimiz biliyoruz o konuda. Bunun üzerine çok konuşma yerine dünyanın ve konjonktürel bölgede yaşanan savaşlar ya da buna benzer farklı etkenleri düşünmeden bunun cevabını vermek zor. Ama içeriye döndüğümüzde bizim kendi yapımızı daha dinamik bir noktaya getirmemiz lazım. Yani neden? Avantajlarımızı ve potansiyelimizi öne çıkartmamız lazım. Bu bence 3 çeyrek geçirdik ama 4. çeyrekten biz umutluyuz. Yılın başında da söyledik. Bu yıl bir denge yılı olacak dedik. Aslında bu şekilde de bütün bu kırılmalara rağmen bir denge yılı olarak da bu noktalara kadar geldi. İşte orta vadeli plan tekrardan bir revize edildi. Onunla ilgili yeni çalışmalar var. Ben son çeyrekte daha umutlu bir ekonomi süreci geçireceğimizi düşünüyorum.
0: Peki siz iş dünyası olarak burada biz hem OVP'de hem enflasyon raporunda sık sık enflasyon beklentilerinin revize edildiğini görüyoruz. Siz 2027 yılına girerken iş dünyası olarak büyüme tarafında, enflasyon tarafında, faiz tarafında projeksiyonlarınızı nasıl kuruyorsunuz? Ne bekliyorsunuz 2027'den?
2: Ya, iş dünyasının en büyük sorunlarından birisi öngörülebilirliği netleşmediği dönemlerdir. Ne yazık ki bu kırılmalar çağı bu netliği iş dünyasına çok veremiyor. Önce onu söyleyeyim. 2027'den mutluyuz. Yani bir sürü faktör söyleyebilirim bununla ilgili. Ama bu yılı nasıl kapatacağımız 2027'nin aslında nasıl başlayacağıyla alakalı. Biz bunları bu reformlarla yapabilirsek 2027'nin hem faizlerin düştüğü hem enflasyonda belli normları yakaladığımız. Tabii bu hemen olacak bir şey değil. Enflasyonla mücadele kolay bir iş değil. Yani burada gerçekten yapısal

0: önlemeleri zamanında ve geciktirmeden de yapmamız gereken bir dönem olarak görüyoruz. 2027'de biraz daha enflasyonun düştüğü, faizlerin biraz daha aşağıda olduğu bir yıl olacağını düşünüyorum.
1: Peki bu yıl kalan son iki toplantıda faiz indirimi bekliyor musunuz?
0: Umut ediyoruz ama genel olarak baktığımızda biz şu adımların atılmasını istiyoruz. Yani ekonomi yöneticilerimizden öngörülebilir ve gerçekten enflasyonla mücadeleyi de başarılı kılacak doğru adımları atmalarını bekliyoruz. Aslında iş dünyası önünü görmek istiyor. Tabii ki faiz indirimi çok önemli. Büyük ağır. Yani Türkiye için koşullar her geçen gün biraz daha faiz yüküyle ne yazık ki ağırlaşıyor. Elbette ki onu istiyoruz. Ama bizim için önemli olan daha uzun süreli ülkenin istikrarlı bir ekonomiye kavuşması. Bunun için de ben de konuşmamda da söyledim. Biz iş dünyası olarak bu konuda elimizi taşın altından çekmiyoruz. Bunu da bu süreci doğru adımlarla atılması bizim için çok kıymetli.
1: O zaman yarın Cevdet Yılmaz'a da bu mesajlarınızı mı ileteceksiniz?
0: Tabii ki biz kendi görüşlerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz. Gördüğümüz bir eksik varsa ya da fazla varsa hem yapılan şeylere o konudaki bilgileri kendileriyle paylaşacağız hem de kendi görüşlerimizi paylaşacağız.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sundu.
1: Bloomberg GT Radyo.
2: Reklam.
3: Okurlar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
4: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte.
5: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org.
6: Bloomberg HT katkılarıyla.
7: Toyota. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Toyota. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
8: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır.
2: Reklam.
1: Öncelikli yayın.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: reklam. Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Şimdi bugün sizlerle paylaşacağımız aslında çok son dakika var. Bunlardan bir tanesi de Amerika'da Michigan Üniversitesi Mevcut Durum Endeksinin açıklanmış olması. Eylül'de 50.9 oldu. Beklenti 50.5'ti ve önceki de yine 50.9 düzeyindeydi. Elbette bu belki de hani günün en hafif alabileceğimiz verilerinin başında geliyor. Özellikle İran-ABD savaşı eksenindeki gelişmeler önemli. Burada bilhassa petrol üzerindeki etkileri tabii ki yakından takip ediyoruz. Ama bir yandan da Trump-Xi görüşmelerini takip ettik. Oradan çıkan sonuçları da izliyoruz. Beklenilenden belki bir tık daha iyi bir ton var gibi sanki, ama sürdürülebilirliği konusu ve bundan sonra nasıl ilerleneceği konusu da yine bir muamma. Şimdi ben sizlerle rakamları vesaire her şeyi paylaşacağım ama önce bir parantez açmak istiyorum. Çünkü Dünya Ekonomik Forumu Ekonomik Kapsayıcılık Başkanı bu sabah bugün bana eşlik ediyor. Rapor yayınlandı Eylül ayı içerisinde. Burada özellikle kadınların iş dünyasında ve ekonomideki fonksiyonlarının nasıl şekillendiğini ölçme gayreti var. Bu son verilerle birlikte değerlendirmelerini alacağız. Celia Baller benle birlikte bu öğleden sonra. Celia, hi, welcome to the show.
2: Celia, merhaba, programımıza hoş geldin. Bize katıldığın için çok teşekkür ederiz.
1: I hope you're doing well.
2: Ben teşekkür ederim bu davet için. Evet, şimdi rapor yayınlandı. Bu raporu biz zaten son 20 senedir takip ediyorduk. Bu toplumsal cinsiyet farkını kapatmak için şüphesiz ki bir gayret var. Biraz da kapandı ama son durumu ve raporun son güncel halini sana sormak isterim. En dikkat çekici noktalar neydi ve bir önceki rapora kıyasla en ciddi değişiklikler nerede yaşandı? Evet, söylediğin gibi ilerleme kaydettik son 20 sene içinde.

0: içerisinde.
1: 97 ülke takip ediliyor 2006 yılından bu yana ve her bir ekonomi neredeyse iyileşme gösterdi toplumsal cinsiyet farkı skorunda. Küresel skor da aslında hiç olmadığı kadar yüksek seviyede. Ve bu farkın kapanmasını %7 iyileştirdi. Yani genelen olumlu bir ivme var.

dört boyutta inceliyoruz biz cinsiyet paritesini. Katılım, sağlık, sağ kalım, eğitim gibi detaylara bakıyoruz. Tabii ekonomik hayata katılım da bir o kadar önemli. Şimdi politik tarafta çok çok önemli ama eğitimi de burada aynı şekilde ekonomik katılımı da göz ardı etmememiz lazım. Şimdi şöyle bir durum var. Fark politik tarafta ve ekonomik katılımda hala yüksek. Politik siyasi boyutu düşünecek olursak boşluğun, bu farkın küresel anlamda %20'si kapandı. Ekonomik tarafta ise %60'ı kapandı diyebiliriz. Tabii kırılganlık sinyallerini de görmüyor değiliz. Özellikle de üst düzey yöneticilik ve liderlikte aşağı yönlü bir trend var 2022 yılından bu yana. Her sene baktığımızda üst düzey kadın yöneticiliği düşüşte. Genel bağlamda bir yavaşlamadan bahsedebiliriz. Söylediğimiz gibi 20 senedir takip ediyoruz. İlk 10 yıl hızlı bir iyileşme vardı, sonrasında yavaşladı. Siyasi boyutta ise iyi haber şöyle. 2026 yılında 2026'ya kıyasla daha iyiyiz ama 2016'dan daha kötüyüz. Yani genel hatlarıyla son 20 sene içerisinde söylediğim gibi evet ilerleme kaydedildi. Ancak yakından takip edilmesi gereken kırılganlık sinyalleri de geliyor. Peki notlarıma baktığımda bu uçurumun %69'u küresel ölçekte, yani %69.2'si kapandı, öyle değil mi? Bir de tam eşitliğe ulaşmanın 20 yıl alacağı tahmin ediliyor rapora göre ki 120 yıl, doğru okudum öyle değil mi? Yani bu çok yavaş. Senden aldığımıza göre ilk 10 yıl ilerleme güzel devam etti ama arkasından yavaşlamaya ve düşüşe geçti. Peki bu belli başlı alanlarda mı ya da total bir yavaşlamadan mı bahsediyoruz? Şöyle anlatayım, söylediğin doğru, tam eşitlik 120 yıl alabilir hala. Şimdi yavaşlama küresel ölçekte aslında en çok COVID döneminde gözlemlendi. 2019 sonları 2020 yıllarında 100 sene var diyorduk. Ve ilerleme hızı ondan sonra biraz etkilendi. Dolayısıyla biz de öteledik. Yani o eski hızda, o eski 2019 ivmesinde devam etsek o zaman 100 sene var diyebilirdik. Ama sonrasında pandemi bütün dünyayı adeta vurdu ve iş gücü piyasasında bunu çok ciddi gördük. 2020-2022 yılları arasında özellikle ki evet bir kısmı toparlandı, ivmeyi görüyoruz ama o gidiş hızı COVID öncesine göre yavaşladı. Yani mutlak seviyeleri düşünecek olursak paritene söylediğim gibi yani 20 sene içerisinde zirvesine ulaştık ama yavaşlama da var. Bunların söylediğim gibi bir kısmı ekonomiye katılımdan kaynaklı ya da geniş çaplı iş gücüne katılımdan kaynaklı ama liderlik seviyesinde de bunu görüyoruz. O tarafta da yavaşladı ilerleme. Siyasi arenada da ki bu boyut da bizim için, bu arena da bizim için çok önemli ve güçlü bir gösterge. Bu tarafta yine evet ilerlemenin kaydedildiğini söylemek gerekir. 2016-2026 yılları esnasında devlet başkanlığı mertebesindeki üst düzey pozisyonlar toparlıyor ama yine parçalanmış biçimde ama yine de 2026 umut vaat ediyor gözüküyor. Bu yılın sonunda 2016'ya döndük diyebiliriz. Peki şimdi yapay zeka her gün konuştuğumuz, her gün adapte olmamız gerekenler listesinin baş konumunda yer almaya devam eden bir alan. Şimdi iş gücü piyasasını da yapay zeka yeniden şekillendiriyor ama yapay zekaya bağlantılı pek çok meslekte kadın temsilinin hala düşük olduğunu görüyoruz. Bu bir dönüşüm ama kadınların eşit ölçüde bundan yararlanmasını sağlamak için neler yapmak gerekir? Şimdi yapay zeka konusunda riskler var. Tabii bu alanı da takip ediyoruz ve aslında bazı eksik temsiliyeti bazı örüntülerle replike etmeye çalışıyoruz. Ama tabii yapay zeka etkisini öncelikle iyi anlamamız lazım. Şimdi genel bir etki var iş gücü piyasasında, evet. Ve şunu da biliyoruz. Bazı iş imkanları bundan etkileniyor. Bazı

0: pozisyonlar yapay zeka ile değişime uğruyor. Bu alanları düşündüğümüzde aslında yapay zekanın kötü etkilediği alanlarda kadınlar daha iyiydi ama değişime de uğruyor. Tabii bu etkiyi bu değişimi bütün sektörlerde görüyoruz. Bir de artan yapay zeka endeksli endüstriler var. Bu tarafta da temsiliyet düşük, özellikle liderlik seviyesinde. Şimdi takip ettiğimiz bir başka metrik daha var. Burada da averajda aslında giriş seviyesindeki iş pozisyonlarında kadınlar %46 seviyesinde. Ama üst düzeyde az. Bu da tabii mevcut gelişmelerde etkileniyor. Giriş seviyesi diyebileceğimiz iş pozisyonlarında temsiliyet iyi ama hiyerarşi düşündüğümüz zaman resim değişiyor. Bir de ekonominin özellikle de gelişen yapay zeka alanları için kritik noktalarını düşünecek olursak modelleme olsun, kod olsun, diğer ilgili alanlar olsun. Bu tarafta da yine kadın temsiliyeti düşük. Ve üretim ya da üretimle ilişkili iş pozisyonlarına baktığımız zaman kadınların sadece %20'sinin yapay zeka mühendisliği tarafında var olduğunu görüyoruz. Tabii ara kapanıyor. Yapay zeka okur yazarlığı ve mühendisliği gibi detaylarda bu ara kapanmaya başlıyor. Ama tabii bunu farklı ekonomilerde farklı şekilde görüyoruz. Tabii söylediğin gibi bir risk söz konusu, eski örüntüler tekrar edebilir. Silvia, çok teşekkür ediyoruz bugün bize katılıp bu raporun detaylarını bizlerle paylaştığın için. Bu çok çok kıymetliydi. Teşekkür ediyoruz ve iyi günler diliyoruz.
1: Dünya Ekonomik Forumu Ekonomik Kapsayıcılık Başkanı'yla sohbet ettik. Şimdi biraz içeriye dönelim. Rakamlara bir bakalım. Bugün itibariyle neler oluyor? Tabii iç gündemde fon gündemini takip etmeyi sürdürüyoruz. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dün yaptığı ilk açıklamaları biliyoruz. Dolayısıyla hani bu sürecin yakın takipçisi olduğunu da anlamaktayız. Şu anda borsada özellikle 84 milyar lira düzeyinde bir işlem hacmi var. Kapanışa bir saat kala işlem hacmi dünün %24 civarında altında. BIST 100 endeksi %0.32'lik yükselişle 12.930'a geldi. En yüksek 12.996 gördük şu ana kadar gün içinde. En düşük de 12.840 seviyesini görmüştük. En yüksek ve en düşük seviye günün ilk yarısında öğlen saatlerine kadar oluşan rakamlar, ardından biraz daha yatayımsı. Şimdi biraz artıya doğru evrilmeye çalışan bir piyasa var ama 12.900'ler civarında olduğumuzu söyleyelim. Dolar TL'ye bakıyoruz. %0.15'lik bir yükseliş var dolar TL'de. 48.96.51'e geldik. Euro TL tarafında da %0.27'lik artış bizi 55.87.09'a getiriyor. Euro dolar paritesinde ise 1.14 sınırının hemen üstünde bir çaba var. 1.14.02 parite %0.19 yukarıda. Bu esnada dolar endeksi de 101'in altına geriledi. 100.97'de. Buralarda ne kadar kalır, ne olur bilmiyoruz. Bu süreci takip edeceğiz ama bir yandan da biliyoruz ki Morgan Stanley örneğin doların değer kaybedeceği yöndeki önceki tahmininde yanıldığını belirtti mesela ve beklentisini de revize etti. Euro dolar paritesinin 1.10'a gerilemesini, dolar endeksinin ise gelecek yıl ortasına kadar 104'e yükselmesini beklediğini duyurdu. Bunu da not düşelim ve devam edelim. Paritelerin ardından Avrupa borsalarına baktığımızda şu an sadece Paris Kakaran 40 endeksinin %0.15'lik geri çekilmeyle negatif ayrıştığını görüyoruz. Öte yandan Londra'da %0.08, Frankfurt DAX'da %0.40, İtalya FTSE MIB'de de %0.56'lık yükselişler var. Bu ABD borsalarında yansıma buluyor mu ya da oradaki tablo ne? Bir miktar evet ama çok da heyecanlı bir pozitif seyre bakmıyoruz. Biraz daha yatay pozitif diyebileceğimiz bir tablodan bahsetmek mümkün. Nasdaq kompozit %0.03, S&P 500 %0.02, Dow Jones ise %0.19 artıda. Geldik ABD tahvillerine. Burada 10 yıllık ABD tahvilinin getirisi 5.20'nin üzerine çıktı. Tahvil faizlerini konuşmaya devam ediyoruz. Önemli bir başlık. Keza piyasaların tamamına da sirayet edebilen bir boyutu var. Özellikle uzun vadedeki bu yükselişlerin borçluluk oranları ve borçlanma ihtiyacıyla da yatırımlarla da biraz daha dikkat çektiğini görmekteyiz. Amerika'da mortgage faizleri de 7'nin üzerine çıktı. Dolayısıyla konut sektörü açısından da yine çok yakın bir takip gerekiyor. ABD 5 yıllık tahvil getirisi 5.04.29'da, 2 yıllık tahvil getirisi ise 4.89.52'de. Yani 10 yıllıkta satış, 5 ve 2 yıllıkta ise bir miktar alımların olduğu bir tablo var elimizde. Ve geldik efendim, MTI ile Bitcoin ekranı ne oldu arkadaşlar tahvilden sonra? Onu bekliyordum tam. Teşekkür ediyorum. Brent petrol ile ABD tipi ham petrolde aşağı yönlü bir seyirden bahsediyoruz. Şimdi bölgede tansiyonun düşme eğilimi gösterdiği her saniye, aslında her an burada bir satış eğilimine yol açıyor. Bu da gayet anlaşılır. Tam tersi de yukarı yönlü tetikliyor Brent'i. Ama Brent bu dakikalarda $105.5'ın biraz üzerinde, %1'e yakın bir geri çekilme var. ABD tipi ham petrolde de %1.31'lik düşüş $93.35'e getiriyor bizim. Bakıyorum şöyle bir Bitcoin tarafında ne oluyor diye. 84 bin seviyelerindeydik kabaca dün bu saatlerde. Şimdi 83.450 civarından fiyatlanıyor Bitcoin. Satışlar %1'in biraz üzerine çıktı bu dakikalarda. Gümüş yatay 63.79-68'de, neredeyse hiç değişim yok şimdi. Ama spot altına baktığımızda orada minik de olsa bir geri çekilme var. %0.21'lik düşüş bizi $4.266 getiriyor. Bu arada arkadaşlarım da paylaşıyor, editörlerim. 30 yıllık ABD tahvil faizleri de 5.51 seviyesini aştı. Bunu bu ara çok fazla konuşmaya başladık. Bu kez 2004 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını da söyleyelim hemen. 5.51.17'de 30 yıllık tahvil getirisi. İlerleyen dakikalarda stüdyoda bana Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ege Yazgan hocamız eşlik edecek. Onunla da konuşacağız. Hani bu gidişat ne anlatıyor bize diye, diğer konu başlıklarının yanında. Ama şimdi hızlıca bir araştırmaya gidelim. Çünkü araştırma analistimiz Elif Canseven hazır ve elindeki notlarla bizi bekliyor. Buyurunuz.
2: Yatırımın yolu

0: Elif Canseven merhaba, hoş geldin yayınımıza. Şimdi biraz önce ben biraz aslında tahvil faizleri tarafından bahsettim. Günün şüphesiz öne çıkan takip alanı içerisinde burası var. Ama senin elinde daha spesifik notlar olduğunu da biliyorum. Genel olarak bize bugünü bir toparlarsan sevinirim.
1: Didem, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Senin de söylediğin gibi haftanın artık son işlem gününe geldik ve yine hafta ortasından beri ana konumuz olan tahvil faizlerini konuşmaya devam ediyoruz. Az önce arkadaşlarımız da verdi. Artık 30 yıllıklar için 2004 yılından bu yana en yüksek seviyeleri konuştuğumuz, artık tahvil faizleri için %5 seviyelerinin bizim normalimiz mi haline geldi? Sorularını cevapladığımız sorularıyla beraber hafta kapanışını gerçekleştiriyoruz diyebiliriz. Bu noktada baktığımızda 30 yıllıklar için artık 5.50 seviyelerinin konuşuluyor olması, ki biz sabah saatlerinde Brent petrolün aşağı yönlü gelişinin bu tarafta olumlu bir haber akışı olduğunu konuşuyorduk. Tahvil faizlerinin aşağı yönlü geldiğini, yani alıcılı tarafta olduğunu konuşuyorduk. Şu an geldiğimiz noktada uzun bacak tarafında yine satışların hızlandığını söyleyebiliriz. Keza bunlara eşlik eden swap piyasalarındaki oynaklıklar var, ki ben yayına girmeden önce %68 civarında olan Ekim ayı faiz artırım ihtimalleri yayına girdikten hemen sonra %58 seviyelerine kadar geri çekilmeler gördü. Yani orada da hızlı oynaklıkları takip ettiğimiz bir piyasa, takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Keza hisse senedi

0: fiyatlarına yansımalarını da doğrudan görüyoruz. Brent petrol 105 seviyelerine gelmişken özellikle dün S&P ve Nasdaq tarafında aslında bir miktar daha toparlanmalar görmüştük. Bunun ana önceliklerinden bir tanesi teknoloji hisselerinde olmuştu. Birazdan Meta tarafına değineceğim ama şu an geldiğimiz noktada birazcık daha yatay seyrini koruyan küresel hisse senedi performansı gördüğümüzü söyleyebiliriz. Yine altını çiziyorum. Teknoloji hisseleri eşit ağırlıkta endekse dağılmış bir pozitiflik oldu. Yani genişe yayılmış bir pozitiflik olduğunu söyleyemeyiz burada. Teknoloji hisselerinin yukarı yön ivmeleriyle beraber S&P tarafı, Wall Street tarafının bir miktar daha yukarı gittiğini görüyoruz ki orada da Nasdaq tarafı şu an yatay negatif işlemlerini sürdürmeye devam ediyor. Meta tarafından oldukça olumlu haber akışları var. Seninle yayın öncesinde de aslında birazcık konuştuk bunun üzerine ama Meta Temmuz 2003'ten bu yana en iyi performansından bir tanesini gerçekleştirdi Eylül ayı içinde. Aslında Eylül ayının başında yayınladığı yeni yapay zeka ajanı ile beraber, Muse ile beraber Apple Store'da bir en yüksek indirmeye ulaşmasıyla beraber hisse performansını yukarı yönlü ivmeleri takip etmiştik. Fakat bugün geldiğimiz noktada dünkü performansın ardından neredeyse piyasa değerinin 2 trilyon dolar seviyelerine çıkacak olması öne çıkan haber akışlarından bir tanesi oldu ama %1 kadar yükselişini bekliyorduk piyasa açılışının arkasından. Hem premarket verilerinde hem de şu an piyasa açılışının arkasından negatif seyrini koruduğunu söyleyebiliriz. Keza şu an %1 kadar aşağıda işlem görmeye devam ediyor Meta tarafı. Seans içindeki hareketlerini yine takip edeceğiz. 2 trilyon dolar seviyesine çıkacak mı, çıkmayacak mı piyasa değeri diye. Ama şöyle bir baktığımızda aslında 6 hafta öncesine kadar S&P 500 içindeki en kötü performans gösteren 50 hisselerden bir tanesiydi. Ki o dip seviyelerinden bu seviyeye geldiğimizde %48 kadar yukarı yönlü hareketlerini takip ettik. Eylül ayı içinde %36'lık yukarı yönlü hareketlerini takip ediyoruz. Bunun yanında yatırım harcamalarına baktığımızda sene ve sene 2026'da artış gösteriyor. 2027 de üstüne koyarak devam ediyor. Biz de teknoloji hisselerinin bu taraftaki hikayesinin nasıl olacağını takip ediyor olacağız Didem.
1: Elif, çok teşekkür ediyorum. Bilhassa Meta'yı da notlarına ekledin. Ağzına sağlık. Kolaylıklar diliyorum sana. Tekrar görüşeceğiz. Şimdiden iyi hafta sonları dileyelim. Elif Canseven'i uğurlayalım. Ardından kısa bir reklam arası, sonra kapanışa doğru devam edecek.

0: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
3: maksimum. Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
4: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de seleklerinle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.

0: her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Reklam. Öncelikli yayın.
7: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
8: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
9: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
10: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
11: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
12: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklam.
14: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Ya tabii çok yoğun bir gündem içerisindeyiz. Daha yeni Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Amerika'da, New York'ta yakından takip ettik. Trump-Xi görüşmesi çok biraz yani globalden başlıyorum. Çünkü globalde olan biten günün sonunda biz içeride dengemizi bulduğumuz an itibariyle zaten bakacağımız ve odaklanacağımız yer olacak. Muhtemelen bu ara biraz belki de imal ediyoruz ama yine dönüp şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki havayı, orada gelen mesajları, Türkiye-ABD ilişkileri açısından önemseyebileceğimiz notları düşündüğümüzde ben şöyle bir değerlendirme duydum katılan konuklardan birinden. Dedi ki Didem Hanım, yani burada bazı uygulanan kotaların muafiyet kapsamına Türkiye için alınması noktasında da temaslar vardı. Bu önemli çünkü İran-ABD savaşı ekseninde İran'la iş yapan, yakın duran, ticari herhangi bir iletişimi olan ülkelere de yine yaptırımlardan bahsetmişti Trump. Dolayısıyla bir de ticari tabii savaştan bahsediyoruz bir yandan. Bizim konumumuzu Türkiye olarak nasıl gördüğünü öncelikle merak ediyorum Ege Hocam.
2: Evet, şimdi tabii eğer orada bir rahatlama olursa bu anlamda kotalar, yaptırımlar vesaire, o zaman tabii bu Türkiye bundan ekonomik olarak bir kendisi için bir yeni bir iş sahası olması nedeniyle, İran'la ticaretin artması sebebiyle bundan ekonomik olarak faydalanacaktır elbette. Yalnız tabii bu iş öyle kolay değil Didem. Yani hani o kadar kolay çözülecek bir işe benzemiyor. Yani baktığınız zaman şimdi gerçekten yani nasıl bir anlaşma yapılacak? Zaten seçimlere kadar bir anlaşmanın çıkma olasılığı pek düşük bir ihtimal. Amerikan seçimlerini bahsediyorum tabii ki. Yani şu anda gelinen noktada aslında hani Obama'nın kabul ettirmiş olduğu ya da Obama'nın önermiş olduğu Obama anlaşmasının koşulları bile ulaşılamayacak gibi görünüyor. Çünkü İran'ın eli şu anda çok daha kuvvetli gözüküyor. Tabii seçim sonuçlarından sonra oraya kadar pazarlığı uzatmak isteyeceklerdir. Yani buradan yaptırımların ne kadarı kalkacak, daha kapsamlı bir şey olacak mı? Eğer öyle bir şey olursa tabii bu Türkiye açısından çok olumlu. Hem bütün dünya tabii açısından olumlu olur. Sadece bir de Türkiye'nin özelinde yani bizi de çok etkileyen problemler, petrol fiyatları, enerji fiyatları vesaire bunlar açısından rahatlanır. Ama bölgede yeniden İran'ın ticarete açılacak olması, orayla iş yapacak olan iş adamları vesaire Türkiye açısından özel olarak bütün dünyanın rahatlamasından başka Türkiye'ye özel olarak da bir fayda, ekonomik bir fayda olacaktır tabii ki. İnşallah böyle bir şey olur ama ben seçimlere kadar pek bir anlaşmaya varılacak konusunda çok doğrusu iyimser olamıyorum. Yani
1: çok hayale kadar kapılmamak lazım diye anlıyorum öyle
2: ama
1: mi?
2: Ama yani çok da fazla bir zaman kalmadı öyle evet. Düşünmek lazım.
1: Tabii
2: yani
1: Kasım. Hani buraya,
2: evet yani sonuçta.
1: Bir ay kaldı, bir buçuk ay kabaca tabii. Evet. Şimdi Trump-Xi görüşmesi de bu anlamda önemliydi.
2: Evet.
1: Tabii ben şahsen aslında şunu da sormak isterim. Hani Trump'ın çoğu zaman bir dediğini tutmadığı için hani ilişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı Çin'le dedikten bir gün sonra ne diyeceğini de çok kestiremiyor piyasalar. Sence nasıl geçti ikili
2: ya
1: arasındaki
2: şimdi,
1: temas?
2: Tabii o bu İran'da maddelerin başında geliyordur tabii ki Trump ve Xi'nin görüşmesinde ama şimdi daha büyük bir sorun var orada. Yani bu yani buna daha büyük dememek gerekir belki ama daha ekonomik eksende çok daha büyük bir sorun var. O da şey yani bu bir bütün dünya için global bir dengesizlik problemi. Hala Çin şu anda zaten dış ticaret fazlası bu yıl sadece bu yıl için Ağustos'a kadar 890 milyar Amerikan doları yani yıl sonunda da 1.2 trilyon bir dış ticaret fazlası tahmin edilebileceği gibi bu dış ticaret fazlasının çok çok büyük bir bölümü Amerika'ya. Şimdi baktığınız zaman şimdi evet Amerikan tahvilleri hani neden yukarı gidiyor derken bir ayağı da burada. Birçok sebebi var tabii Amerikan tahvillerinin faizlerinin bu kadar yukarı çıkmış olmasının. Bir ayağı da burada. Şimdi artık eskiden olduğu gibi bu global dengesizlik bir çözümü dünyada kalmış durumda değil. Yani eskiden Amerika açık verir, fazla veren ülkeler vardır. İşte başta Çin olmak üzere Almanya, Japonya vesaire. Bunlar da Amerikan tahvillerini alırlar. Ama artık Amerikan tahvilleri de o zamanlar %1'lerde faizler buralardaydı. Şimdi artık almak istemiyorlar. Zaten baktığınız zaman altına olan talebin de, altın fiyatlarının da bu kadar yukarıda olmasının bir nedeni de bu. Artık merkez bankaları da ya da hükümetler de, fazla veren hükümetler de artık Amerikan doları olarak tutmak istemiyorlar fazlalıklarını. Yani Amerikan tahvilleriyle tutmak istemiyorlar. Altına yöneliyorlar vesaire. Buradan baktığınız zaman bu problem nasıl hallolacak? Şimdi en önemli konulardan bir tanesi bu. Şimdi Trump ilk başına geldiği zaman dış ticaret işte tedbirleri, tarifeler, gümrük tarifeleri, biz dış ticaret açığını azaltacağız vesaire yapacağız dedi. Hiçbir başarıya ulaşılamadı. Tıpkı bu İran Savaşı'nda olduğu gibi. Yani Trump'ın bütün politikaları aslında büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı. Bu cephede de bir başarısızlık söz konusu. İran Savaşı'nda da bir başarısızlık söz konusu olduğu son derece açık. Belki kendisi de tam olarak bu savaşa neden girdiği konusunda bir fikre sahip olmayabilir. Yani çünkü gerçekten ne
1: ya elde... Ya da girdik de çıkamıyoruz diye pişmanlık
2: yani
1: da...
2: Ne elde etmeyi umarak buna girmiş olabilir ki? Yani hani İsrail desteklemek
1: biraz için onun de gazına geldi galiba yani.
2: Öyle yorumlar yapmak da istemiyoruz tabii. Çünkü bu kadar ciddi konularda hani böyle... Yani ya böyle haklısın nedensiz
1: hocam,
2: şeyler...
1: Hocam ama evet, yani... Hani taco tabirini bizler üretmedik değil mi? Hani
2: yok çok haklısın. Ben de yani hani biraz da onu vurgulamak ama işler bu kadar böyle de yürüyor olabilir gerçekten.
1: Doğru.
2: Yani
1: doğru.
2: Böyle daha üzücü olan tarafı bu zaten.
1: Bu evet.
2: Zaten aynen. Daha üzücü olan tarafı bu. Gerçek olması üzücü zaten.
1: Tabii doğru.
2: Yani bu kadar. Yani ciddi bir konuda, bu kadar insanın hayatını etkileyecek bir konuda
1: tabii
2: böyle kararlar veriliyor tabii olması gerçekten acı.
1: Çok acı.
2: Evet.
1: Şimdi faiz tarafından hı-hı bahsettin hocam. Hı-hı. Şöyle ki hı-hı bir AI hikayesiyle birlikte, bunun AI özelinde ne olur ne biterle alakalı bir soru değil. Ama daha çok Walsh'da mesela İre buna değindi. Dedi ki AI yatırımlarını artık AI yatırımı demeyeceğiz. Yatırım diyeceğiz. Ama hmm burada çok ciddi bir yatırım evet projeksiyonu var.
2: Evet.
1: Bu çok ciddi bir finansman ihtiyacı doğuruyor.
2: Evet, doğru.
1: Zaten borçluluk çok yüksek. Yüksek. Enflasyon da yüksek. Bir türlü orada istenilen iki düzeyine gelinemiyor. O iki düzeyi korunmalı mı korunmamalı mı? Biz 3 senedir konuşuyoruz
2: evet
1: zaten onu.
2: Evet.
1: Şimdi hal böyleyken piyasalardaki momentumun nereye doğru evrileceği, yani ABD hisse senetleri tarafına bakıyorum. 8-10 tane hisse ekseninde orada da ilerleme yaşanıyor. Bu
2: nasıl?
1: Alışık olduğumuz bir
2: değil
1: tablo değil.
2: Değil. İşte
1: biraz, nereye evrilir?
2: Şimdi biraz önce bahsettiğim zaten bu global denge.

0: Sessizlik problemi aslında çok önemli bir problem. İkincisi tabii bu şimdi bu bahsetmiş olduğu. Neden bu Amerikan uzun vadelilerinde ya da Amerikan tahvillerinin faizleri bu kadar yüksek? Bir, dünyada talebi düştü. İki, ihtiyaç çok fazla. Amerikan evet. bütçe açığı neredeyse gayri safi milli hasılanın %6'sı kadar. Üçüncüsü bu AI yatırımları tabii. Onlar da uzun vadeli finansman istiyor. Şimdi olumlu tarafından bakarsan şu denilebilir. Faizler de yukarı gitti. Demek ki bu yatırımların beklentisi de böyle. Demek ki büyük bir getiri bekleniyor buradan. Değil mi? Ama şimdi öyle olmazsa ne olur? Esas felaket senaryosu orası. Yani o getirinin gerçekleşmeyeceği gibi bir durum ortaya çıkarsa, yani büyüme gerçekleşmezse, evet. şu anda büyüme zaten Washington toplantısında o söyledi. Amerika'ya dair olan büyümenin potansiyelin üzerinde, o beklentisini yukarı doğru çekti. Zaten potansiyelin üzerinde de bir büyüme zaten. Amerikan büyümesi %2'lerde falan potansiyel tabii, büyümesi. Tabii. Demek ki potansiyelin üzerinde bir büyüme. Şimdi bunun aslında bu kadar büyük bir borçluluk sadece bütçe de değil, Amerikan hükümeti de değil. Aynı zamanda özel sektör de borçlu.
1: Özel sektör borçlu. AI
0: yatırımlarıyla borçlu. Bu kadar büyük bir borçluluk. Artık tahvillere olan dış dünyadan gelen talep o kadar yüksek değil. Artık onlar tahvil tutmak istemiyorlar. Böyle bir ortamda baktığınız zaman işte eğer burada bir ters şok olursa büyüme tarafına, o zaman bütün bunların hepsi birdenbire bir çok kötü bir yere doğru gidebilir. Ama hala demek ki iyimser beklentiler büyüme tarafında korunuyor. Tersine döndüğü anda orada bir risk var mı? Elbette var. Yani onun beklediğini üretmediği ortaya çıktığı anda, o zaman zaten piyasalar nasıl davrandığını...
1: Geri dönüşü çok evet, negatif olabilir.
0: Olabilir, evet.
1: Şimdi benzer hikayeler aslında dünyanın geri kalan kısmı için de geçerli. Yine evet. yüksek borçluluk oranları her yerde var. Bir yandan da enflasyonla bu mücadele büyümeyi mi destekleme ikilemi yaşanıyor. Bu beni biraz Türkiye tarafına getirecek hocam. Yani bizim uyguladığımız dezenflasyon programı dışarıdan gelen bu negatif etkiler, savaş vesaire etkileriyle zaten bir sekteye uğradı. İçeride yaşanan ara ara şokların da etkileriyle bir nevi uğraşıyor Türkiye. Ama günün sonunda önümüzdeki yıllara baktığımızda hedefler ne kadar tutacak, OVP hedefleri ve Merkez Bankası'ndan beklenilen o faiz indirimi bu yıl içerisinde gelebilecek mi? Hala bunun için bir alan var mı diye sorayım, bu soruyla tamamlayalım.
0: Şimdi, evet tabii, yani şu anda tabii en çok Merkez Bankası'nı zorlayacak taraf dış taraf. Şimdi birincisi petrol fiyatları tabii ki, enerji fiyatları. İkincisi de bu Amerikan tahvillerinin faizlerinin bu kadar yüksek olması getirir. Çünkü bu bir sonuçta faizleri içeride düşürdüğünüz zaman bizim de cari işlemler dengesi negatif. Yani bizim de dış borçlanmaya ihtiyacımız var. O zaman cazip bir faiz sunmanız tabii. gerekiyor. O faizi sunmanız için de faizi düşürürseniz, öbür taraftaki faiz artarken faizi düşürdüğünüz zaman size dış finansman vermekte çok istekli olunmayacaktır. Evet. Böyle bir zorluk var Merkez Bankası'nın önünde faizi indirmek konusunda. İkincisi de tabii ki petrol fiyatları. İçeride eğer talep canlı olmasa iyi değil, o zaman belki o petrol fiyatı arz şoku o kadar sorun olmayabilirdi. Belki faizi yine indirme şansı doğabilirdi. Ama hala iç talep canlı, ama son gelen verilere baktığınız zaman iç talepte de bir çözülme olduğunu görüyorsunuz. Özellikle de doğru. kredi verileri, son evet. gelen kredi verileri orada kredi talebinde de bir düşüş olduğunu gösteriyor. İçerisi talep düşüyor. O zaman talepteki düşüş yeterince kuvvetliyse, o zaman faiz indirimini yapabilir. Dış taraftaki faizlerin, dış faizlerin yükselmesine rağmen içeride faizi indirebilir ekonomi. Bunu eninde sonunda yapacak zaten. Ama zamanlaması, yani
1: bu sene içinde olmasını bekler misiniz?
0: Bekliyorum. Yani belki de bu biraz ama şeye bağlı. Bir ya da iki. İki olması daha zayıf bir ihtimal. Bir tane olması daha yüksek.

0: yüksek bir ihtimal. Petrol fiyatlarının seyrine bağlı aslında bakılacak olursa. Yani
1: orası
0: biraz
1: da
0: orası.
1: Çok evet. Karışık. Yani.
0: Evet.
1: Bir şimdi öyle, 106'nın böyle. Üstündeyiz. Yayına evet. girdiğimde 105'e yakın bir yerdeydi. Yani oynaklık da
0: bir öyle bir
1: yüksek,
0: böyle ilk
1: bir
0: konuştuğumuz
1: öyle.
0: Konu zaten.
1: Aynen.
0: Yani onun da muhtemelen evet. en bir ayı var. Dolayısıyla ben bu ilk roundda şu kadar karışık da bir ortamda ve yurt dışında faizler de bu kadar yukarıya doğru gitmişken ben Merkez Bankası'nın ilk
1: toplantıyı belki de pas geçmesini
0: beklemek daha sanki peki. yerinde olacak gibi görünüyor.
1: Bilmiyorum. Takip edeceğiz. Evet. Hiç evet. bakacağız evet. hocam evet. ama çok teşekkür ediyorum
0: teşekkür
1: Ege hocamıza bana eşlik ettiği için bugün evet. efendim biz kapanışa doğruyu burada noktalıyoruz. Ben kısa bir reklam arasına gidiyorum. Dönüşte seans notlarında tekrar birlikteyiz.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
2: sizin. Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi
4: bambaşka yere taşır. Toyota. İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
5: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Reklam.
6: Öncelikli yayın.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Reklam.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: Reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Önünde bir seyir olacak mı, olmayacak mı? İlerleyen günlerde tabii bu da merak konusu. Bu hafta boyunca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve oradan çıkan mesajların yanı sıra Trump-Xi görüşmesi, yapay zeka çok önemli bir mevzu gündemimizde malumunuz. Özellikle yurt dışındaki neredeyse tüm yatırımların odağında, hatta riskli varlıklarda, primlerin odağında kalmaya devam eden bir başlık. Bu noktada Trump'la Xi arasındaki söylemler, yapay zeka yerine süper zeka söylemi gibi aslında biraz daha ortak bir zemin bulma yönünde verdikleri olumlu diyebileceğimiz sinyaller sürdürülebilir olacak mı, olmayacak mı? Yükselen faizler bir yandan bu yatırımlar ve borçluluk oranları. Hepsi aslında değerlendirmeye muhtaç, konuşmaya ve dikkatlice takibe muhtaç başlıklar. Şimdi bu gündem içerisinde rakamlardaki son duruma birlikte bir gelin göz atalım. İçeride kapanışa artık çok az bir zaman kala %0.04'lük küçük bir düşüş var. 12.083 puan seviyesindeyiz şu anda. İşlem hacmi 93 milyarla sınırlı, bu dünün %16 civarında altında bir hacim. Burada işte bir likidite sorunu var piyasada, biraz durağanlık fon gündemiyle de oluşuyor ve devam ediyor diye paylaşıyoruz sizlerle. Şimdi detayına baktığımızda aslında ben genelde 10 puan ve üzeri katkılara şöyle bir bakarım. Bugün Aselsan var bu cephede dikkat çeken, sadece 16 puan, ki detaylarını birazdan Mehmet Özdemir'le de konuşuruz. Ve 10 puan ve üzeri negatif etki yaratan hisselerin başında Tüpraş geliyor. İlk sırada, ardından Destek Finans Faktörün geliyor. Onu da not edelim. 77 hissenin yukarıda olduğunu gözlemliyoruz bu dakikalarda. Şimdi geldik pariteler tarafına. Kur tarafında dolar TL'de %0.15'lik bir yükseliş var bugün. Genelde alışık olduğumuz seviyeler biliyorsunuz %0.04-0.05 civarında oluyor. Bu biraz daha belirgin ve bizi 49'a doğru adım adım yaklaştırıyor. Dolar TL'de 48.96-51'deyiz. Euro TL tarafındaki yükselişte %0.26. 55.86-38'de Euro TL. Öte yandan Euro dolar paritesi dün bu saatlerde 14'ün altındaydı. Şimdi 1.1401'de. Orayı koruyabilecek mi diye bakıyoruz. %0.18'lik bir yükseliş var. Dolar endeksi bu dakikalarda yeniden tam olarak 101 seviyesinde. Onu da not düşmekte fayda var. Ben saat 17'de yayına girdiğimde 101'in altında bir dolar endeksine bakıyorduk. Burası da yine bir miktar takibe muhtaç. Morgan Stanley de dolardaki görüşünü değiştirdi. Zira birazdan yine biraz konuşuruz. Bugünün öne çıkan notlarından biriydi. Şimdi Avrupa borsalarına baktığımız zaman aslında Londra ile Paris kakaran 40 endeksi bir miktar ekside seyrediyor. %0.04 FTSE 100, kakaran 40'da %0.21 ekside. Ama DAX ve FTSE MIB'ye bakıyoruz. Almanya ve İtalya'da sırasıyla %0.40 ve %0.31'lik yükselişler var. Burada biraz daha primlerin daraldığından bahsetmek mümkün. ABD borsalarında ise daha yatay bir seyir vardı 17'de ben devraldığımda. Bu durumdaki belki de tek değişiklik, daha belirgin olan Dow Jones'da %0.28'lik bir prime kavuşulmuş olması. Öte yandan Nasdaq yine yatay pozitif %0.08 artıda. S&P 500'de de yine bir değişim olarak bahsetmek gerekirse 7700 seviyesinin üstü bir kez daha test ediliyor. %0.13'lük bir yükseliş var. Ve Nasdaq 100'e bakıyorum, orada da %0.12'lik bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi asıl kritik nokta ABD tahvilleri tarafı. 10 yıllık tahvil getirisi 5.21.49'a yükseldi. 30 yıllıkta az önce de paylaştık zaten, 2004'ten bu yana gördüğümüz en yüksek getiri seviyesine ulaştık. Gün içerisinde ABD 5 yıllık ve 2 yıllık tahvillerde ise nispeten alımlar var. Burada 5 yıllıkta 5.04.83'teyiz. Buna rağmen 2 yıllıkta da 4.89.93'teyiz. Ben bir 30 yıllık tahvili de rica edeceğim rejiden. Onun da son durumdaki tabloya bir bakalım istiyorum. 5.52.41, yani buradaki yükseliş devam ediyor. Satış gelmeye devam ediyor. İşte bu biraz daha kritik nokta. Bu arada bir not daha düşeyim. Amerika'da mortgage faizlerinin de 7'lerin üzerine artık gelmiş olması tabloyu başka bir noktaya doğru da çeviriyor. Konut piyasası orada son derece önemli ve ekonomik aktivitenin belki de takibinde ilk bakılan sektörlerden biri olması açısından mühim. Ve bu seviyeler çok yüksek ABD hane halkı için. Şimdi gelsin bakalım MTI ve Bitcoin ekranımız. Burada Brent petrol ve ABD tipi ham petrol, evet, bir miktar ekside gibi görünüyor ama yine saat 17'de biz 106'nın altındaydık. 105,5'lar seviyesindeydik Brent'te. Şimdi 106,5'a doğru bir hamle oldu. 1 dolarlık bir artıştan bahsediyoruz. %0,14'lük geri çekilme var. Yüzdesel değişim böyle. ABD tipi ham petrolde de %0,66'lık bir geri çekilme var ama orada da tekrar bir 94 denemesi olduğunu gözlemliyoruz bu dakikalarda yukarı yönlü olarak. Dolayısıyla burası yine bir öyle bir böyle diyebileceğimiz bir noktada. Bitcoin tarafı yataydı. Hatta %0,80'lik bir satışa doğru evrildi. Kayıplar biraz daha sınırlıydı ve arttı. 83.656 dolardan fiyatlanıyor şu anda Bitcoin. Gümüş tarafı tamamen yataydı. Orada neredeyse hiç hareket yoktu saat 17'de. Ama son 45-50 dakika içerisinde orası biraz yukarı evrildi. Tekrar yeniden 64 doların üstüne çıktık ve 64 dolar 9 sente doğru da geliyoruz. Spot altında ise %0,03'e kadar düştü kayıplar. Orası da artıya geçme eğilimi içerisinde olabilir. Şu anda 4.274,5 dolardan fiyatlanıyor spot altın. Rakamları böyle özetleyebilirim sizler için bu saat diliminde ama şimdi sizlere hem Türkiye'den hem dünyadan aktaracağım. Bazı şirket haberleri var, onlarla devam edelim. İlk olarak Zeray GEO'ya bakıyoruz. Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yurt içinde 3 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu. Kalyon Güneş Teknolojileri yurt içi yerleşik bir şirketle 92.4 milyon liralık satış sözleşmesi imzaladı. Turkcell, Belarus'taki bağlı ortaklığının 7 milyon dolarlık sermaye artırımına katılacağını duyurdu. Öte yandan Emlak Katılım, Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nın devri için başvuruların yapıldığını açıkladı. Buna da yine değinmek lazım. İçerideki fon gündemiyle de bağlantılı izlenilen bir başlıktı. Konuşacağız yine. Öte yandan BASF'ın Alman rakibi Evonik Industries AG'ye birleşme teklifi sunduğu bildirildi. Bu da yine bir kez yurt dışından bir haber olarak sizlere aktarmak istediğimiz başlıktı. Şimdi hazır Mehmet Özdemir de stüdyoda gelip yerini almışken daha fazla bekletmeyelim onu. Dönelim elindeki notlar için, konuşmaya başlayalım kendisiyle, buyurun.

0: Araştırmalı listemiz Mehmet Özdemir'le birlikteyiz. Seans notlarının bu bölümünde hoş geldin.
1: Hoş
0: Mehmet,
1: bulduk Dida.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Bu haftayı tamamlamaya hazırlanıyor. İçeride borsa, içeriden başlayalım bence. Evet, yurt dışında da önemli gündem vardı ama biz bayağı bir fon gündemiyle meşguldük yine bu hafta. Süreçleri takip ediyoruz, gelen açıklamaları ve atılan adımları takip ediyoruz. Biraz bir toparlayalım. Hem piyasanın verdiği reaksiyon, sadece borsa tarafı değil ama tahvil, kur, neler gözlemleniyor? Şöyle bir bizim için toparlarsın.
1: Yurt içinden özellikle belki gelişmekte olan ülkelere de biraz daha değinebiliriz Didem. Ama senin başladığın yerden devralayım ki fonlardan bahsetmiştim ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de başkanlığında bir toplantı, işte iki gün sürmesi beklenen. Ne kadar süreceğini bilemeyiz ama dün başlayan,
0: finansal
1: bugün devam eden. Evet,
0: bu
1: özellikle fonlardaki tasfiye sürecine ilişkin nasıl adımlar atılacağı ve bunların enine boyuna değerlendirileceği bir toplantı. Bunların çıktılarını bekliyoruz açıkçası. Bu işte bu akşam saatlerinde de gelebilir. Hafta sonunda hani bunun net bir süresi yok ama hali hazırda bunun değerlendirilmeye devam ettiğini görüyoruz. Dün masanın özellikle savcılığa bilgilendirilmesi gibi birçok adımları da yakından takip ettiğimizi söyleyelim. Yani fiyatlamanın dışında, yani özellikle şimdi sadece ekonominin veya hisse senedi piyasalarının gündemi değil ya da yatırımcıların, Türkiye'nin gündemi olmuş durumda bu konu. Dolayısıyla biraz daha fiyatlamalardan ayrıştığını, bu konunun da bizi fiyatlamalardan, küresel fiyatlamalardan ayrıştırdığını da yakından takip ediyoruz. Şimdi fiyatlamalara gelmeden önce özellikle şunu anlıyoruz ki hani önümüzdeki süreçte biraz daha, şimdi mesela bugün işlem hacmine bakıyorsun. Bilmiyorum, dikkatini çektim. 100 milyar TL'nin altında.
0: Çekmez olur mu? İlk yani, baktığım yer yani, orası. Yani bu, o likidite buradaki, sorunu buraya yansıyor.
1: Yani
0: işte.
1: Evet, dün işte seninle buradaki tabana giden hisselerdeki hacimsizlikten, yani çok ciddi bir işlem hacmi olmadan tabana gittiğinden falan bahsetmiştik. Yani 100 milyar TL'ler çerçevesine doğru gerilemiş. Bakalım bugünkü kapanışı tekrar bakarız ama Borsa İstanbul açısından bu işlem hacimleri epey zayıf, onu söylemek lazım. Diğer taraftan şimdi bugünkü resme geldiğimiz zaman haftalık bazdaki performansları çıkardım. Onları paylaşacağım ama bugün sabah itibariyle yatay seyreden. Şunu da söyleyeyim, bugün volatilite biraz daha düşüktü. Onu söylemek lazım. Yani şöyle aslında, biraz daha BIST tüm endeksinde ve X tüm Y endeksinde dediğimiz o küçük orta ölçekli endeksi de dışarıda bırakacak olursak, BIST 30 tarafında da BIST 100 tarafında da işte binde 3 yukarı, binde 4 aşağı tarzında gelen bir fiyatlama vardı. Daha çok endeks günü pozitif bölgede geçirdiğini söyleyebiliriz ama özellikle son bir saat kala biraz daha satışlar gelmişti. Oradan bir dengelenme derken dar alanda biraz daha hareketin gerçekleştirdiğini, yani yukarı aşağı hareketin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Şimdi katkılar tarafına baktığımız zaman, şimdi hisse bazlı ya da şöyle bir baktığımız zaman bugün mesela Aselsan tarafında %1'in üzerinde bir kazanç var. 16 puan civarında, orası endeksi yukarı doğru taşıyor. Yani buna ek olarak şöyle bir baktığım zaman, bu arada petrol fiyatlarındaki gerileme ile Tüpraş'taki baskıyı da, yani 20 puan civarında endekste onun bir baskısı var. İşte gübre fabrikaları derken petroldeki biraz gerileme ile mesela Türk Hava Yolları bu sabah daha yukarıdan açılmıştı. %1,5'lar çerçevesinde. Oranın yavaş yavaş primlerini

0: En tepeden törpülendiğini yakından takip ediyoruz. BİM gibi...
1: Bu arada araya giriyorum. Zaten hani açılışla birlikte gün içinde gördüğümüz en yüksek seviyeyi gördük. Hani bir 13 bine doğru bir hamle yapıldı. 12.996 gördük.
0: Evet.
1: Sonra günün yine ilk yarısında aslında gördüğümüz en düşük seviyeyi görmüştük ki o en düşük seviye tazelendi. 12.840 olarak tazelendi, evet, seansın sonuna doğru. Ama herhalde soru biraz daha 12.900'ün üstünde kapanacağız mı, kapanmayacağız
0: dün
1: mı?
0: Dün kapanmamıştık. Evet. Evet, öyle. Yani şimdi senin bahsettiğin yerden 13.000, fark ettiysen buraya her gün gelip konuştuğumuzda 14.000, 13.000 derken, 13.000'in altı derken, şimdi 12.900 kademe kademe aşağı gelen fiyatlamayı ve belki kapanışları dikkate aldığımızda dünkü gördüğümüz 12.888 kapanışı 31 Mart'tan bu yana, bu yıl içerisinde gördüğümüz en zayıf kapanıştı. Yani 31 Mart seviyelerine geldiğimizi kapanış itibariyle söyleyebiliriz. Ve bir Didem daha dikkat çekici husus şu. Borsa İstanbul endeksinde Şubat'ın ortalarında seninle %20'nin üzerinde dolar bazlı getiriden bahsederken sildik. Yani özellikle binde beşlere kadar gerilemişti. Şu anda binde beş, %1 civarında yılbaşından itibaren Borsa İstanbul 110 endeksinin dolar bazlı getirisi yani nötrlendi. Dolayısıyla burası da o anlamda biraz daha ben bu tarafı önemsiyorum. Ama haftalık rakamlara baktığım zaman şimdi geçtiğimiz hafta özellikle işte fon krizinin yaşanmış olduğu haftada %8'in biraz üzerinde bir değer kaybı görmüştük. Bu hafta şimdi piyasa henüz kapanmadı ama %3'ler çerçevesindeydi. Çok değiştiğini de zannetmiyorum, zaten yayına ben gelmeden önce baktığım rakamlar aynı. Bankacılık endeksi şimdi haftalık bazda belki işte BIST 30'un daha dirayetli durduğundan vesaire, bunları seninle konuştuk, %1 aşağıda. Şimdi bankacılık endeksi %1 aşağıdayken işte sanayi endeksinde %5'lere yakın bir geri çekilme var. Yine şunu söyleyeyim ama sana, X tüm Y endeksinde, yani oradaki aşağı doğru nereden şöyle paraşütsüz düşüş diye de tabir edebileceğimiz geri çekilme devam ediyor. Oradaki geri çekilme %13'lere geldi. Yani bu hafta. 5 günde yine geçtiğimiz hafta zaten özellikle pandemiden bu yana en kötü haftalık performanstı. Onun biraz daha devamını görüyoruz. Çok hafif azalarak da olsa yani Borsa İstanbul tüm endekse baktığımız zaman orası da %5,5'lar civarında haftalık bir kayba işaret ediyor. Şimdi bu gündem ya da işte buradaki şimdi baskılara baktığımız zaman yine Didem yine aynı hisseler dikkat çekiyor. Yani destek finans faktöring, şimdi Tüpraş'ı biraz önce saydım ama katılım evim, bu arada katılım evimden bu sabah itibariyle emlak katılım bünyesinde bir kap açıklaması gelmişti. Onun açıklamaları da o detaylar da yakından takip ediliyor. Bu tarafta ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumların onayının ardından pay devir işlemlerini, sadece emlak şey değil, katılım evim değil, bir evim ve aynı zamanda İktisat Katılım Bankası için de bunu söyleyebiliriz, pay devir işlemlerinin gerçekleşeceğine ilişkin bir haber akışı vardı. Tabii bu hareketlerden ziyade biraz daha şeye baktığımız zaman zaten katılım evimdeki bilanço performansına, bu emlak katılım açısından ne kadar mantıklı bir satın alma olacak diye baktığımız zaman o rakamların, en azından şu anda değerlemelerin hiç de fena olmadığını söyleyebiliriz. Yani şimdi fiyattan bağımsız konuşuyorum bunu. Katılım evimin yukarı doğru gittiğinden bağımsız konuşuyorum. İşte özellikle 300 milyon TL'lerden ya 10 çeyrekte 5.2 milyar TL'lere kadar gelen bir tasarruf finansman geliri o tarafta katılım evim tarafında vardı. Aynı zamanda sözleşmelerin de biraz daha yukarı doğru gittiğini takip ediyorduk. Ama dediğim gibi fiyatlamalar biraz daha yukarı, ne kadar mantıklı ya da ne kadar mantıksız gitti, onun tabii yatırımcı bilir. Onun hakkında hani bunu söyleyebilirim. Genel anlamda Işıklar Enerji'ye bakıyorsun. Orada da taban hareketi devam ediyor. RAL Yatırım Holding tarafında, yani bunların hepsinin dün Didem sana taban sayılarını söylemiştim. Yani o bazıları 20'yi aştı taban sayıları açısından ve hacimsiz bir şekilde aşağı doğru gelmeye devam ediyorlar. Aşağı doğru gelirken de başta X tüm Y endeksi olmak üzere Borsa İstanbul tümü de aşağı doğru çekmeyi sürdürüyorlar diyebilirim.
1: Pekala, şimdi yine bugün bu gündemle ilgili hani ne tür yorumlar geliyor? Çünkü hani süreç ne zaman hızlandı, ne zaman çözülmeye başladı bu olayın şifreleri MSCI endeksinden?

0: MSCI'dan gelen uyarılarla birlikte evet. hızlandı. Şimdi Fitch bir değerlendirme yaptı. Burada tabii bizim merak ettiğimiz ve görmeyi arzu etmediğimiz şey Frontier Market kısmına evet, düşüyor.
1: Bir notta bir ve görünümde bir değişiklik.
0: Evet. Aynen öyle ve notta görünümde bir değişiklik. Fitch ne dedi? Evet.

0: ile bunun kur, özellikle dolar TL üzerindeki baskının bir miktar daha işte daha hafifletilmesine rol oynayabileceği, güçlenen rezervlerin, buna ilişkin bir mesaj vardı. Aynı zamanda sıkı para politikasının da şu anda Merkez Bankası'nın uygulamış olduğu yüksek enerji maliyetlerinin yarattığı riskleri bir miktar daha törpülemeye başladığından bahsetmişler. Dolayısıyla burası çift yönlü bir seçenek olarak karşımızda duruyor. Bununla birlikte özellikle politika tercihlerinin de yaklaşan seçimler öncesinde özellikle döviz rezervleri üzerinde bir miktar daha baskı oluşturabileceği uyarısında bulunmuşlar. Dolayısıyla hani bunu seçim tarihini henüz tabii ki de bilmiyoruz. Buna ilişkin 2028 gibi gözüküyor ama bunun da ilişkin bir uyarı var. Aynı zamanda cari açığa ilişkinde bir mesaj var Didem, ki bu tarafta 2025'te gördüğümüz milli gelirin cari açığa oranının işte 1.9 seviyelerinden 2026'da %3'e yakın bir noktada gerçekleşeceğini öngörmüşler İran Savaşı'nın etkileriyle. Burada da aynı zamanda bir hesaplama var ki bu hesaplama aslında sıklıkla kullanılıyor. Petrol fiyatındaki 20 dolarlık bir artışın cari açık üzerinde %1'lik bir artışa neden olduğu, bir yük getirdiği de hesaplanmış Türkiye açısından. Şimdi fonlara gelecek olursak, fonlar açısından da yaklaşık 18 milyar doların üzerindeki yatırım fonlarının tasfiyesine yönelik son adımlarında bu özellikle fiyatlamalardan, fon krizinde gördüğümüz bu hemen arkasından SPK ve TCMB'nin atmış olduğu adımlar, özellikle TCMB'nin likidite desteğinin ve teminat gereksinimlerinin esnetmesinin de zamanında verilen politika tepkileri olduğunu altını çizmişler. Dolayısıyla bunun da hisse senedi piyasasında bir miktar daha dengeleyici rol oynadığını, bu durumunda ülke kredi notu üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemediklerini özellikle bu raporun içerisinden de bahsetmişler. Son dönemde işte bu fonlardaki çıkan kaynağında büyük ölçüde Türk lirası cinsinden mevduata yöneldiğini ve özellikle dolarizasyonun 2024'ten bu yana %39 seviyesinde genel olarak istikrarlı seyrettiğini de söylemişler. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz ki dolarizasyon konusunda çok kısa vadede bir risk görmüyorlar. Aynı zamanda burada bir miktar daha şimdi seçimlere ilişkinde bir dolarizasyon riskini de önümüzdeki süreçte seçim politikalarında gerçekleştirebilecek herhangi bir stratejiyle birlikte bunun dolarizasyonu tırmandırma riskinde orta dereceli yüksek olarak görmüşler riskleri. Dolayısıyla burada da çok ciddi bir risk beklemediklerini söyleyebiliriz. Ama uyarıda bulunmayı da ihmal etmemişler. Genel anlamda şöyle bir baktığım zaman hemen dolar TL ve enflasyon kuru tahminlerine 2026 yılı sonunda 51 liralık bir tahminleri var dolar TL'de. 2027 sonunda ise 60 lira seviyesinde yükselmesini bekliyor Fitch dolar TL'nin. Enflasyon noktasında ise burada 2026 için bu hafta Didem aynı zamanda şimdi Fitch'i okuyorum bu arada ama OECD ve EBRD'nin de tahminlerini görmüştük. OECD 31,5'lar çerçevesinde bir enflasyon bekliyor yıl sonu açısından. Fitch %30,5'la tamamlarız diyor 2026 yıl sonunu. 2027 yılı için ise o tarafta da beklentileri %23,5. Dolayısıyla buradaki özellikle projeksiyonlar da yakından takip ediliyor ve yayınlanmaya başladı. Zaten OVP tarafında da buna benzer, bunun 2 puan aşağısında bir hedeflenme olduğunda, 2027 için söylüyorum bunu, o tarafta görmüştük. Dolayısıyla Fitch açısından da hem dolar burada projeksiyonlarını aldığımız, hem de burada merak edilen fonlara ilişkin bir risk var mı? Onlar bu fon tasfiyeleri hakkında ne düşünüyor? Bu da bize biraz bununla ilgili bilgi verdiğini de söyleyebilirim.
1: Peki şimdi biz bu haftayı öyle böyle tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta özellikle takip edeceğimiz başlıklarda
0: major
1: neler var?
0: Major başlık şu Didem. Yurt içindeki evet haber akışlarını vesaire, bu fon gelişmelerini takip edeceğiz ama FED faiz beklentileri bu kadar yukarı doğru gelmişken küresel tarafta tarım dışı istihdam. Evet. Yani önümüzdeki hafta özellikle işte ADP'den tarım dışı istihdama kadar birçok veri göreceğiz. Hali hazırda bu hafta içerisinde FED üyelerinden, yani ben güvercin bir söylem görmedim konuşan 5 FED üyesinden, bunların şahin açıklamaları, bakalım Önümüzdeki hafta istihdam piyasasında bir miktar daha, yani şimdi bu arada şunu da söyleyeyim, ABD S&P Birleşik PMI'de 58'in üzerine gelmişti beklenti.

0: beklentilerin üzerine. Doğru. Şimdi ekonomik sağlığa ilişkin bir pozitif bir mesaj. Onun ardından yükselen faiz beklentileri. Ardından tarım dışı istihdamda bir miktar daha kuvvetli gelirse o zaman biraz daha artık 2026'nın sonuna kadar 1 mi 2 mi faiz artışı ihtimali konuşulacak. Onu biraz daha tartabiliriz. Dediğim gibi yani birazdan makro veri ajandasında faiz kararlarından önce bu tarım dışı istihdam biraz daha takip edilecek gibi gözüküyor. Onun da aynı zamanda tahvil piyasasına ve hisse senedi piyasasına etkilerini göreceğiz. Şu anki bu haftaki gelişmeler hemen tamamlıyorum. Hisse senedi piyasalarına çok ciddi anlamda etki etmedi. Şu anki fiyatlamada da bunu görüyorum.
1: Evet, çok yatay da yani yatay yani, pozitif yani
0: değil. 5.20'nin üzerindeki ABD 10 yıllık tahvil faizinden bahsediyoruz.
1: Tabii, onun yansıması yok yani burada yani.
0: Evet,
1: aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür
1: Özdemir, harika bir hafta sonu diliyorum sana.
0: Sana
1: pazartesi
0: teşekkür
1: görüşürüz.
0: Ederim.
1: Ben gidiyorum borsayı kapatmaya, buyurun.

0: BIST endeksi bugünü %0.09'luk artışla 12.899 puan seviyesinden tamamladı. 12.900'ü beceremedik ama işlem hacmi de zaten 100 milyar lirayla sınırlı kaldı. Hoş 12.900'de kapansaydı ne olacaktı diyebilirsiniz. Haklısınız siz de. Piyasa zaten oldukça dengesini bulmaya çalışıyor. Biraz karamsar ama elbette değişecek. Şimdi geçelim hemen Philip Portföy Yönetimi'ne ve Philip Portföy Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göçmen telefon hattımızda bugün. Ercan hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
1: İyi, sağ ol Didem. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Telefon bağlantısı olarak bugün seninle birlikteyiz. Umarım her şey yolundadır.
1: Her şey yolundadır.
0: Harika, harika. Şimdi bu zorlu haftayı tamamladık. Yani bu iyi haber. Önümüzdeki hafta itibariyle artık yavaş yavaş dengenin oturabileceği içeride piyasalarla ilgili ifade ediliyor. Onu da takip edeceğiz, göreceğiz. Ama bir yandan da yurt dışı gündemde yaşananlar var. Biz şimdilik o taraftan biraz daha bağımsız bir duruş sergilediğimiz için sana iki bacağıyla da sormak istiyorum. Yani orada olan bitenin içeride artık tekrar fiyatlanmaya başlanacağı günler yakın mıdır? Nasıl okuyorsun genel olarak piyasalardaki tabloyu?
1: Aslında senin de dediğin gibi Didem, Eylül ayının başından bugüne biz biraz daha bağımsız hareket ediyoruz. Bu özellikle ilk başta fonlara yönetimine dair gelen karar, daha sonra 131 fonun tasfiyesine dair karar. Bunlar bize diğer uluslararası piyasalardan bağımsız hareket etmemizi sağladı. Bu hafta şöyle bir durum var. Aslında geçen haftaki sert değer kaybına göre bu hafta biraz daha oynaklığı az, piyasa yavaş yavaş yerine oturmaya başladığını gördük. Teknik analiz anlamında endeks yüzün 50 günlük ortalamanın altında kalmamaya gayret etmesini ben olumlu buluyorum. Diğer taraftan şunu da eklemek lazım Didem. Evet, endeks yüz geriliyor ama bankacılık endeksine baktığın zaman, X banka baktığın zaman bu biraz daha dirayetli durdu. Özellikle son iki haftada ki konumu bence pozitif değerlendirmek lazım. Zaten endeks yüzün yani piyasayı gösterme kabiliyetinin azaldığını çok uzun zamandır konuşuyorduk Didem. Bu haftada, son iki haftadaki endeks yüzdeki düşüşü de bu malum değeri fazlaca şişmiş hisselerde gelen sert satışla endeks yüz değer kaybetti. Ekim ayında beraber endeks yüz biliyorsun kompozisyonu tamamen değişiyor. Daha eski ve oturmuş hisseler endeks yüzün kapsamında olacak. Ben umarım Ekim ayıyla beraber bu volatilitenin azalacağını ben düşünüyorum endeks yüzde. Banka hisselerindeki pozitif havanın korunacağını, devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Eylül ayı enflasyonu tahminlerde %2.2 civarına gelecek. Eğer böyle olursa yıllık enflasyon düşmeye devam eder. Bu da Merkez Bankası'nın faiz indirim cephesini açar. Dolayısıyla zaten bankacılık endeksi hisselerine baktığımız zaman bu pozitif ayrışmayı da görmeye devam ediyoruz.

0: ben açıkçası yavaş yavaş piyasa bu son iki haftada yaşadığımız volatiliteyi önümüzdeki haftayla beraber yavaş yavaş sönümlenir ve piyasa biraz daha uzun vadeli bakmaya başlar. Tabii şunu da söylemek lazım yatırımcılara. Yani fon piyasasında yaşananları genele yaymak doğru değil. Gerçekten Türkiye'de çok düzgün yönetilen fon yapıları var, portföyler var. Dolayısıyla bu yaşanan kazayı bütün piyasaya mal etmek ve cezalandırmak da doğru değil diye ben bu şekilde düşünüyorum.
1: Ercan Göçmen, çok teşekkür ediyorum. Elbette buna katılmamak mümkün değil. Herkesin beklentisi zaten bu normalleşmenin hızla yapılması. Çünkü bu piyasanın bütün portföy yönetim şirketlerine ve fon yönetim sistemine, ekosistemine ihtiyacı var. O güveni yeniden tesis etmek lazım diyelim. Seans notlarını burada noktalayalım. Ercan Göçmen'i de uğurladık. Şimdi kısa bir aranın ardından günden kalanlarda tekrar görüşmek üzere.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
7: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
10: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank,
11: vaktimiz sizin. Abi hayırlı olsun, bayağı da genişmiş.
12: Çocuklu aileyiz, maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
11: Kuzenimde de bir cip var abi, her yere gidiyor.
12: Abicim.
11: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
12: Abicim.
11: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
0: Reklam. Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Brent'teki geri çekilme oranı, ABD tipi ham petrolde de %0.61'lik bir düşüş var. Geldik Bitcoin'e. Bitcoin 84 bin dolar seviyesinin altına gelmişti zaten. Buradaki seyir devam ediyor. %0.57'lik bir geri çekilme ve fiyat 83.860'lar civarında. Gümüş spotta %0.56 yukarıda, yeniden 64'ün üzerine geldik. 64 dolar 14 sentten geçiyor işlemler ve son olarak spot altına da bakalım. Orası da artıya geçti. Sadece 1 dolarlık bir artıştan bahsediyoruz belki ama 4276 dolardan fiyatlanıyor şu anda spot altın. Gelişmeleri takip ediyor olacağız. Rakamlar böyle. Şimdi hem günün hem haftanın bir değerlendirmesini alalım istiyorum. Hem de önümüzdeki haftaya ilişkin beklentilerini elbette soracağız. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke telefon hattımızda. Sertaç, hoş geldin. Şöyle hani derin bir nefes alabiliyor muyuz, bir oh diyebiliyor muyuz diye düşünüyorum ama herhalde daha henüz biraz vakit var iç piyasalar açısından. Bizim için bir toparlar mısın bu hafta olan biteni ve bugün özelinde bilhassa dikkat çekmek istediğin neler oldu hem içeride hem dışarıda?
2: İçeride irtifa kaybetmeye devam ediyoruz. Hani BIST 100 bir türlü 13.000 üzerinde kapanışlarla kendimizi avutuyorduk aslında hafta başında. Fakat yavaş yavaş 12.900'ün de altında kapanışlar almaya başladık. Açıldığımız, neredeyse birçok tahta da açıldığı yerde kapatamıyor kendine. Özellikle bugün havacılıktaki genel hareketler öyleydi. O sıçramayla açılıp geri çekildiler. Şimdi önemli olan kısım şu, özellikle haftalık bazda baktığımızda dolar tarafında, endeksin dolar tarafında baktığımızda 264 dolar gibi bir seviyede kendini tutmaya çalışıyor. Burası aslında önemli bir destek. Burayı kaybedersek 12.500 lira doğru bir geri çekilme yapacağını, bunun da çok altına gelmeyeceğini düşünüyorum. Bu yüzden de bence hacimler bir miktar duruldu. Yani insanlar hamle yapmak için aslında artık yavaş yavaş bir momentum bekliyor. Fakat momentumu beklediğimiz hisse senetlerinde de o coşku yok. Herkes birbirini bekliyor ya da işte para girişinde bir sorun var. Çünkü diğer tarafa baktığımızda şu ana kadar bizi taşıyan hisse senetlerinde de iskontolar neredeyse hiç açılmadı gibi bir durum var. İşte Tüpraş bir miktar geri çekildi. Bugün belki orada bir hareketlilik olacak. Yani bankacılık işin içerisine girmediği zaman biz yukarı yönlü hareketlerde çok sınırlı kalıyoruz. O yüzden bankacılık negatif açıldığı günlerde 13.000'in altındaki kapanışlar gayet normal. Dediğim gibi ben çok altı beklemiyorum. Bir 300-400 puanlık bir aşağıda marj kaldı. O marjı haftaya doldurup doldurmayacağımıza bakacağız. Ben şimdilik buraların artık yavaş yavaş özellikle BIST 30 içerisinde, hatta biraz daha geniş tutayım Yıldız Pazarı içerisinde, hisse senedi toplama zamanı olduğu kanaatindeyim. Haftaya özellikle suların biraz daha durulabileceği, hafta sonu gelecek haberleri bekleyen bir piyasayı da gördüğüm zaman hani yavaş yavaş artık dönüşün işaretlerini alırız diye tahmin ediyorum. Dışarıya bakarsak, dışarıda tabii ki gözler özellikle Fed'den gelen şahin açıklamalar sonrasında tahvil piyasasına çevrildi. Oradaki panik satışları devam ediyor diye söyleyebilirim. Buradaki önemli konu şu: faiz bu seviyedeyken biz hala enflasyonda adım kaydedebiliyor muyuz ya da bir yatırım harcamaları duruyor mu? Cevabı hayır. O yüzden de aslında bir sarmala dönmüş durumda. Ben Fed'in mutlaka o bu şahin tonunu yavaş yavaş güvercine çevireceğini, piyasaya özellikle bu mesajı vereceğini düşünüyorum. O yüzden endeksler tarafındaki o hareketlerin devamını, özellikle de S&P'nin 7900'ün üzerine doğru geçtiğinde sert yukarı yönlü hareketlerin devamını bekliyor olacağım. Umarım o zamana kadar biz de yurt dışıyla entegre olmuş oluruz.
1: Sertaç, çok hızlıca şunu da sorabilir miyim? Tabii endeksteki değişimler önümüzdeki hafta Perşembe günü 1 Ekim itibariyle de gündeme geliyor olacak. Burada bir hareketlilik, biraz canlanma, biraz daha belki yüksek hacimlere kavuşuyor olmayı bekleyebilir miyiz?
2: Yavaş yavaş beklentimiz o yönde. Bu hafta aslında şirketler adapte olmaya başladı kredi kanallarında. Ama bu hafta bir miktar da panik de vardı. Yani herkes bir önünü görmeye çalışıyordu ve yeni döneme adapte olmaya çalışıyordu. Ben de katılıyorum. Haftaya biraz daha böyle artık eski hacme belki aday olmasak da yavaş yavaş bu momentumu yakalayabileceğimiz ya da işte biraz daha içimizdeki iştahın arttığı bir hareketlilik görebiliriz. Ben özellikle pazartesi salı açılışları 13.000 üzerine doğru atarsa perşembeden itibaren hacmin eskisi kadar olmasa da yine de ivmeleneceği kanaatindeyim.
1: Sertaç, çok teşekkür ediyorum. Marbaş Menkul Değerlere de selamlar, sevgiler, herkese kolaylıklar. Şimdi efendim bugün bir röportaj var, önemli bir açıklamalar, özellikle teknoloji ve girişimcilikle ilgilenen izleyicilerimizin bence ilgisini çekecek. Teknoloji ve girişimcilik ekosistemini bir araya getiren Terminal İstanbul ekosistem buluşması Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yapıldı. Ve Terminal İstanbul Genel Müdürü Erkam Tüzgen projeyi ve hedeflerini Bloomberg HT'den Burak Karagöz'e anlattı. İzleyelim. Ardından bir kısa reklam, sonra günden kalanlar kaldığı yerden devam edecek.
3: Erkan Bey, öncelikle hayırlı olsun. Terminal İstanbul'un Türkiye girişimcilik ekosistemindeki rolü ne olacak? Bununla başlayalım.
4: Çok teşekkür ederim. Türkiye büyük bir dönüşümün içinde. Bu dünden bugüne olan bir şey değil. Türkiye'de girişimcilik, teknoloji alanında büyük dönüşümler gerçekleşmekte. Ve bu dönüşümlerden önemli bir tanesi de Türkiye'nin global başarılarının ortaya çıkması, büyümesi olacak. Ve Terminal İstanbul'un yapmak istediği, Terminal İstanbul'da yapmak istediğimiz, başarmak istediğimiz şey, Türkiye'deki girişimlerin dünyaya açılmasını sağlayacak. Ve yurt dışından da Türkiye'ye girişimci, yatırımcı, teknoloji geliştirici çekeceğimiz global bir merkez kurmak. Terminal İstanbul'un ana fonksiyonu bu olacak.
3: Erkan Bey, ilk etapta kaç teknoloji girişimi olacak burada?
4: Bugün biz burada 100'den fazla girişimle faaliyete başlamış durumdayız. Ama burayı biz zaman içinde, önümüzdeki ilk 2 sene içinde 2000'den fazla girişimin evi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda burası dünyadaki en büyük teknoloji girişimciliğine ev sahipliği yapacak. Dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği ekosistemini burada inşa edeceğiz.
3: Erkan Bey, bunu biraz daha açalım. Dünyadaki diğer teknoloji merkezlerinden farkı ne olacak?
4: Evet, ya şu anda aslında buna benzer merkezler dünyada da faaliyette. Örneğin Fransa'da Station F var. Aslında şöyle bir benzerlik de var. Onlar da bir tren istasyonunu dönüştürmüşler. Hali hazırda dünyanın en büyük girişimcilik merkezi burası. Yine Riyad'da yakın zamanda açılan bir The Garage diye bir yer var. Burası da bir otobüs terminalini dönüştürdü. Ve biz Türkiye olarak bir havalimanını dönüştürdük ve bu diğerlerinden çok daha büyük, çok daha fazla sayıda girişimciliğe ev sahipliği yapacak. Tabii burada sadece girişimciye ev sahipliği yapmayacak. Girişimcinin yanında yatırımcı, uluslararası hızlandırma programları, mentorlar, danışmanlar, teknoloji geliştiriciler, bunların tamamının bir arada bulunacağı bir ekosistem inşa etmiş olacağız.
3: Ağırlıklı olarak hangi sektörlerden girişimciler burada olacak?
4: Biz 34 öncelikli alan belirledik burada. Oyundan finans teknolojilerine, tarım teknolojilerinden savunma sanayisine kadar 34 farklı alanda birbirinden bağımsız programlar inşa ederek ayrı ayrı her birinde girişimciliği destekliyor olacağız.
3: Özellikle finansmana erişim noktasında Türkiye'deki girişimcilik anlamında neler söylemek istersiniz?
4: Genel olarak girişimcilerimizin iki temel ihtiyacı var burada. Finansmana erişim ve müşteriye erişim. Biz hem iş görüşmeleri, iş organizasyonları, hızlandırma programlarıyla girişimcilerimizin müşteriye ulaşmasını kolaylaştıracağız. POC denen test süreçlerini kolaylaştıracağız. Onları küçük firmaları büyük şirketlerle eşleştirmeyi hızlandıracağız. Hem de bunun yanında Türkiye'den ve dünyadan, dünyanın tamamından, Çin'den Amerika'ya kadar çok sayıda yatırımcıyı biz bu programla, Terminal İstanbul'la Türkiye'ye çekiyoruz. Türkiye'deki girişimcilerin sadece Türkiye'deki değil, bütün dünyadaki finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz.
3: Seneyi bitirmek üzereyiz. 2027 yılı için ilk etapta hedefleriniz neler olacak?
4: Bakın, bu havalimanı yeni havalimanı faaliyete geçtiğinden beri Türkiye'de, o zaman hiç unicorn yokken, yani milyar dolar değerlemeyi aşmış şirket yokken, 8 adet milyar dolar değerlemeyi aşmış şirketimiz var. Önümüzdeki senede bunların sayısının arttığını göreceğiz. Sadece bu sene 2 şirketimiz 1 milyar dolar değerlemeyi aştı ve milyar dolar değerlemeyi aşmaya aday çok sayıda şirketimiz var. Biz onları dünya ile buluşturacağız ve Türkiye'de bütün girişimcilik ekosisteminin, sadece burada da değil, tamamının kalkınmasına aracılık edeceğiz.
3: Son olarak da imza töreninde birçok partneriniz imza attı. Neler söylemek istersiniz?
4: Evet, bugün 60 partnerle bugün faaliyete başlamış olduk. 60'tan fazla partnerle çalışmaya başlamış olduk. Bunların arasında Türkiye'de faaliyet gösteren teknoparklar, yatırımcılar olduğu gibi yurt dışından gelen yatırımcılar, ekosistem hızlandırıcıları, mentor ağları gibi veya startuplara, girişimlere hizmet sunan firmalarla işbirlikleri kurmuş olduk. Bu 60 kurum burada işbirliği yaparak Türkiye'nin yolculuğuna hizmet edecekler.

0: Reklam.
1: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
5: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
0: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
6: Devam ediyor. Şimdi bu bölüme ekonomist doktor Tolga Dağlaroğlu ile başlıyoruz. Tolga, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
7: İyiyim. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nazik davetiniz için teşekkür ederim.
6: Katıldığın için biz teşekkür ediyoruz asıl. Tolga, şimdi bu hafta sonuna artık doğru biz yaklaşırken elimizde biriken konu başlıkları ile ilgili senin görüşlerini ve özellikle önümüzdeki haftaya ilişkin de ve önümüzdeki günlere ilişkin de yorum ve beklentilerini sormak isterim. Şimdi biraz küreselden başlamak lazım diye tahmin ediyorum. Çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında liderler bir araya geldi. Önemli temaslar oldu vesaire. Hakikaten ciddi bir gündemdi takip ettiğimiz. Ve bu gündem içerisinde bir de Trump-Xi görüşmesi gerçekleşti. O tarafla ilgili tonu nasıl buldun? Gelen açıklamalar oldukça yapıcı gibi okudum ben. Ama bununla birlikte tabii neye doğru evrilecek? Şu ana kadar gördüğümüz bütün o ticaret kotaları, yaptırımlar vesaire, engellemeler çözülüyor mu bu iş, yoksa hala biraz söylemden ibaret seçim sonrasını mı beklemek zorundayız Amerika tarafında gibi bir durum var, ne dersin?
7: Aslında baktığımızda şunu görüyoruz, yani ABD, hem ABD, İran hem de Çin'e karşı o conflict of attrition dediğimiz, yani bir yıpratma savaşı uyguluyor, bir yıpratma stratejisi uyguluyor. Ama tabii bu da ABD'nin uygulamış olduğu, özellikle dış politikada uygulamış olduğu bu strateji iki ülkeye karşı petrol fiyatlarının artmasına neden oluyor. Daha doğrusu enerji emtialarının artmasına neden oluyor. Aynı şekilde tarifelerde baktığımızda bu da global anlamda ticareti yavaşlatan, büyümeyi yavaşlatan, yurt içinde enflasyonist baskıları arttıran bir unsur. Yani ABD tarafına baktığımız zaman özellikle enflasyon tarafında işte o hep dediğimiz gibi yaşam maliyetinin, affordability crisis'ın artmasına neden oluyor. Bu da tabii önümüzde yerel seçimler var, yani Kasım ayında. Tabii burada sizin önceki yayınlarımızda da konuşmuştuk. CNN geçtiğimiz hafta çok derli toplu bir anket yayınladı, CNN International. Bu özellikle ABD-İran savaşı, bütün işte Reuters, Ipsos'ta var, Bloomberg'da var, CNN'de var, University of Michigan'da var. Yani bütün anketlere hepsini bir toplu bir görselde sunmuş. Ben de sosyal medyadan paylaşmıştım. Hiçbir tanesinde Trump'ın ABD-İran savaşına ABD'li seçmenlerin onay şeyi hiçbir tanesinde %35'i geçmiyor. %30-%33'ler civarında. Dolayısıyla böyle bir ortamda burada seçim tartışmaları da hızlandı. Her yerde flamaları, bayrakları görebiliyorsunuz. Adayların kendilerini tanıttıkları videoları görüyorsunuz, reklamları görüyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir ortamda Trump lame duck kalmak istemez. Yani topal ördek olmak istemez. Dolayısıyla bunların aslında bir an önce sonlandırılmasını arzu ediyor. Ama tabii nasıl yapacak açıkçası orası meçhul. Çünkü Trump çok simultane, çok yani nasıl söyleyelim, her dakika bir şey söyleyebilir. Yani o yüzden ekonomi gazetelerinde Trump tracker var. Yani bugün ne söyledi, ne konuştu, hangi ülkeyle ilgili ne açıklama yaptı. Yani belirsizliğin çok yüksek olduğu bir siyasetçi. Ama geldiğimizde ABD 30 yıllık mortgage'ları %7'leri geçmiş durumda. ABD 10 yıllık tahvilleri işte siz de veriyorsunuz %5, 30 yıllıklar %5'in üzerinde. Yaşam maliyetleri artmış durumda. En son açıklanan enflasyon rakamına baktığınızda, PCE'ye baktığınızda 200 kategori var. %50'sinde fiyat artışları, özür dilerim, %25'inde fiyat artışları %5 ve üzerinde bir enflasyon var yaşam maliyetleri anlamında. Dolayısıyla zor bir çıkmaz açıkçası.
6: Evet, yani bu çıkmazdan bir çıkış yolu bulunması gerekiyor eninde sonunda. Çünkü sonuçları itibariyle herkesi etkileyecek bir konu başlığı olma yolunda da ilerliyor hızla. Şimdi ama Tolga, biraz daha aslında hani buradan içeriye döndüğümüzde biz tabii kendi bir iç gündemimiz var şu anda, fon gündemi. Bunun gelmekte olduğu da aslında biliniyordu, belliydi. Üzerinde çalışmalar da vardı, geç kalındı, şu oldu, bu oldu falan, hepsi bir yana. Şu anda piyasada bir denge arayışı var. Yeniden hani oluşan bu toz bulutunu toparlama ve ayıklama gayreti olduğunu gözlemliyoruz. Ama bir yandan da hem bu bahsettiğim biraz önce hani dış etkiler, hem içerideki bu ara ara yaşadığımız iç şoklar, içeride Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin dezenflasyon süreciyle ilgili odağını ne kadar negatif etkiliyor, ne kadar bozuyor, bu da önemli bir soru işareti. Küresel etkileri özellikle tabii yakından takip ediyoruz, orada petrol fiyatları mühim. Senin bu anlamda beklentilerin nasıl şekilleniyor? Yani Merkez Bankası için iki toplantıda iki tane faiz indirimi yapabileceğine ilişkin beklentiler değişiyor mu artık bu gerekçelerle, bu gündemle?
7: Şimdi açıkça söylemek gerekirse ben dezenflasyonist sürecin bu sene sonu itibariyle, daha doğrusu Merkez Bankası tarafından uygulanan dezenflasyonist politikanın bu sene sonu itibariyle sonlanacağını düşünüyorum. Bundan sonra dediğimiz gibi yaklaşan seçimler var Türkiye'de. Tamamen buna yönelik bir para politikası ve maliye politikası şekillenecek. Tabii global anlamda faizlerin çok yüksek olduğu bir ortamda yayına çıkmadan önce şöyle bir hesaplama yaptım. Örneğin Japon, işte carry trade'den bahsediyoruz, Türkiye'de carry trade pozisyonlarından. Şu anda Japon yatırımcı kendi ülkesinde 10 yıllık Japon hazine bonosu altında %3 kazanıyor. Aynı vadede ABD hazine tahvili aldığında %2 kazanıyor. Çünkü 3 aylık forward kontratları kullandığımızda, risk volatilitesine karşı kendini korumaya çalıştığında, burada katlandığı maliyeti çıkarttığınızda %2. Yani global anlamda faizlerin yüksek seyrettiği bir dönemde Merkez Bankası'nın eli ne kadar kuvvetli? Yani o bizim hep söylediğimiz gibi counter-cyclical bir para politikası uygulayabilir mi? Evet, literatür bize şunu söylüyor. Kısmi sermaye hareketliği altında işte bizim Merkez Bankası da özellikle düzenleyici otoriteler getirmiş olduğu swap işlemleriyle aslında bir nevi kısmi sermaye kontrolü uyguluyoruz. Evet, bu böyle bir dönemde Merkez Bankası global para politikası döngüsünden bağımsız bir para politikası uygulayabilir mi? Evet, uygulayabilir. Aslında 2020'den sonra gördük. Dediğimiz gibi hem borsa tarafında hem de hazine bonosu devlet tahvili tarafında yabancı payının son derece az olması, o originalsin redux dediğimiz problemden dolayı, yani ilk günah probleminden dolayı yabancı payının son derece az olması dolayısıyla Merkez Bankası'nı böyle bir politika itebilir. Yani burada faiz indirimlerine başlayabilir kur üzerinde bir baskı olmadan. Ama dediğimiz gibi global anlamda merkez bankalarının ve özellikle devlet tahvillerinin gelmiş olduğu, burada da bir crowding out var. Yani artık AI firmaları veya bununla ilgili firmaların borçlanmalarının arttığı bir dönemde ve biraz önce de konuştuğumuz gibi artık ABD tahvilleri risksiz ya da gelişmiş ülke tahvilleri risksiz faiz oranı olarak gözükmüyor. Bu hafta ABD'nin en prestijli araştırma örgütlerinden NBR'dan çıkan çalışmada bize şunu gösteriyor. Artık ABD dolarının aşırı harcılıklı statüsü değişti. Bunun yerine Japon tahvilleri, Japon bonoları ve Danimarka kronu, Danimarka para birimi aldı. Ve ABD geçmişte sürdürmüş olduğu özellikle uzun vadeli tahvillerde Euro bölgesine karşı risksiz olma, daha az riskli olma avantajını tamamen kaybetmiş durumda. Dolayısıyla böyle bir ortamda dediğimiz gibi sıcak para carry trade pozisyonları nasıl şekillenecek? Merkez Bankası'nın bir faiz indirim alanı var mı? Açıkçası global anlamda yüksek seyreden faizlerle ben bunun çok olmadığını düşünüyorum. Ama önümüzde de bir seçimler var. Evet. Dolayısıyla ben bu sene para ve maliye politikasında artık genişleyici bir aşamaya geçeceğimizi düşünüyorum.
6: Bu arada Tolga, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 27 Mayıs'tan bu yana ilk kez yeniden 250'nin üzerine çıktı. Son dakika olarak da paylaşıyoruz. Şimdi bu taraf da önemli. Yine tabii hani geldiğimiz seviyeler düşünüldüğünde 250 çok bir şey olmayabilir ama aslında önemli. Yani hani bu süreçte buradaki herhangi bir dalgalanmayı da çok görmek istemeyiz. Dolayısıyla bunu nasıl yorumlamak, okumak lazım? Burada senin dikkat çekmek isteyeceğin özellikle bir seviye var mıdır? Ben şöyle bir bakıyorum, şu an 250.2'deyiz. Bu arada 2 yıllık tabii 40'ın üstünde, 40.24'te benchmark. 10 yıllıkta da 35.41'e geldik. Bir buradan yorum rica edeceğim senden.
7: Şimdi iki kritik seviye vardır CDS'lerde, yapılan çalışmalarda özellikle IMF tarafından. Bunlardan bir tanesi 500 basman. 500 basman üzerine çıktığınızda sizin özel sektörün, bankalar veya şirketlerin yurt dışı borçlanmalarında göstermiş olduğu collateral'larda artık teminat tamamlama girer. Dolayısıyla 500 seviyesi son derece önemli. 1000 ise teknik olarak ülkenin iflas ettiğini gösterir, 1000 bas puan. Dolayısıyla oralara çok yakın yerdeyiz. Burada tabii risk priminin artmasının en önemli nedeni, yapılan çalışmalarda IMF'te Serkan Aslanap Türk İktisatçı'nın yapmış olduğu çalışma bize şunu gösteriyor. Diyor ki sizin benchmark driven indekslerde, yani MSCI, FTSE ya da JP Morgan EMBI Plus'ta eğer burada payınız ne kadar yüksekse, o zaman kısa vadeli sermaye akımları o ülkeye o kadar kuvvetli oluyor. Aslında bizim son yaşamış olduğumuz fon olayında da belki buradaki düzeltme, yani daha doğrusu düzenlemeler, yasal otoritelerin getirmiş olduğu düzenlemeler bizim bu endekslerde yabancı payının artmasına, yani yabancı endekslerde ülkenin, Türkiye'nin payının artmasına neden olacak. Hem MSCI tarafında hem de EMBI Plus tarafında, yani bono tarafında. Dolayısıyla bu da özellikle Türkiye'nin ihtiyacı olduğu, yani şu anda kuru ve dezenflasyonist politika açısından, kısa vadeli sermaye akımları açısından önemli olabilir. Aksi olmasaydı, eğer buradan frontier markete düşseydik, kısa vadeli sermaye akımlarının daha az geldiğini görüyoruz. Yapılan çalışmalar bize bunu gösteriyor.
6: Son olarak çok hızlıca Tolga, senden Fitch'in yaptığı değerlendirme ile ilgili görüşlerini de almak istiyorum. Şöyle diyor zaten, hani yeni analizinde rezervlerdeki iyileşme artı puan, sıkı politikanın riskleri sınırlandığını düşünüyorlar, harika. Ama öte yandan siyasi ve enflasyonist baskıların sürdüğünü not düşmüşler. Kurum enflasyon ve dolar TL'ye ilişkin tahminlerini de açıkladı malumun. Bir özet değerlendirme gelir mi?
7: Yani burada tabii riskler tarafına baktığımız zaman yaklaşan seçimler, yani büyük ihtimalle benim kanaatim Nisan 2028, yani 2028'in başında burada şey olacak. Tabii 2020 asgari ücret burada emekliye verilecek. Yani ben burada en az 3 defa bir ücret artışı olacağını bekliyorum. Yani siyasi baskılar, kastettiğimiz Merkez Bankası budur. Yani bu senenin sonunda asgari ücret ve emekli işte ondan sonra senenin ortasında, 2027'nin senenin ortasında, 2027'nin sonunda burada ücret artışları olma ihtimali son derece yüksek. Yani 3 genişleyici bir strateji izlenecek 2028 seçimler öncesine. Evet. Bence rapor aslında bir noktada buna dikkat çekiyor.
6: Çok teşekkür ediyorum Doktor Tolga Dağlaroğlu. Bana eşlik ettiğin için bugün iyi hafta sonları diliyorum hocamıza. Evet. Ve efendim buradan gidiyoruz Londra'ya şimdi. Bloomberg HT Avrupa Piyasaları Analisti Ceren Dilekçi Köseoğlu yok zannettiniz ama var. Hoş geldin Ceren.
8: Merhabalar Didem, hoş bulduk.
6: Şimdi yani zorlu bir haftayı bıraktık aslında. Yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Hem New York'taydı gözlerimiz, hem Avrupa tarafında önemli gelişmeler vardı, başlıklar vardı izlediğimiz. Bir toparlama da senden rica edeceğim. Özellikle önümüzdeki haftaya da ne devrediyoruz diye belki not düşmek istersin.
8: Evet, bu hafta oldukça kritikti. Petrol fiyatlarında hızlı yükseliş yaşandığını takip ettik. Doğalgaz fiyatlarında keza öyle. Tansiyon arttı. PMI ve yeri hem ABD'den hem Avrupa'dan oldukça güçlü geldi. Merkez bankalarından

0: Faiz artırım beklentilerinin güçlendiği bir haftaydı. Tam tahvil piyasası sakinleşiyor diyecektik ki bugün. Bir saat önce Almanya'da 30 yıl vadeli tahvil faizleri yeni rekor seviye test etti. 6 bas puan artışla %3,92 seviyesinde aştı. 2011'den bu yana en yüksek seviyeye tırmanmış oldu. Fakat Avrupa endekslerinde bugün ağırlıklı olarak iyimser bir seyir hakimdi. Fransa borsası dışında diğer Avrupa borsaları günü sınırlı yükseliş işte tamamlamış oldu. Hatta STOXX 600 endeksi bir ay sonra ilk kez haftalık kazancını kaydetti. Cuma gününü %0,3'lük primle tamamladı. ASML endekse en pozitif katkıyı sağlayan hisse oldu. Sektörel bazda bakacak olursak bankacılık sektörü %1'in üzerinde primle öne çıktı. Fakat petrol fiyatlarında sınırlı geri çekilmenin etkisiyle enerji sektörü %1'i aşan düşüşle en kötü performansı gösteren sektör oldu. Petrol piyasasına baktığımız zaman burada geri çekilmeler çok sınırlı kaldı. Dün fiyatlarda Brent petrolün varili 108 dolar seviyesine kadar tırmanmıştı. Ardından ABD ve İranlı yetkililerinin Hürmüz Boğazı'nın açılmasını içeren bir anlaşma üzerinde çalıştığı ilişkin haber sonrası petrol fiyatlarında bir miktar geri çekilmenin yaşandığını gördük. İlk etapta fiyatlar 104 dolara kadar geriledi. Ardından yeniden 106 dolar seviyesine tırmandı. Doğalgaz piyasasına baktığımız zaman orada geri çekilme biraz daha belirgindi. Bugün doğalgaz fiyatları, doğalgaz vadeli kontratları megawatt saati 72 euro seviyesinde %3'ü aşan bir düşüş var orada. Haftalık bazda düşüş doğalgaz vadelerinde %9'a ulaştı. Aynı zamanda İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'den gelen açıklamaları takip ettik bugün. Tabii İngiltere Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın aksine şimdiye kadar harekete geçmedi. Fakat bugün en net faiz artışı sinyali geldi İngiltere Merkez Bankası Başkanı'ndan. Petrol ve doğalgaz fiyatlarının böyle yüksek seyretmeye devam etmesi halinde faiz artışının kaçınılmaz olacağını söyledi. Henüz ikinci tur etkilerin çıktığını görmüyoruz. Fakat bunların çıktığını gördükten sonra harekete geçersek de çok geç olur dedi. Şimdi önümüzde Kasım ayı toplantısı var. Kasım ayında 25 bas puanlık faiz artışı neredeyse tam fiyatlanıyor piyasalar cephesinde. Hatta önümüzdeki 12 aylık zaman diliminde en az 3 faiz artışı beklentisi öne çıkıyor İngiltere Merkez Bankası'ndan. Tabii burada petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalacağı senaryoya bağlı olarak değişecek fiyatlamalar. Şimdiden hane halklarının faturalarında Ocak ayı itibariyle %25'lik bir artış bekleniyor. Bu da TÜFE'yi önümüzdeki sene %4 ve üzerine taşıyabilir. Diğer yandan önümüzdeki hafta verilere bakacak olursak veri takvimi yine yoğun olacak önümüzdeki hafta Euro bölgesinde. Cuma günü Euro bölgesinden biz önce enflasyon verisini alacağız. Eylül ayı verisi. Burada enerji fiyatlarının yükselişin etkisinin net bir şekilde Eylül ayı enflasyonunda kendisini göstermesi bekleniyor. Yıllık TÜFE'nin %3,2'den %3,7'ye çıkmasını bekliyor Bloomberg ekonomistleri. Böylelikle 2023'ten beri en yüksek seviyeye çıkmış olacak enflasyon bölgede. Salı günü İspanya'dan alacağımız enflasyon verileriyle haftaya başlayacağız ve Cuma günü Euro bölgesi enflasyonu gelecek. Fakat çekirdek tarafta çok sınırlı artış beklentisi var. %2,4'ten çekirdek enflasyonun %2,5'a yükselmesi bekleniyor. Bu da henüz Euro bölgesinde ikinci tur etkilerin ortaya çıkmadığını bir göstergesi. Diğer tarafta diğer verilere bakacak olursak aynı zamanda Euro bölgesinden final imalat PMI verilerini de almış olacağız Didem.
1: Ceren çok teşekkür ediyorum. Sana da harika bir hafta sonu diliyorum. Ceren Dilekçi Köseoğlu'nu da uğurlayalım. Günden kalanları da noktalayalım efendim. Güzel, huzurlu, sağlıklı bir hafta sonunuz olsun. Pazartesi günü saat 17'de görüşene dek hoşçakalın.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
3: Paytr. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Bloomberg HT katkılarıyla.
5: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
6: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam. Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar. 60 dakikaya hoş geldiniz. Saat başında öne çıkan başlıklarla başlıyoruz. Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinde yüksek enflasyon ve şoklara karşı hassasiyetin dengelenme sürecini zorlaştırdığına dikkat çekti. Kurum, sıkı para politikası karmasının sürdürülmesinin yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan riskleri sınırladığını belirtti. Türkiye İmalat Sanayisi'nin maliyet bazlı rekabet gücünde gerileme sürdü. TÜSİAD maliyet bazlı rekabet gücü endeksi 2026'nın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,3 düşerek 86,1 seviyesine indi. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yatay seyretti. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yabancı ziyaretçi sayısı %0,03 düşüşle 6.963.000 oldu. Ocak-Ağustos döneminde ise ziyaretçi sayısı %1,84 azalarak 34.827.000'e geriledi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından temasların verimli geçtiğini açıkladı. Trump, görüşme sonrasında muazzam gelişmeler yaşanacak mesajını verirken, Xi de iki ülkenin yeni bir ticaret düzenlemesi konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi. New York Fed Başkanı John Williams, arz kaynaklı şokların fiyatlar üzerinde kalıcı etki yaratması halinde Merkez Bankası'nın bu gelişmeleri görmezden gelemeyeceğini söyledi.

0: TÜSİAD Maliyet Bazlı Rekabet Endeksi, Rekabet Gücü Endeksi 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,3 oranında geriledi ve 86,1 değerini aldı.
1: İhracatçı imalat sanayi sektörlerinin girdi maliyetlerini 31 rakip ülkeyle karşılaştıran TÜSİAD Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi 2026'nın ikinci çeyreğinde de gerileme eğilimini sürdürdü. Endeks bir önceki döneme göre düşerek 86,1 seviyesine geldi. Endeksteki gerilemeden en yüksek negatif katkıyı ara malı maliyetleri aldı. Dolar bazında yurt içi ara malı maliyetleri ikinci çeyrekte %4,6 artarken rakip ülkelerdeki artış %3,3'te kaldı. Ara malı maliyetlerinin endekse negatif katkısı 1 puan oldu. İş gücü maliyetleri de endeksi 0,2 puan aşağı çekti. Yurt içi iş gücü maliyetleri dolar bazında %2,2 artarken rakip ülkelerdeki ücret artışı %0,5 ile sınırlı kaldı. Enerji maliyetlerinin endekse negatif katkısı ise 0,1 puan olarak gerçekleşti. İkinci çeyrekte Amerikan doları bazında yurt içi enerji maliyetleri %8,3, rakip ülkelerde ise %5,9 arttı. Yurt içi elektrik fiyatlarındaki gerileme, enerji maliyetlerindeki olumsuz ayrışmayı sınırladı. Finansman maliyetleri ise endekse net katkı sağlamadı. Dolar bazında yurt içi finansman maliyeti çeyreklik bazda %0,5 gerilerken, rakip ülkelerde %1 arttı. İş gücü verimliliğindeki gelişmeleri hesaplamalara dahil eden verimlilik düzeltilmiş endeks, son iki çeyrektir ana endeksin üzerinde seyretmeye devam etti. Raporda verimlilikteki olumlu gelişmenin, üretim maliyetlerindeki artışın rekabet gücü üzerindeki olumsuz etkisini telafi etmekte sınırlı kaldığı belirtildi.
0: Fitch Ratings Türkiye'ye ilişkin yaptığı değerlendirmede Türkiye'de sıkı para duruşunun enerji fiyatlarından kaynaklanan riskleri sınırladığını belirtti.
1: Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin yayımladığı raporda Nisan ayından bu yana döviz rezervleri

0: bu risklerin Türkiye'nin BB eksi seviyesindeki kredi notu ve durağan görünümü üzerinde ağırlık oluşturmaya devam ettiğini kaydetti. Öte yandan kurum İran Savaşı'nın etkilerinin Türkiye'nin cari açığın milli geliri oranını 2025 yılındaki %1.9 seviyesinden 2026'da %3'e yakın bir noktaya taşıyacağını öngördü. Derecelendirme kuruluşu yaklaşık 18 milyar dolar tutarındaki yatırım fonlarının tasfiyesine yönelik son adımların geçmişteki düzenleyici eksiklikleri gün yüzüne çıkardığına işaret etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın likidite desteği ve türev piyasalardaki teminat gereksinimlerini esnetmesi de dahil olmak üzere zamanında verilen politika tepkilerinin hisse senedi piyasasını dengelediğini ve bu durumun ülke kredi notu üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemediklerini dile getirdi. Fitch, 2027 sonu veya 2028 başında yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde dolarizasyonun tırmanma riskini orta derecede yüksek gördüğünü ifade etti. Fitch, reel efektif döviz kurundaki değerlenmenin ihracat üzerindeki baskısını hafifletmek amacıyla Mayıs 2026'dan bu yana izlenen kademeli ve bir miktar daha hızlı nominal Türk lirası değer kaybının devam edeceğini öngördü. Kurum, dolar-TL paritesinin 2026 sonunda 51, 2027 sonunda ise 60 seviyesine ulaşmasını bekliyor. Katı enflasyon beklentileri ve enerji fiyatlarının yarattığı olumsuz rüzgarlar nedeniyle Fitch, enflasyonda daha yavaş bir düşüş öngörerek yıl sonu enflasyon tahminlerini 2026 yılı için %30.5, 2027 için ise %23.5 olarak açıkladı. 2027 yılında beklenen politika gevşemesinin etkisiyle büyümenin 2026'daki %2.8 seviyesinden Türkiye'nin potansiyel trendinin bir miktar üzerine %4.3'e hızlanacağı tahmin ediliyor. Kurum, aşırı heterodoks politikalara dönüş beklemediğini bildirmekle birlikte, Türkiye'nin geçmişteki aşırı gevşeme eğilimleri göz önüne alındığında, önümüzdeki yıl önemli politika risklerinin varlığını koruduğunu vurguladı.
1: Morgan Stanley, doların değer kaybedeceğini düşünüyordu ama bugün bu tahmininde yanıldığını belirtti ve dolar beklentisini revize etti.
0: Morgan Stanley, dolara ilişkin beklentisini revize ederek doların değer kaybedeceği yönündeki önceki öngörüsünde yanıldığını açıkladı. Banka analistleri yayımladıkları notta, Amerikan dolarındaki düşüşün 2026'nın ikinci yarısına kadar süreceğini düşünüyorduk, yanılmışız ifadelerini kullandı. Analistler, beklentideki değişimin arkasında Amerikan Merkez Bankası'nın şahin duruşu ve Amerika Birleşik Devletleri faizlerinin diğer ülkelere kıyasla güçlü seyretmesinin bulunduğunu belirtti. Euro üzerinde artan siyasi risk priminin de doların görünümünü desteklediğine dikkat çekildi. Morgan Stanley, bu gelişmeler doğrultusunda doların görünümünün daha önce öngörüldüğü kadar zayıf olmadığını, aksine daha olumlu bir tabloya işaret ettiğini bildirdi. Banka, Euro-Dolar paritesinin 1.10 seviyesine gerilemesini, dolar endeksinin ise gelecek yılın ortasına kadar 104 seviyesine yükselmesini bekliyor. Bununla birlikte analistler dolar konusundaki taktiksel olarak nötr duruşlarını koruyor. Notta, politika kaynaklı gelişmelerin dolar üzerindeki risk primini artırabileceği ve böyle bir senaryoda Euro ile Japon yeninin carry trade işlemlerinde daha güvenli alternatifler haline gelebileceği belirtildi.
1: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la görüştü. Görüşmenin arkasından Xi Jinping, iki ülkenin yeni bir ticaret düzenlemesinde anlaştıklarını bildirdi.
0: Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Devlet Başkanı Xi ile Başkan Trump, Beyaz Saray'da heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Xi, iki ülkenin ekonomi ve ticaret heyetleri arasındaki istişarelerde yeni bir ortak düzenlemede anlaştıklarını, bunun iki ülke halkları, endüstrileri ve küresel ekonomi için iyi haber olduğunu belirtti. Xi, yapay zeka alanında büyük güçler olan Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu alanda rekabetin yanında işbirliği de yapabileceğine işaret ederek, her iki tarafta birbirine karşı savunmacı davranmak yerine karşılıklı güçlü oldukları yönleri öne çıkarabilir. Yapay zeka konusunda diyaloğu sürdürebilir, riskleri ve faydalarına dair görüş alışverişinde bulunabilir ve kötüye kullanımını birlikte önleyebiliriz ifadelerini kullandı. Tayvan konusunda ülkesinin tutumunu yineleyerek bu sorunun ulusal birliği ve toprak bütünlüğünü ilgilendirdiğini dile getiren Xi, Washington yönetimine Tayvan'ın bağımsızlığı konusunda doğru duruşa sahip olma, Çin-Amerika Birleşik Devletleri stratejik işbirliği ve ikili ilişkilerin gelişiminin temelini koruma çağrısında bulundu. İki lider Orta Doğu, Ukrayna ve Kore Yarımadası'ndaki durum gibi uluslararası ve bölgesel kriz konularında da görüş alışverişinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın sorunları diyalog ve müzakereyle çözme yoluna geri dönerek, nükleer sorun dahil

0: kapsamlı bir anlaşmaya ulaşmalarını ve en kısa sürede barışa kavuşmalarını dilediklerini ifade eden Xi, Çin tüm ülkelerin egemenliğine ve güvenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini savunuyor. Gerilimi düşürmek üzere daima yapıcı rol oynuyoruz ve tüm tarafları barışçı yola bağlı kalarak müzakerelerin ivmesini sürdürmeye teşvik ediyoruz değerlendirmesinde bulundu.
1: Evet, Atlı Global Danışmanlık Direktörü Doktor Altay Atlı bizimle birlikte. Altay Hocam merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Dünyanın odaklandığı Tabii. görüşme gerçekleşti. Bir hop oturup hop kalktık, aman gerçekleşmezse ne olur filan diye. Neyse oldu. Orada evet. bir sorun yok. Çıkışta da pek bir dostane, pek bir birbirlerini pışpışlayan konuşmalar yaptılar. Ha, Trump tarafı hep öyle, aman çok iyiydi vesaire. Hep aynı konuşuyor ama Xi tarafından da bir yeni ticaret düzenlemesi anlaşması yaptıklarını söyledi. Tam detaylarını bilmiyoruz ama belli ki verimli geçti. Nasıl değerlendirmemiz lazım bu görüşmeyi? Sonrasında ne beklememiz lazım?
2: Evet, şimdi dediğimiz gibi aslında hani hop oturduk hop kalktık dediniz ya, yapılmış olması bile büyük bir başarı zaten.
1: Değil mi?
2: Yani yapılamasaydı, iptal edilseydi o daha sıkıntılı bir noktaya gittiğimiz anlamına gelirdi. Niye hop oturduk hop kalktık? Çünkü evet, Mayıs'taki de çok iyi geçmişti. Hani Trump Çin'e gittiği zaman da gayet olumlu konuşmuşlardı. Neydi? Bir yapıcı stratejik istikrar oluşturacağız. Yani ilişkinin adını bu şekilde koyacağız artık dendi. Ondan sonra farklı şeyler olmaya başladı tekrar. Yani gitgeller başladı. Hani ama o gitgellerin sonucunda demek ki o zaman hani bu iş olmuyor gibi bir duruma gelip de Xi Jinping gitmeseydi daha bir sıkıntılı duruma gelirdi. Diyalog önemli. Yani şimdi tabii buluşuyorlar da ya, oturup tabii tarifeleri falan konuşmuyorlar haliyle. Yani onlar arka planda, hı hı. bakanlar, bürokratlar, teknokratlar, bunlar yapılıyor. Bunlar hazırlanıyor ve en sonunda hani burada bu liderlerin daha hani sembolizmi güçlü olan, hı hı. ilişkilerdeki modu, atmosferi ortaya koyan yani şeyler. Yoksa çok bir şey tartıştıkları yok. Daha sembolik bir konu bu. Ama hani güçlü bir sembolizm var en azından. Hani şu anda demek ki işler o kadar kötü değil bu şey olduğuna göre. Şimdi tabii çok ne konuşulduğunu bilmiyoruz. Yani şu var elimizde. Çin tarafından açıklamalar var. Ben en son bir saat kalaya, hani şu anda 7:10 geçiyor, 6:10 geçeye kadar Beyaz Saray'ın sitesine baktım, bir şey çıkacak mı diye. Sadece iki tane, o da First Lady tarafından hani yapılan basın açıklamaları var. Asıl konuyla ilgili bir açıklama daha Amerika tarafından yok. İşte basına yansıyanlar, kameralara yansıyanlar var. Şimdi burada baktığımızda ve hani Çin tarafından yapılan açıklamada katacak olursak. Şimdi bir, şu geçen Mayıs'ta konuşulan istikrarlı işbirliği, yani yapıcı istikrarlı işte ilişki çeşidi, o tekrar vurgulanmış. Şimdi bu önemli. Dil çok önemli oradaki, yani kullanılan ifade, çünkü buna bakıyoruz yani evet. liderlerin zirvesinde. Orada ben beklediğimden daha olumlu bir, yani evet bunun tekrarlanacağı belliydi. Tekrarlanmayacak olsa Xi Jinping gelmezdi zaten. Hı hı. Ama orada ki özellikle Çin tarafının, çünkü Amerikan tarafını çok görmüyoruz ama hani Trump'ın ne dediğini biliyoruz. Herhalde işte en yakın arkadaşım benim falan gibi yani şeyler. ama Çin'in hani orada Çin açıklamasındaki şeyler şunlardan bahsediyor. Her iki tarafın yani işte iş bir farklılıklarımız olabilir. Rekabet tabii ki olacak ama bu rekabeti olumlu bir şekilde yönetebiliriz. Tamam, bunlar zaten söylenmişti. Bu sefer ben bir adım daha ileriye atıldığını gördüm. Şöyle ifadeler var Çin açıklamalarında. Xi Jinping şöyle demiş. Her iki taraf birbirinin başarısına katkıda bulunabilir. Ve hatta Çin'in, işte Çin halkının yeniden doğuşu, o bir ifade yani Çin siyasi söyleminde. Ve MAGA birlikte gidebilir. Yani işte Make America Great Again birlikte gidebilir. Hani bunlar gerçekten hani yani bir vitesi bir yukarıya daha götüren ifadeler olduğunu düşünüyorum. Yani bunların tabii somut şeyine bakalım. Somut tarafta tabii son birkaç haftada bakanlar arası görüşmeler vardı. İşte Besant'ın kendi muadiliyle görüşmeleri, mevkidaşıyla görüşmeleri vardı. Oradaki en somut şey, yani 2 ay daha uzattık şeyi. ateşkesi 10 Kasım'dan işte ne oluyor? Ocak 10'a kadar oldu. Şimdi bu tabii biraz

0: kafa karıştıran bir şey. Hani madem iyi, niye daha fazlası yok? Aslında o kadar iyi değil mi derken. Ama şunu da unutmamak lazım. Bu olumlu gidişatın devamı olacaktır. Çünkü Kasım ayında Çin, Shenzhen kentinde APEC zirvesi var. Yani Trump muhtemelen gidecek oraya.
1: Trump'ın da seçimleri var bu arada.
0: Bravo. Tabii ki. Zaten hani en önemli mesele o ve Çin'de nasıl skorlar oraya yazabileceği önemli. Hemen ardından da Miami'de G20 zirvesi olacak. Yani ikisi tekrar bu yıl bitmeden iki kere daha görüşebilirler. Hani böyle bir durum da var. Dolayısıyla hani tablo olumlu gözüküyor. Ben gidişatı zaten olumlu görüyorum ama oradaki olumlu görmemin sebebi de şu, her iki tarafta hani birbirine muhtaç olduğunun farkında. Hani rekabet alanlarının da hassas bir şekilde yürütülmesi gerekiyor, yönetilmesi gerekiyor. Bir mesela yine Çin tarafının açıklamalarında özellikle vurgulanan konu yapay zeka. Yani evet. Burada yapay zekada ne çıktı çok önemli.
1: Daha insani bir şekilde yapay zekanın geliştirilmesi konusunda değil mi Xi Jinping'in telaffuz ettiği bir cümle var ki çok önemli.
0: Bu önemli zaman. Ve zaten hani son birkaç aydır hani böyle bir aslında bakarsanız hani neler neler konuşuluyor şu anda. Yani evet. Hep birlikte böyle bir teknolojik bir felakete doğru mu gidiyoruz? Hani insanlığın sonu, makinelerin yükselişi hani öyle hani bir durum işte yazılan mektuplar yani böyle açık mektuplar teknoloji firmalarının yapay zeka firmalarının aman dikkatli olalım. Şimdi orada tabii ama şu var orada. Hani rekabetin farkındalar iki tarafta ve iki tarafta artık yeni rekabet alanının bu olduğu farkında. Yani burada işbirliği yapalım falan çok fazla yok. Hı hı. Ama hani bunu işte dediğimiz gibi daha bir insancıl olsun ama orada da biraz görüşler farklılaşıyor. Amerikan tarafındaki tartışma şu, yavaşlayalım, biraz daha yavaş gidelim. Yani biraz daha hani çok hızlı gittik, bir kontrollü gidelim.
1: Ama Trump ne dedi? Siz istiyorsanız yavaşlamayın, yavaşlayın bizim yavaşlamaya niyetimiz falan yok
0: tabii,
1: dedi.
0: Tabii, Trump'tan beklenen bu. Evet. Çin tarafı da biraz daha ya yavaşlamaya gerek var mı aslında? Çünkü sonuçta insan yapıyor bunu. Evet. Bir sıkıntı olursa yine insan düzeltir. Yani evet. Yapan bunun ustası biziz yani sonuçta hani şeyiz yani efendisi biziz bunun hani gibilerinden. Tabii yapay zekanın yönetişimi çok önemli bir konu. Yani nereye gidiyor? Kimsenin bir fikri yok. Hani nereye doğru gidiyoruz biz şu anda?
1: Ve ama bu konuda iki büyük gücün de aslında geri adım atmaya niyetinin olmadığını biz anlayabiliyoruz değil mi?
0: Bunu anlayabiliyoruz bu tabii ki. Noktada. Ama hani burada ne kadar bir hani bu yönetişim konusunda bir işbirliği olacak? Hani orada adımlar atılacaktır diye de düşünüyorum. Yani evet geliştirirken iki ayrı böyle alan bir yarış, evet. Uzay yarışı gibi zamandaki. Ama bir yandan da yine o dönemde olduğu gibi hassas konular var. O dönemde nükleer silahlanma yarışı vardı, Soğuk Savaş'ta. Hı hı. Ama bir yandan da görüşmeler vardı. İşte hani birçok anlaşma da yapıldı. Çünkü insanlığın felaketi söz konusu olabilir. Evet. Bir yazı çıktı. Çin'deki bir gazete, People's Daily gazetesinde, İngilizce yayınlanan People's Daily'de yazan Xie Feng, Çin'in Washington Büyükelçisi. Yani tabii resmi görevi olan bir kişi, yani tabii ki hani official resmi hani çizgiyi ortaya koyuyor ama kullandığı bazı ifadeler çok hoşuma gitti. Yani burada tabii rekabet edeceğiz, bu gelişsin, daha güvenli olsun, tamam. Ama şunlara izin vermeyelim demiş. Dünyanın üzerine silikon bir duvar inmesine, hani pardon silikon perde inmesine, bir demir perdeye tabii anımsatıyor. Şey yapmayalım ve yeni bir yıldız savaşlarına, bu sefer yapay zeka alanında yıldız savaşları da işte yine Soğuk Savaş'ta kullanılan. Hani filmden bahsetmiyorum. O zamanki bu hani uzay yarışı silahlanma.
1: Valla bütün filmler yarışı. Gerçek oldu olsa evet, şaşırmayız evet, artık yani. Ki. Öyle bir noktadayız.
0: Bu büyükelçinin yazdıkları hani çok isabetli ve kullandığı hani tabirler de
1: silikon
0: hani
1: çok perde dikkatli. Güzelmiş gerçekten.
0: Dünyanın üstüne bir silikon perde inmesin diyor ve yeni bir yıldız savaşlarını bu sefer yapay zekada yaşamayalım diyor. Hani bunlar da tabii kulak verilmesi gereken konular.
1: Ben dün akşam sevgili Ajdan Acar'la birlikteydik ekonomik görünümde. Ondan bir şey öğrendim. Sizlerle de paylaşayım. Diyor ki tarihsel olarak 16 kez iki hegemon gücün, büyük gücün eşitlendiği dönem olmuş.

0: bunların 12 tanesi savaşla sonuçlanmış. Geri kalan 4 tane de uzlaşma var. Bir tanesi de İngiltere ile Amerika. Şimdi Çin ve Amerika eşitlendiler aslında birçok açıdan baktığımızda. Ve biz bu hikayenin nasıl sonlanacağını, bir sulh olup olmayacağını aslında takip ediyoruz. Ve sizden anladığım kadarıyla en azından bu görüşmeler ve bunların devamı orada en azından hala bir diplomasi yolunun, evet, iletişim, evet, yolunun korunduğu anlamında.
1: Bence öyle.
0: Yıldız savaşlarına gider miyiz bilmiyorum.
1: Gitmeyelim mümkünse. Bence de. Ama işte bu Tukidides tuzağı denilen konu, hani bir güç, son yükselen bir güç. 16 kere olmuş demek ki, evet, ve yani çoğunluğunda savaşla bitmiş. Evet. Ama bu sefer durum farklı. Tarih boyunca Tukidides zamanında işte Atina var, Sparta var. Birisi yükseliyor, diğeri zaten hani büyük güç. Savaş kaçınılmaz oluyor, tamam, ama hani dünya daha farklı şu anda. Karşılıklı bağımlılıklar, birbirine ihtiyaç duyma, teknoloji dahil olmak üzere. Hı hı. Teknolojide de birbirine ihtiyaç var. Yani çünkü hani biz tamam şimdi yapay zeka diyoruz. Bunun nadir metali var, şusu var, busu var. Hani o birbiri olmadan yapamıyor. Herkes kendisi geliştirsin ama yaptım, şimdi bana lityum lazım, hadi bakalım. Hani nasıl olacak? Yok çünkü. Oradan almamız lazım. Bu yeni dünyada bütün bunların daha ön planda olduğunu görüyoruz. Bütün bunların tartışması o. Çünkü herkesin birbirine ihtiyacı olduğu bir yerde şu noktaya geldik. Daha eli daha güçlü olan karşısındakine koz olarak kullanıyor. Bunu silah olarak kullanmaya çalışıyor. Evet. Bir yerden sonra bu sürdürülebilir değil. Evet. Yani dolayısıyla ben bu sefer sulh olacağını düşünüyorum. Bu 16-17.si ise bu eğer. Bu sefer daha olumlu bir durum olacağını düşünüyorum.
0: İnşallah, çünkü dünyanın geri kalanı için çok vahim bu iki süper gücün anlaşamaması. Yani o süreçte bile yaşananları görüyoruz. Yani sadece Orta Doğu'daki savaş, onun bir ucunda da yine Çin olduğunu biliyoruz Amerika'nın saldırısında. Tabii. Ve hala petrol fiyatlarında yüksek seviyelerdeyiz. Hala enflasyon beklentileri yüksek. Merkez bankalarının faiz arttırmalarından bahsediyoruz ve dünya için daha zorlu bir dönemi yaratıyor bu bir araya geliş. Son olarak tabii bu savaş durumuyla ilgili herhangi bir mesajı oradan almamız beklenemez ama bir tarafında hikayenin Çin'in de olduğunu düşünürsek, en azından İran'ı destekler pozisyonda. Bu görüşmelerde acaba oraya istinaden de konuşmalar yapılmış mıdır? Yani sadece tarife değil ama petrol. Çünkü petrol fiyatlarındaki artış, bu volatilite, o tarafta kapalı olması, evet, Hürmüz'ün Çin açısından önemli bir negatif etki yaratıyor, tabii, öyle değil, tabii, mi?
1: Ya mutlaka konuşulmuş, mutlakadır demiyorum, konuşulmuş. Yani, yani bunların da konuşulduğu ifade ediliyor Çin tarafından. Detayları şu an bilmiyoruz tabii, hı-hı, ki şu anda, hı-hı, ama tahmin etmekte güç değil. Yani Tayvan konusu da konuşulmuş tabii ki. Yani illaki İran Hürmüz konusu da var. Ama burada hani zaten Çin'in duruşu belli. Bu çok değişebilecek. Amerika'nın talep ettiği şekilde değişecek. Ya yani Amerika'nın istediği ne? Gel sen benim yanımda dur. Şu İran'la artık çok fazla bir şey yapma, hmm, ki adamlar sıkışsınlar, bu işte bitsin. Hani diyor. Bu tabii ki hani olacak bir şey değil. Hani Çin açısından, Çin politikası açısından da bu oluru yok böyle bir şeyin. Orada muhtemelen hani tekrar Çin tarafı konunun barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiği, bunun işte küresel ekonomi için de çok önemli olduğu gibi bir şekle gelmiştir. Evet. Bakalım yani orada açıkçası buradan böyle çok değişik bir şey, böyle bir anda her şeyi değiştirecek bir karar
0: beklememek lazım. Altay Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Doktor Altay Atlı'yı ağırladık. Şimdi kısacık bir reklam arasına gidiyoruz. Sonra 60 dakika kaldığımız yerden devam edecek.
2: Bloomberg GT Radyo. Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıf.

0: Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerde değil, sen böyle yokuş su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
9: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
10: Reklam.
11: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
4: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
5: Günlük olarak son bir senenin en yüksek rakamlarından birisi görüldü. Yaklaşık 1 milyar dolarlık bir girişten bahsediyoruz sadece bir günde. Geçtiğimiz hafta olan gelişmelerle beraber bu pazartesi biraz tabii ekstremdi. Nasdaq'ta yaşanan yükselişleri de gördüğümüzde kriptonun buna ayak uydurduğunu görüyoruz. Bununla beraber bir diğer önemli konu diğer teknoloji hareketleriyle birlikte özellikle yapay

0: Zeka ile beraber artık biz yapay zekalarının kendi ekonomisini kurduğu bir dünyada biz bunların ödeme sistemlerinin kripto olabileceğini, Amerika'da bir şekilde stablecoin'in artık uygulamalarının netleştiğini, kurumların bu alanda faaliyet göstererek projelerini hayata geçirebilmek için Clarity Act onaylanmasa bile farklı kanallardan, CFTC'den hatta Fed'in bizzat açıklamalarından kurumların blockchain dünyasında yer almak için taleplerini arttırdığını görüyoruz ve burada en önemli belki yakın zamanda konuşmaya başladığımız hikayelerden bir tanesi de hisse senetleri ve ETF'lerin tokenizasyon süreci. Bence piyasanın özellikle geçtiğimiz hafta çeşitli kurumsal alımlar, işte dünyanın en önemli borsalarından, kripto alım satım platformlarından birisinin yine Amerika tabanlı başka bir borsayla ve onun arkasındaki şirketle anlaşmış olması, stable coin'ler üzerine yapılan yatırımlar, bununla beraber aynı şekilde burada ödemelerde kullanımın yolunun açık olacak olması burada önemli bir hikayenin varlığını bize gösteriyor. ETF girişleri de bunu açıkçası kanıtlıyor ve bir özet daha koyacak olursak geçtiğimiz hafta mesela bir daha dalgalı bir seyir vardı ETF'lerde de. Bitcoin'e girişler varken ETF'de kısmi çıkışlar vardı. Bu hafta günlük bazda düşerek devam etse de hep pozitif girişler gördük. Bitcoin'in fiyatının da 87 binden sonra 84 bin civarlarında duraksamasının muhtemelen bir açıklaması, önemli açıklaması bunlar olabilir.
1: Evet, aslında bunları ayrıca sormak istiyordum size. Şimdi Clarity Act ile ilgili çok beklentiler vardı ama geçip geçmemesi konusunda kimse net değildi. O yüzden fiyatlamalara da onu çok yansıdığını görmedik. Nitekim de geçmedi. Fakat sonrasında sizin de söylediğiniz gibi bu tokenizasyon konusu, yine ABD hisselerinin blockchain'de işlem görmesi, diğer yandan New York borsasında borsasıyla blockchain.com mutabakatı. Bunlar hakikaten önümüzde duran önemli gelişmeler. Bunlarla ilgili atılacak önemli adımlar acaba kripto paraların fiyatlamalarına nasıl yansıyabilir ve bunlar da acaba yine bu Clarity Act gibi aksaklıklar da görme ihtimalimiz var mı?
0: Tabii. Şimdi Clarity Act'teki en çok aksaklığın ardındaki en önemli sebeplerden bir tanesi tabii aslında Trump ve ailesinin kripto ekosistemindeki mevcut yatırımları. Evet. Ve son yine bu hafta yine önemli açıklamalar oldu. Mali işlemlerine bakıldığında Trump'ın sahiden belirli başlı, şimdi burada isimlerini vermemekle beraber kısa bir araştırmayla bulunabilir, çeşitli kripto şirketlerine yatırımı olduğu, çeşitli bunları aldığı, diğerlerinden satış yaptığı mali raporlarla da açıklandı. Bu özellikle demokratlar kanadında önemli bir kuşku uyandırıyor. Hı hı. Ve bunda tabii haklı gerekçeler de var açıkçası. Dolayısıyla Clarity Act çok kapsamlı bir yasa olduğu için burada buna temkinli yaklaşma refleksi artıyor. Ama diğer saydığınız gelişmelerde farklı bir senaryo var. Burada biz yenidir bu arada CFTC Başkanı Michael Saylor'ın bir açıklaması var. Çok aynı açıkçası baktığınızı hissettim burada. Artık dünya piyasaları 7/24 faaliyetleri talep ediyor diye. Bence bu çok doğru, çok yerinde. Hı hı. Özellikle teknolojinin bu kadar hayatımızın içinde olduğu bir dönemde piyasalarında buna ayak uydurması, uyduramayanlarınsa işte blockchain versiyonlarının, tokenlaştırılmış hisse senedi versiyonlarının giderek daha çok talep gördüğü, kullanıcıya kavuştuğu bir dünyaya doğru evriliyoruz. Burada tabii yanlış anlaşılma olmasın, her finansal varlık bir tokenizasyona uygundur anlamı çıkmasın, daha çok başındayız. Ama burada sadece bir talep olmadığını, sizin de az önce bahsettiğiniz gibi SEC'nin ayrı, Fed'in hatta stablecoin'ler üzerinden ayrı, yine az önce bahsettiğiniz gibi New York borsasının ayrı ayrı hazırlık çalışmaları, mutabakatları, görüşmeleri, dolayısıyla tabiri caizse kripto ekosisteminin aktörleriyle klasik dünyanın hem düzenleyici kuruluşlarının hem en önemli piyasa yapıcılarının görüştüğü, anlaştığı, anlaşmaya çalıştığı bir dönemdeyiz. Bunların daha yasalaşmadığı da bir dönemdeyiz. Hı hı. Ama bu mutabakatlar önemli. Eğer yasalaşırsa da zaten burası bize farklı yepyeni bir ivme kazandıracaktır. Bu kadar negatifmiş gibi yorumlanabilecek gelişmelere rağmen kripto piyasalarının bu özellikle bu haftaki yeni soluğunun, yeni canlılığının perde arkasında belki bunlar kırılanabilir.
1: Önemli elbette ki. Yani birçok şeyin daha başlangıcındayız. Belki bu piyasa açısından da böyle daha da derinleşecek, farklı yönlere gidecek belki. Bir de bununla birlikte bir yapay zeka çılgınlığı diyeyim artık, bilmiyorum tam o noktada mıyız ama var ve her şeyi nasıl etki edeceğini konuşuyoruz. Şimdi kripto varlıklar aslında doğaları gereği öyle çok düzenlenen, denetlenen yani ya da blockchain teknolojisinin bizzat kendisi değil. Ama orayı da belli bir düzene koymaya çalışıyoruz en azından piyasa açısından. Aynı şey AI için de geçerli. Peki bu ikisi buluştuğunda ne olacak? Asıl soru orada. Yani acaba AI ile gelen fırsatlar ve riskler neler olabilir? Bakıyor musunuz bu konuya da, araştırıyor musunuz?
0: Elbette ve hem bizim araştırma merkezimizin hem kişisel olarak benim hem de açıkçası teknolojiyle ilgilenen herhalde hemen herkesin günlük olarak takip ettiği burada pek çok gelişme yaşanıyor. Biraz iki aşamada ben durumu özetlemeye çalışacağım kısa vaktimizde. O da şu. Birincisi, blockchain ve kripto ekosistemi genel olarak fintech dünyası hiç olmadığı kadar bize veri sunuyor. Yani verinin hiç olmadığı, finansal veri kastediyorum. Finansal verinin hiç olmadığı kadar herkesce ulaşılabildiği bir dönemdeyiz. Bununla beraber o kadar çok veri var ki bu veriyi herhangi bir insanın ekiple bile olsa analiz etmesi çok ciddi bir mesai ve artık buna gerek yok. Dolayısıyla son dönemdeki bütün gelişimlerde biz şunu net görüyoruz. Biz artık hem finansal, geleneksel finansın analiz araçlarının hem on-chain analizi dediğimiz araçların yapay zeka ajanlarınca çok daha güzel derlenip bize çok daha iyi analizler sunduğu, dolayısıyla sadece verinin demokratikleşmediği, aynı zamanda buna dair analizlerin de herkesin daha kolay anlaşabildiği, anlayabileceği bir şekle büründüğünü görüyoruz. Bu bence en önemli kazanımlardan bir tanesi. İkincisi, daha bilim kurgu filmi gibi artık yapay zeka ajanlarının kendi içlerinde talep gönderip bana şuradan şu veriyi ver, benim için şu işi yap, benim için şu analizi yap diye tabiri caizse yapay zeka ajanlarının kendi iş gücü piyasasını oluşturmaya başladığı bir döneme girdik ve burada ilerliyoruz. Bir kanaldan bu yürüyor. Bunların tabii ki bu iş gücü karşılığında bir ödeme talebi, ödeme emri oluyor ve bütün bunların biz blockchain'de ilk ayak izlerini görmeye başladık. Hatta burası sessiz ama ilerleyen büyük adımlarla gidiyor. Dolayısıyla yapay zeka ajanları kendi iş gücü piyasasını ve kendi üretim ve ekonomik alanını oluşturdu bile zaten. Ve buraya bir tek eksik adı konmuş bir ödeme sistemlerinin altyapısının eklenmesi. Bunların da ilk adımları çoktan atıldı bile. Bunların bir de hele yasal olarak düzenlenmesi, buradaki izinlerin çıkmasıyla beraber burası başlı başına büyüyerek ilerleyecek belli ki. Risklere de baktığımızda tabii bu kadar güçlenmiş, insandan en az insan kadar iyi analiz yapabilen ve herhangi bir insanın o kadar kısa süre içerisinde işleyemeyeceği kadar veriyle otonom hareket edebilen yapay zeka ajanlarının kendi finansal işlemleri ileride nasıl olabilir? Bunlar ne kadar yıkıcı sonuçlar da doğurabilir? Burada zaten bütün politika yapıcılarının diğer alanlarda olduğu gibi ciddi endişeleri var. Bu endişeleri ben de paylaşıyorum. Burada inovasyonun hep konuştuğumuz üzere önünü tıkamayacak ama tabii ki sosyal refah ve genel olarak herkesin faydasına olabilecek politikalarla bu işlemlerin desteklenmesi, düzenlemelerin bunları da göz önünde bulundurarak yapılması ve bir denge noktasının bulunması herhalde teknolojinin hepimiz için olabilecek en iyi yönde ilerlemesini sağlayacaktır.
1: Son olarak bu Bitget kripto para borsası. Oraya yönelik bu devasa saldırıyı da sormak istiyorum. Yani işin bir de güvenlik boyutu var. Bütün bu hızlı akış içerisinde o tarafta da çok ciddi aslında riskler söz konusu. 352 milyon dolarlık bir saldırıdan bahsediliyor. İşte cüzdanlardan, bazı cüzdanlardan bu miktarda yetkisiz transfer gerçekleştirilmiş ve para çekme işlemleri de o dönemde geçici olarak durdurulmuş. Şimdi tabii bu ve benzeri riskler de olmaya devam edecek diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu soru gelişmeyi?
0: Çok haklısınız. Teknoloji sahiden yani bıçak gibi, yani keskin ve bunu doğru kullanmazsanız kendinizi de başkalarını da yaralamanız son derece olası. Bazı kötü niyetli kişi ve gruplarda daima zaten o teknolojiyi başkalarını da yaralamak için kullanabiliyorlar. Bu bence sadece kriptonun ya da yapay zekanın değil, yani insanlık tarihi boyunca teknolojik ürünlerin doğal kaderi kaderi, burada insanın etik değerleriyle ilgili yapılması gereken, ilerlenmesi gereken daha pek çok süreç var sanıyorum. Bitket özelinde burada önemli, çünkü global borsalardan birisi olmakla beraber bir merkezi borsadan söz ediyoruz ve merkezi borsaların hep uyarısı kapsamındadır. Siz kullanıcılar burada özellikle tabii ki belirli süreli bir şekilde trade işlemleri için, alış satış işlemleri için belli bir miktar bulundurmakla beraber ve bu borsalar bu işi çok iyi yapmakla ve bunu kolaylaştırmak

0: olmakla beraber özellikle kripto varlıkların uzun süreli bu merkezi alım satım platformlarına tutulması önerilmez. Çünkü bizim buradaki özel anahtar dediğimiz kripto varlıkların mülkiyet hakkı yapısı gereği bu alım satım platformlarının içindedir. Yani siz mülkiyet hakkını teslim etmiş olursunuz orada bir cüzdan açtığınızda. O yüzden burada kullanıcılara söyleyebileceğimiz bu konunun içinde her zaman bu doğal risk bulunmaktadır. Kendi cüzdanlarınızı, soğuk cüzdanlarınızı kullanmadığınız müddetçe borsaların alım satım platformlarındaki varlıklar hiçbir zaman mülkiyet olarak size ait değildir. İngilizce'de bir tabiri vardır bunun. Eğer ki sizin anahtarlarınız değilse sizin kriptonuz değildir diye. Bu bilinen bir risktir. Ama bu bir yandan da kriptonun kendi içinden getirdiği çözümlerle yönetilmektedir. Yine son kontrol ettiğim kadarıyla burada yapılan haberde evet saldırı 352 milyon dolar civarında ama bu alım satım platformunun yaklaşık 460 milyon dolarlık da bir sigorta, bir koruma fonu var.
1: 464 ve burada, milyon doların evet, üzerinde ve, olduğu söyleniyor.
0: Ve bu kayıpların hepsinin bu fondan karşılanabileceğine evet. dair bir taahhütte bulunmuş vaziyette. Daha tabii bu gerçekleşmiş değil ama biraz da enteresandır. Çünkü ben bunu açıkçası başka hiçbir alanda görmedim. Bazı mesela alım satım platformları kullanıcılarınız bilecektir. Hacklene büyümüşlerdir. Çünkü her hacklendikten sonra bir şekilde o tanzim edilmiştir, o sağlanmıştır kaybolan değer. O borsa tarafından yerine konmuştur. Dolayısıyla bu da kendi içerisinde bir düzenleyici kuruluş olmamasına rağmen alım satım platformunun reputasyonunu arttırmıştır. Evet. Burada biraz daha farklı dinamikler var ama tabii ki teknoloji, kripto varlıklar sınıfı daima kullanıcıların belli bir bilgi düzeyinin ötesine geçmesini bekler. Kendi risk yönetimlerini de kendilerini sağlamasını bekler.
1: Çok
0: bu
1: önemli.
0: Uyarıyı her zaman yapalım.
1: Bu devirde herhalde tüm finansal varlıklar için en önemli konu bilgi önemli. O derinliği anlamak, riskleri anlamak çok önemli. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Doktor Bora Erdamar'la birlikteydik. 60 dakikanın son bölümünde biraz da turizm konuşacağız. Ağustos rakamları ilk 8 ayda Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının son 3 yılın en düşük seviyesinde olduğunu gösteriyor. Rusya'dan gelen ziyaretçilerin sayısında artış var ama İngiltere pazarında önemli bir daralma dikkat çekiyor. Hepsini konuşacağız. MK Grup Turizm Yatırımlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Korhan Alşan bizimle birlikte. Korhan Bey iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar dilerim.
1: Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Önce bir verileri değerlendirmek isterim. Son 3 yılın en düşük seviyesine gerilemiş görünüyor. İlk 8 ayda Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının nasıl okumak lazım bu veriyi? Arka planındaki unsurları nasıl sıralarsınız?
2: Evet. Arzu ederseniz son 3 yılın ilk 8 ayına mercek tutarak başlamak isterim. Biraz da rakamlara da baktım geçmiş yıllarda ne olmuş diye hatırlamak bağlamında. Aslına bakarsanız 2024'ün ilk 8 ayında 35.8 milyon, 2025'te 35.5 milyon, şu anda ise 2026'da ise 34.8 milyonluk bir talep görüyoruz gelen yabancı sayısında. 8 aylık verilere göre Hande Hanım, geçen seneye göre 1.84'lük bir kayıp görünüyor. Bu doğru bir veri. Ağustos ayı özeline baktığımızda ise talep aslında korunmuş. Ağustos ayı özelinde de %0.03 gibi aslında eşit sayabileceğimiz bir veri var. Yani benim genel yorumum son 3 yılda toplam 8 aylık talepte çok anlamlı bir kayıp yok gibi görünüyor. Yani bir Türkiye turizmde talepteki direncini gösteriyor pozisyonda. Bunun tabii farklı bir perspektiften baktığımızda son özellikle 3 senedir yaşanılan işte ekonomik ve savaş realiteleriyle birlikte aslında bu talebin korunması bana göre olumlu bir tarafı da var. Bardağın dolu tarafına bakarsak. Burada tabii şehirler bazında İstanbul ve Antalya'nın yine başı çektiğini söyleyebiliriz. Ama Antalya'nın ayrışan şöyle bir özelliği var. Antalya daha uzun geceleme sayısı realize ettiği için, yani bir kişinin destinasyonda geçirdiği sayı anlamında daha yüksek olduğu için gelir anlamında daha iyi bir performans sağlıyor diyebiliriz. Siz de beyan ettiniz. Rusya yine ilk 8 aylık verilerde bir numarada görünüyor. 4.7 milyon ziyaretçi sayısıyla.

0: Geçen sene 4,5'muş, 4,5 milyonmuş. Yani Rusya'da %4'lük bir artış var diyebiliriz. Bağımsız Devletler Topluluğu diye adlandırdığımız ülkelerde de Rusya ve daha öncesinde Sovyetler Birliği'ni oluşturan ülkelerin genelinde de aslında benzer artışlar söz konusu. İngiltere'de yine beyan ettiğiniz üzere bir düşüş var. Bu dikkatle okunmalı. Son 2 yıldır bir trend kaybı yaşanıyor. Geçen sene 3 milyon olan sayımız şu anda 2,7'ye gerilemiş. Bu %10'luk bir kayıba işaret ediyor. Yine Körfez ülkelerine baktığımız zaman Hande Hanım, oradan da Türkiye'ye bir akım vardı biliyorsunuz, bir turist akımı. Oradan da bazı destinasyonlarda Türkiye'ye geliş anlamında çifthaneli kayıplar yaşamışız.
1: Evet.
0: Bunda tabii en büyük etkenlerden bir tanesi sizin de bildiğiniz üzere savaş konjonktürü. Ama buna rağmen İran, yani tabii sadece turizm olarak düşünmeyelim, alışveriş vesaire bir takım nedenlerle de geliyorlar. Geçen seneye yakın bir rakamı korumuş. Yine çok aslında son dönemlerde ismi zikredilmeyen bir pazar var ama TGA ve bakanlık bunu stratejik olarak odağında tutuyor. Mesela bir Çin pazarı var büyüyen. Çin pazarı geçen seneye göre %35 artmış. Ben özellikle bu Çin pazarını çok önemsiyorum şahsen de. Ben ileride Çin pazarının Türkiye için ana kaynak pazara dönüşebileceğini düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir pazar ve zenginleşen bir ülke bildiğiniz üzere. Özellikle de bizim düşük sezon olarak tabir ettiğimiz yaz sezonunun dışında kültüre, alışverişe gelmeleri bakımından da Çin pazarı son derece önemli. Biraz da rakamsal verilerden belki de konuşmak faydalı olabilir. Şimdi bu sene biliyorsunuz sene başında turizmdeki hedef 68 milyar dolar olarak açıklandı bakanımız tarafından. Daha sonra yeni dönemde orta vadeli programda bir 3 milyar dolar geriye çekildi. Mevcut konjonktürel savaş, emtia ve enerji fiyatlarındaki artış ve bunun dünya ekonomisindeki talebe yansıması doğrultusunda. Ama buna karşılık yine 65 milyar dolar hedefi hakikaten kuvvetli bir hedef. Yani dünyadaki rakiplere de baktığınız zaman bu hacimler gelen kişi sayısı anlamında, gelir anlamında önemli rakamlar ve bütün bu olumsuz tabloya rağmen bu rakamların son 3 yılda korunabiliyor olması hiç fena bir tablo değil.
1: Koran
0: Yine
1: Beyciğim, peki bu
0: bardağın
1: yılı acaba
0: evet.
1: nasıl kapatacağız? Rakamsal olarak baktığımızda, hani ilk 8 aydaki kaybı da hesaba kattığımızda, acaba yılın geri kalanında telafisi mümkün bir durum var mı? Eylül-Ekim rezervasyonlarına da bakacak olursak ve bu durumda acaba 2026 yılını hem yabancı ziyaretçi sayısı hem de turizm gelirleri açısından nerede kapatacağımızı düşünüyorsunuz?
0: Evet. Çok yakın bir tahminleme söyleyebilirim. Çünkü bizim için zaten aslında üçüncü çeyreğin görüntüsü yıl sonuna dair bir fikir veriyor. 68 milyar dolar olarak açıklanan gelir hedefinin 65 milyar dolarla OVP'de açıklandığı üzere realize olabileceğini düşünüyorum. Kişi sayısında da geçen sene 64 milyon kişiye yakın turist ağırlamıştık. Bu sene bunun 63 milyon kişi seviyesinde oluşabileceğini düşünüyorum. İlk 2 çeyrekte biraz daha kayıp yüzdesel olarak fazlaydı ama bu Ağustos, Temmuz'un 15'inden sonra biraz daha azalmaya başladı. Zaten ilk 8 aylık veride de daha da o düşme trendinin, açık fark kapama trendinin olumlu yönde geliştiğini görüyoruz. Bu iyi bir şey. Tabii bu 63 milyon kişi 65 milyar dolar hedefi realize olursa ki kuvvetle muhtemel böyle görünüyor. Kişi başı gelirde de yine 1.000 dolarların üzerinde bir harcama potansiyeliyle turist başına 1.050 dolar civarında bir gelir yakalayabileceğimizi de düşünüyoruz genel itibariyle baktığımızda. Ama tabii ki Hande Hanım, turizm çok katmanlı bir iş. İşte
1: Evet.
0: kongresi var, sağlığı var, kültürü var. Tarihi var, festivali var, sporu var. Biz yüksek sezon diye tabir ettiğimiz Haziran, Ağustos, Eylül ayları çok iyi çalışıyor. Ama bunun dışındaki aynı.

0: Bunları çok efektif kullanmamız gerekiyor. Bu da yeni stratejilerle olması mümkün. İşte pazar çeşitlendirmesi, Çin örneğini verdik ve ürün çeşitlendirmesi sadece yaz tatili veya şehir tatili değil, kültürün, gastronominin de paketin içine konduğu daha zengin bir ürün gamı çok iyi sonuçlar getirecektir. Ama tabii 60 milyon bandından, yani hem gelir hem de paks olarak söyleyeyim, sonrası tabii öyle dikey çıkışlar olmuyor. Biraz daha artık orada birinci ligdeki rakiplerinizle yarışıyorsunuz. Burada çok daha tutarlı, çok daha geleceği iyi planlayan, çevre hassasiyetlerini dikkate alan, özellikle ürün yönetiminden ziyade bir destinasyon yönetimine, yani oradaki yerel halkın, trafiğin, atık su kapasitelerinin, orman dokusunun, kültürün, böyle bir segmentle, stratejilerle ve bunları eyleme dökerek hareket etmek bundan sonra çok daha akılcı olacaktır. Tabii en büyük sorun aslında Türkiye talebi bir şekilde yaratıyor. Bazen fiyatla yaratıyor, bazen tanıtımla yaratıyor ama maliyetler konusu, yani yaşanılan enflasyonist ortam ve biliyorsunuz turizmdeki döviz ağırlıklı olarak gelen gelir kalemi, daha öncesinde kur her zaman o artan maliyetle bir denge oluşturuyordu ama son 3 yıldır bu dengenin bozulması turizmciler adına negatif bir finansal tablo yaratıyor. Bunun da ilerleyen zamanlarda dengeye kavuşacağını ben ümit ediyorum. Son bir veri vereyim müsaadenizle.
1: Tabii elbette.
0: 2015 yılında 31 milyon kişi ağırlamışız Türkiye olarak. 2015 senesi. 2019'da 51 milyonmuş. Şu anda 63-64 milyon kişileri konuşuyoruz. Yani hakikaten 10 yılda kat edilen sayı anlamında söylüyorum. Çok büyük bir artı var ama tabii ki bunu şöyle de okumak lazım. Covid'e rağmen, savaşlara rağmen, birçok zorluklara rağmen bunun başarılmış olması kayda değer. Ama bir taraftan da büyümeyle birlikte devam eden sorunlarımız var. İşte tesislerimiz modernize edilmesi gerekiyor. İstihdam kalitemizde ve insan gücümüzde bazı erozyonlar yaşıyoruz. Maliyetler çok kıskaca alıyor turizm yatırımcısını. Yani turizmin cazip hale getirilmesi, biliyorsunuz gayri safi milli hasıla açısından, ülkenin ekonomik dengelenmesi açısından da son derece önem arz ediyor diyeyim. Sözü size vereyim.
1: Koran Beyciğim harika, çok teşekkür ediyorum. Derli toplu çok güzel anlattınız. Hem rakamlarla hem de geleceğe yönelik beklentilerle çok daha iyisi mümkün diye anlıyorum. İnşallah da öyle olur. Sağ olun,
0: İnşallah.
1: var olun, iyi akşamlar.
0: Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Evet efendim, Korhan Alşan'ı ağırladık ve 60 dakikanın sonuna geldik. Saat 21'de ekonomik görünümde yeniden bir arada olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
3: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
4: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Bloomberg HT katkılarıyla.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

Rampa. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel...

0: güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'ta.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Öncelikli yayın.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bir Dokun Bin Ah İşit adlı programımıza hoş geldiniz. Ekonomik görünümde bir cuma klasiği sevgili Emrah Akın ve İsmail Sevinç'le birlikteyiz. Gerçekten de öyle oluyor. Onların masaya yatırdığı konularda bir dokunuyoruz konuya. Binlerce ah çıkıyor içinden. İnşallah bu akşam güzel haberler vardır. İsmail Beyciğim, iyi akşamlar, selamlar Ankara'ya.
2: İyi akşamlar efendim. Selamlar, saygılar bizden.
1: Teşekkür ediyorum Emrahcığım, hoş geldin sen de.
3: Hoş bulduk anneciğim.
1: Vallahi yani daha yılbaşına var ama ben şimdiden başladım yılbaşında bu maaşlar ne olacak? Ve asgari ücret ayrı merak ediyor, emekliler ayrı merak ediyor. Konuşulmaya da ufak ufak başlandı galiba İsmail Beyciğim. Bir iyi haberler verin bize.
2: Ya konuşulmaya başlandı aslında. Bir taraftan şirketler konuşuyor Hande Hanım. Yani şirketler çünkü bütçe planlaması yapıyor. Yani diyor ki asgari ücret ne olacak? Ben ücretleri ne kadar artıracağım? Gelecek sene benim için yani ne kadar bir bütçe ayırmam gerekiyor? Tabii personel aylıkları önemli bir kalem şirketler açısından. Ne kadar önemli? İşte bir çalıştıran da var, 10 bin kişi çalıştıran da var. Tabii şirketlerin yapısı da önemli oluyor. İşte sanayideyseniz, teknoloji ağırlıkla çalışıyorsanız siz elbette yani ücretler sizin için biraz daha az önemli hale geliyor. Önemli ama o kadar da değil. İşte belki toplam giderinizin %15'ini ancak teşkil ediyor. Ama hizmet sektöründeyseniz, işte konaklamaysa yok, işte siz yeme içme sektöründeyseniz belki %20-30 daha fazla. İşte danışmanlık işi yapıyorsanız %50 hatta üzerinde toplam giderlerinizin bir maliyetini personele ayırmak zorundasınız. Bu işveren açısından tabii işveren bu artışı yapacağı zaman kimi zaman ya asgari ücret kadar, kimi zaman onun altında, üzerinde, kimi zaman tüfe kadar bir bütçesine göre dikkate alıp bir artış yapıyor. Bununla beraber tabii devlet açısından da önemli oluyor. O da işte asgari ücret sonuçta piyasayı düzenliyor. O da genel ekonomik dengeler. İşte bir tarafta asgari ücretten vergi alınmasa da diğer ücretler açısından vergi gelirleri. İşte sigorta primi açısından sigorta prim gelirlerinin artışı onun açısından da düşüyor. Ama burada tabii en önemlisi de çalışan açısından ne olacak sorusu oluyor. Çünkü buradan aslında en çok etkilenen de çalışanlar bireysel bazda oldukça fazla etkileniyor. Satın alma gücü anlamında etkileniyor. İşte enflasyon karşısında ezilmeme anlamında etkileniyor. Geçen yıla baktığımızda ne olmuştu? %27 bir artış olmuştu. Ama beklentinin biraz altındaydı. Yani şöyleydi. TÜFE %30'un üzerinde gerçekleşmişti. Hedeflerimiz her ne kadar %27'nin altında 20'lerde olsa da netice itibariyle o yıl için gerçekleşen TÜFE 30'un üzerindeydi. Bu aslında biraz daha %27 verilerek, 28 bin lira yapılarak biraz geriden takip etti ücretliler. Yani ücretler aslında pek de tatmin olmadı diyebiliriz. Yani oradan bir alacakları doğdu. Bir taraftan da son 3 yıldır sadece bir kez artması, yani yılda bir defa artması ücretli açısından da aslında daha kırılgan olmaya başladı. Daha böyle bir gerçekten yani öngörüsü biraz daha zorlaşmaya başladı yıl sonunu. Neden diyeceksiniz? Yılbaşında 28 bin lira alarak geçmişteki asgari ücreti bir noktada dengelediğini düşünüyor. Ama ay be ay enflasyon işte ilk 8 ayda %22'yi buldu. Tabii onun da eridiğini görüyor. Yıl sonunda 10 bin lira düşüyor. Tabii bunları düşündüğü zaman aslında ücretliler, asgari ücretler açısından düşünüyoruz ama diğer ücretliler açısından da zor bir yıl yaşadıkları kesin. Tabii önümüzde bir 3 aylık bir dönem daha var. Ekim, Kasım, Aralık. Ondan sonra da asgari ücret açıklanacak. Tabii bir taraftan şirketler, bir taraftan kişiler ne olacağı tabii merak konusu. Bir taraftan satın alma güçlerine baktığımızda da eriyor. Yani işte daha Ağustos, Eylül'ü açıklamadı Türk İş. İşte 37 bin lira açlık sınırı. İşte 48 bin lira yanlış hatırlamıyorsam. Bekar bir kişinin geçimi, yani düşünün bekar bir kişi 48 bin liraya geçiniyor. Neredeyse asgari ücretin 2 katına yakın bir tutarla ancak geçinebiliyor ki aslında asgari ücret bu tutarlarda olacak ki o kişi tek başına geçinebilecek aslında bekar bir şekilde.

Yoksulluk sınırına baktığımızda da 120 bin liranın üzerine çıkmış. Yani 4 kişi çalışıyorum asgari ücretle ve yoksulluk sınırının altındayım. Yani bunlar aslında önemli başlıklar. Yani işte pazara gittiğinde harcadığı para, işte tek başına 2 kişi çalışan, hatta değil ki 4 kişi çalışan da zorlanıyor. Yani bu koşullar altında tabii asgari ücretli için zor. İşte bakıyoruz aslında.

0: 2027'de ben 14,60 euroya çıkartacağım saatlik ücretimi diyor. İşte 32 euro artıracağım diyor Yunanistan. Yani hepsinde de bir enflasyon oranında bir kıpırdanma var. Tabii bizdeki enflasyon büyük olduğu için de orada makas da daha büyüyor. Yani orada yıllık 3, 5, 6 yani bizdeki belki 2 aylık enflasyon orada yıllık göründüğü için bizde 30'ları bulduğu zaman da tabii buraya asgari ücretlinin ve ücretlerin uyum sağlaması daha zorlaşabiliyor. Peki ne olacak diye bakarsak geçen yıl olduğunda geçen yıl nasıldı? Hedeflenen bir enflasyon vardı. Bir taraftan da gerçekleşen vardı. Bunun arasında bir oran gerçekleşti. İşte bu yıla baktığımızda var olan bir %22 var. Yıl sonunda bir hedef var. Ya hedef derken gerçekleşme tahmini var. Burada bir OVP var. Orada 29,6'lık bir tahmin var. Pardon, 28,4'lük bir tahmin var. Merkez Bankası piyasa katılımcılara %29'un üzerinde tahmin ediyor. Anlaşılıyor ki %30'un pek altına düşmeyecek. Hedeflenen bir TÜFE var. Orada da hedef olarak ya da tahmin olarak önce belirtelim. İşte Merkez Bankası piyasa katılımcılara %23'e yakın bir hedef belirliyor 2027 için. Şeyde de %21'lik bir hedef var OVP'de. Tabii bunları baz aldığımız zaman ben biraz gerçekleşen enflasyona yakın olacağını düşünüyorum. Tabii bu ne kadar tatmin eder orada bir soru işareti var. Çünkü enflasyon hızla devam ediyor. Yani %30'larda gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Yani %30 olacağı öngörüsü var bende. %20 olsa işte 5.600 lira artıyor. 33.690 yapıyor. 25 olsa 35.000 liranın biraz üzerine çıkıyor. 7.000 lira artıyor. %30 da olsa işte 8.500 lira kadar artıyor ve 36.500 liraları buluyor. Tabii 40.000 lira gibi böyle psikolojik bir sınır var ama onu artırması için %42'leri bulması gerekiyor. Bu 42'lerde tabii yani şu an için yani ben yani tabii daha fazla olmalı. Bana göre 50 bin lira olmalı ama piyasada pek bu hani bu 50 bin liraya yakınlaşacak gibi çok görünmüyor.
1: Peki İsmail Beyciğim, burada bir virgül koyalım. Zaten daha önümüzdeki dönemde çok konuşacağız. Ama 30 civarında bir şey öngörüyorsunuz onu anladım. 50'lere vurması da
0: Doğru.
1: zor diyorsunuz.
0: Doğru.
1: Önümüzde 3 ay var. Tabii o süreç içerisinde enflasyon nasıl gelişecek, hesap kitap nereye evrilecek onu da hesaba katıp
0: Tabii.
1: tekrar bunun üzerinden konuşacağız. Şimdi çok önemli bir gündem maddesi var içeride. O da fon piyasasında yaşanan büyük sıkıntı. Fon manipülasyonu. Çok sayıda kişi mağdur oldu. Önce düzenlemeler geldi, ardından mağduriyetler geldi. Şimdi işte bunların giderilmesi için süreçler devam ediyor. Bir de bu işin vergi boyutu var mı? Yani insan şunu düşünüyor. Zarar yazıldı ciddi miktarda. Tasfiye edilen fonlar var. Onlar dolayısıyla. Acaba burada oluşan zararı vergiden indirmek mümkün olur mu? Bu da tabii buraya kadar gelmedi mevzu. Yani insanlar kendi paralarını alabilmek derdindeler ama hani bunu da konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Ne söylersin sevgili Emrah bu konuda?
2: Hande, yani gerçekten önemli bir krizi yönetmeye çalışıyor şu an Hazine ve Maliye Bakanımız başta olmak üzere ekonomi yönetimi. Tabii konunun bir de mağdur tarafı var bahsettiğin gibi. Gerçek kişiler açısından haklısın Hande. Yani tasfiyenin tamamlanması birazcık daha o anlamda vergisel konuları gündeme getirebilir ama kurumlar açısından şu anda geçerli birçok konu var. Yani eğer bir kurum kaynağını siz fona yatırdıysanız şimdi geçici vergi dönemi geliyor mesela Kasım ayında. Bu fonlara ilişkin, bu yatırımlarınıza ilişkin nasıl kayıtlar atacaksınız?
1: Evet, değil
2: Yani
1: mi?
2: dolayısıyla hani gerçek kişiler açısından belki o kadar acil olmayabilir. Ama kurumlar açısından ortada yani önemli konular var. Bazı konulara karar verilmesi lazım. Onun için ben gündeme aldım. Tabii biz mali işlerle ilgilenen insanlarız. Bu boyutunu önemli gördüğüm için hani diğer boyutu zaten sürekli televizyonlarda tartışılıyor, radyolarda, televizyonlarda, internette. Ama biz de bu konuyu birazcık eşeleyelim istedim Hande. Birincisi tabii gerçek işler açısından şöyle bir şey var. Şunu unutmayalım. Bir kere fonlardan elde ettiğiniz kazançlarda bir stopaj var. Bunu unutmayalım. SPK tarafından 7 tane portföy yönetim şirketinin 131 tane fonu tasfiye

edilecek. İlk başta hatırlarsan, yanlış hatırlamıyorsam 17 Eylül'deydi, 3 aylık bir süreden bahsedildi. Sonra 21 Eylül'de bu süre 6 aya çıkartıldı. Yani bu varlıklar 6 ay içerisinde paraya dönüştürülecek ve tasfiye süreci de tamamlanacak. Bu tamamlanmanın sonunda tabii gönül ister ki kimse zararla kapatmasın. Ana paranızın üzerine konulan her para için bir stopaj yükümlülüğünüz olduğunu unutmamanız lazım. O stopajı gerçek kişiler yapmayacak zaten. Banka veya aracı kurumlar yapacak ama bu sizin alacağınız varlıkta da %17,5'luk falan bir azalış yaratacağını şimdiden düşünmek lazım. Onu bir söylemiş olalım. İkincisi, gerçek kişilerde bu tip zararları mahsup etmek çok zor. Kurumlarda olduğu gibi bunu yapma şansınız yok. Başka menkul kıymetlerden kar ediyorsunuz. Bir kısım menkul kıymetten de zarar ediyorsunuz. Bunları mahsup etmenin şartı bizim kanunlarımızda birazcık katı belirlenmiş halde. Bir kere aynı dönem olması lazım. Burada mesela şimdi 2027'ye sarkarsa bu aynı dönem midir, değil midir? Çünkü bugün tasfiye başlasa da 2027'ye sarkacak artık. O çok net bir şekilde belli. Evet, dolayısıyla aynı dönem olması lazım. İkincisi, aynı banka veya aracı kuruluştan olması lazım bu menkul kıymetlerin. Üçüncüsü de aynı tür olması lazım. Yani birisi para piyasası fonu, öbür tarafta hisse senedi. Bunları bir araya getirip de mahsuplaşma yapamıyorsunuz. Ama yine de benim önerim, bu konuda yeni olanaklar ortaya çıkacaktır zaman içerisinde. Bir kere bu anlamda mağdur olan izleyicilerimize şunu söyleyebilirim. Şimdiden fon alış tarihlerini, ondan sonra alış bedellerini bir yerde bir toplasınlar, bir dosyanın içerisinde. Başka bir menkul kıymet kazançları varsa onları bir yerlerde toplasınlar. Belki bir mahsup imkanı yaratılabilir önümüzdeki dönemde. Şimdilik elinin altında böyle bir şey olmasına yarar var. Gerçek kişiler açısından söyleyebileceklerimiz bunlar. Peki kurum açısından bakarsak, şimdi kurumun kaynakları var. Biz bu kurumun kaynaklarını götürdük, bu fonlara yatırdık ve başımıza bu geldi. Bu çok önemli. Bir kere bugün değineceğimiz önemli konulardan birisi, birkaç haftadır konuşamıyorduk ama bugüne denk geldi. İyi ki de bugüne denk gelmiş. Para piyasası fonlarından elde edilen kazançlara %10'luk bir stopaj var artık. Dolayısıyla kurumlar daha önceden alışık olmadıkları bir şeyle karşılaşmış olacaklar. Eğer paraları ana paranın üzerinde bir parayla iade edilirse bir kere %10'luk bir stopaj yükleri olacak. Bunu unutmasınlar. Eylül ayından beri hayatımıza bir %10 stopaj girdi çünkü. Tabii bu kadar kısa süre içerisinde çözümlendiği varsayımı altında söylüyoruz. İkincisi, bir tasfiyeden doğan bir zarar ortaya çıkarsa tabii ki bir kurumun bunu bir gider olarak göstermesinin önünde hiçbir problem yok. Ama bu bir süreç alacak. Biz normalde biliyorsun şüpheli alacak karşılığı ayırırız, ticari alacak karşılığı ayırırız bilançolarda bir gidermiş gibi. Ama onu ayırmanın temel şartlarından birisi onun bizim ticari zirai kazancımızla ilişkisinin olması. Dolayısıyla bunlar için bir karşılık ayırmak çok mümkün görünmüyor. Onun dışında menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı ayırırız. Ama burada da menkul kıymetin değerinin nereye düştüğüne dair bir elimizde bir şey yok. Dolayısıyla Kasım ayındaki geçici vergi beyanı bu açıdan mağdur olan kurumlar için birazcık problemli gibi olacak gibi görünüyor Hande. Ama zaten şurada da işte 3. geçici vergi dönemine pek bir şey kalmadı. Ama buradan realize olmayan bir zararı bilançonuza gider olarak koyma ihtimalimiz şu an yok. Ona bir karşılık ayırma ihtimalimiz de yok. Yani siz mesela bir mal sattınız, bir alacak yazdınız. Karşı taraf, malı sattığınız taraf iflas etti. Bunun da kararı elinizde varsa siz onu değersiz alacak veya şüpheli ticari alacak olarak zaten bilançonuza koyabiliyorsunuz. Devlet bunu gider olarak kabul ediyor. Ama burada öyle bir durum da yok. Yani mesela diyelim ki siz hisse senedi ağırlıklı bir fona yatırım yaptınız ve yatırdığınız parayı hiç alma ihtimaliniz olmadığı bir senaryo ortaya çıktı. O senaryo gerçekleşene kadar onlar varmış gibi davranmak zorundasınız bilançonuzda. Kurumlar açısından en önemli problemlerimizden birisi bu. Dolayısıyla hangi değerle yer alacağını bilmediğimiz bir de durum var. Biz tasfiye işini hiç görmedik Hande bugüne kadar. Yani bir fonun, bir para piyasası fonunun, bir hisse senedi ağırlıklı bir fonun tasfiyesinde değerleme nasıl yapılır? Onu görmedik. Benim burada önerim şu, gelir dersi başkanlığımızın bu konuda birazcık zaman içerisinde, belki önümüzdeki aylarda birkaç tane ikincil düzenleme veya açıklama yayınlamasında sonsuz yarar olur. Özellikle kurumlar açısından bu aciliyet kespediyor. Dediğim gibi Kasım ayında 3. geçici vergi beyanı verilecek, gelecek senenin içinde 4.sü verilecek, Mayıs ayında kurumlar vergisi beyannamesi verilecek. Dolayısıyla gelir dersi başkanlığımız en azından kurumlar açısından bu konulara açıklık getirirse iyi olur. Çünkü
Biz orada tabii 400 küsür

0: bin yatırımcıdan bahsediyoruz ama onun belki büyük bir kısmı da, yani en azından hacim olarak büyük bir kısmı da kurumsal yatırımcılar olabilir. Ve onların bilançolarındaki bozulma veya bilançolarında şu an fiktif bazı varlıkları tutuyor olabilirler. Çünkü düzenlemeler öyle. Yani siz onun bilançosuna baktığınız zaman belki ne bileyim orada 50 milyon dolarlık bir şey görüyor olabilirsiniz. Aslında hiçbir değeri yok. Çünkü mevzuat böyle. O açıdan da bu konularda gelir ders başkanlığı birazcık topa girerse, ki girecektir diye tahmin ediyorum, yararlı olur. Ben çok önemli gördüğüm için bu konuyu aldım.
1: Evet, teşekkürler.
0: Önümüzdeki dönemde de gene sorular olursa bu konuları konuşuruz. Hani.
1: Evet, yani sizlerin de soruları varsa özellikle Emre Akın'ın...
0: Bir tek şey, özür dilerim Hande'cim, şeyi atlamışım. Diyelim ki bu süreç tamamen tamamlandı, müspet kazandınız, bunlarda sorun yok. Bu fonlarla bunları idare edenlere dava açmayla ilgili konular da konuşuluyor. Oradan bir tazminat alırsanız ne olacak? Gerçek kişilerde bu problem değil, bu vergiye tabi değil. Ama kurum olarak o şahıs ve o kurumlardan bir tazminat alırsanız bu da sizin beyannamenize bir gelir unsuru olarak girecek. Şimdiden onu da söylemiş olalım.
1: Evet, bakalım süreç nasıl şekillenecek, izlemeye devam ediyoruz. Özellikle tasfiye süreci ve sonrasındaki gelişmeleri zaten Bloomberg HT ekranlarında sürekli takip ediyorsunuz. Biz de yeri geldikçe burada konuşuruz ama önemli, dediğin gibi açtığın iyi oldu. Varsa bununla ilgili ayrıca detaylı sorularınız, Hande Demirel TV benim adresim biliyorsunuz, Instagram'dan ya da X'ten yazabilirsiniz. İsmail Bey mesela size bir soru, Abdullah Bey yazmış, hemen yönelteyim ben de. Diyor ki bu yıl Ekim-Kasım'da primit olan EYT'lilerin bu yıl başvurmasıyla yeni yılda başvurması arasında bir fark olur mu? Şimdi geçtiğimiz yıl özellikle bu konuları çok konuştuğumuz için insanlar artık özellikle dikkat ediyorlar. Sayenizde de herkesler bu durumu öğrenmiş oldu. Nasıl cevaplayalım Abdullah Bey'in sorusunu?
2: Tabii, cevaplayacağım. Ben fon demişken bir de bugünlerde gündemde olan sağlıklı hayata katkı fonu diye bir fon vardı. Belki taslaklara girecekti ama son anda bence haklı yere vazgeçildi. Yani Cumhurbaşkanlığınca benim bildiğim kadarıyla henüz erken olduğunu anladığım kadarıyla düşünüldü. Gerçekten Türkiye'de fon yönetmek çok kolay değil. Oldukça zor. Yani bir taraftan da şöyle, yani siz işte sağlıklı hayata katkı şekerden veya bunun gibi hani sağlığa zarar verdiğini düşündüğünüz maddelerden bir taraftan vergi alırken bir taraftan enflasyonist baskı oluşturuyor. Bir taraftan fonu, aslında fonlar büyütmek için var ama büyüttüğünüz şey bir nevi bir şirketin aslında daha fazla yani bu maddeleri belki üretmesini sağlamak oluyor. Bence bu noktada biraz daha bu fonlar kurulurken iyi düşünülmeli. Bunun diğer ayakları, şirketler, işte vatandaş ve bunun yönetimi, gelirleri. Çünkü Türkiye'de fonların yönetimine ilişkin de çok sağlıklı sonuçlar yok. Yani geçmişte de tecrübeler kötü. İşte komitedindirme yardımları, tasarruf teşvik fonları, yani bunun gibi çok fonlar var. Ama netice itibariyle bunların yönetimi pek iyi olmadı. Onun için şu an bunların durdurulması da bence olumlu oldu. Yani sağlıklı hayata katkı fonunun da şu an beklemeye alınması ve bir taraftan bu konuda bir adım atılmaması bence Cumhurbaşkanlığınca da önemli bir karardı. Diğer taraftan ben cevap verecek olursam, Ekim'de mi emekli olalım diye. Evet. Şimdi tabii burada tüfeği görmek gerekecek. Ben dedim ya, bu ayı da bir görelim. Aslında biraz erken olduğunu söyledim ama bu yıl için baktığımız zaman hesaplamalarda bir önceki yılı, yani bu yıl emekli olacaksanız bir önceki yılın tüfesini baz alıyorsunuz. İşte bunları günümüze güncelliyorsunuz ve artış oranları dikkate alınıyor. Büyümesinin %30'u dikkate alınıyor. Gelecek yıl ocağı beklerseniz bu sefer bu yılki durum dikkate alınıyor. Burada tabii bu yılın bir tüfesini görmek gerekecek. Yıl sonuna yaklaşmak gerekecek. Büyümeyi görmek gerekecek. Hani dedik ya biraz önce, bazı tahminlerimiz var ama bunu tabii daha yakınlaştığı zaman söylemek daha mantıklı oluyor.
1: Evet.
2: Ama bu yıl büyük bir açık olacağı benzemiyor. Yani 2024-25 geçişi gibi bir açık olacak. Yani %30'luk bir fark oluşacak görünmüyor. 1-2 puanlık bir fark oluşabileceğini tahmin ediyorum. Bu iki taraf lehine de olabilir. Yani 2027 için de olabilir, 2026 için de olabilir. Ama daha küçük farkla oluşacak. Özellikle bu büyük farklar seyyanen zamlarla ya da ne oluyor? Refah payı artışlarında daha çok görülüyor. Ya da hızlı bir büyüme diyebiliriz. Yani buradaki farklar biraz daha etkiliyor. Hı hı. Yıl içindeki bu zamlar, ilave zamlar sizin daha fazla o yıl için emekli olduğunuzda daha fazla almanızı sağlayabiliyor. Tabii bunun için bir iki ay daha bekleyelim, Aralık'ta yorum yapalım ama şimdiden şunu öngörebiliriz. Büyük farklar oluşmayacak, daha küçük farklar. Bu 2026 ya da 27 lehine oluşabilir. Yıl sonu tüfesi burada oldukça etkili olacak. Onun için o değerlendirmeyi böyle ben Ekim'in ortasında gibi en azından bu ayın tüfesinde alalım yapalım. Ama ne olursa olsun büyük fark oluşmayacağını evet. söylemek lazım. Diğer etkenlere bakarlarsa daha iyi olur bu yıl için.
1: Peki.
2: Ama biliyorsunuz %30'luk bir fark oluştu. Mesela o fark hala kişilerin üzerinde duruyor. Hala o giderilmedi. Yani daha erken olan %30'luk bir emekli maaşı farkı elde etti. Daha önce de %10'larda bir fark oluşmuştu. %2-3 çoğu zaman oluyordu. Tabii burada bir yasal düzenleme aslında vatandaş bekliyor. Hatta bu konuda bir haber de bu hafta çıktı zannedersem. SGK'nın burada bir yani bu konuda bir çalışma yapmadığını beyan ettiği noktasında tabii haberi çok teyit edemedim. Ama tabii bu konuda tavsiye kararları var yani bunun düzenlenmesi noktasında. Ama somut bir çalışma olmadığını ben biliyorum. Olması gerekiyor mu? Mutlaka her yılın düzenlenmesi gerekiyor. Yani 26'da emekli olan 27'den daha avantajlı olmamalı. Yani evet. birkaç gün sonra emekli olmak %30 daha düşük bir maaş almaya sebep olmamalı. Her yıl olmuyor ama olduğu zaman büyük farklar oluşturabiliyor ve hepsi de inanır mısınız bir düzenleme gerektiriyor daha sonra. Hani maaşlarımızda adaletsizlik var, işte maaşlarımız daha düşük derken kimi zaman bu intibak yasaları işte bunlardan oluşuyor. Aslında biz her bir düzenlemeyle, düzenlememeyle de bir intibak yapılmasına ihtiyaç duyduruyoruz. Bu yıl büyük farklar olmayacağı benziyor.
1: Neyse şükür ama o daha önceki farkın kapatılması da bir o kadar önemli diye düşünüyorum. Çünkü çok tabii. olağanüstü bir durum gerçekten. %30. Özellikle %30 gibi bir oran burada da konuştuk. Haberi olanlar oldu, olmayanlar oldu. Gerçekten oranın düzeltilmesi bence çok kritik önem taşıyor. Peki. Şimdi şu stopaj konusunu da bence konuşalım. %10 stopaj geldi gelecek derken geldi evet. şu anda. Hı hı. Kurumların para piyasasından elde ettikleri kazançlara %10 stopaj yürürlüğe girdi. Şimdi acaba bu karar öncesi alınan fonlarla alakalı kazançlar ne olacak? Sonrasıyla farklılaşacak mı? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor?
0: Şimdi burada iki tane önemli konu var. Birincisi bu sadece Türkiye'de yerleşik kurumlar için geçerli değil. Yurt dışında olup da Türkiye'de bu fonlara yatırmış olan, para yatırmış olan kurumlar var. Veya hatta şöyle uygulamalar var Hande. Türkiye'de yerleşik bir şirketler grubunuz var. Yurt dışında hazine işleriniz yönetiliyor olabilir. Yani siz büyük global bir şirketin Türkiye'deki şirketi olabilirsiniz ama hazine işleriniz yurt dışından yönetilip bu fonlara da para yatırıyor olabilir. Bu çok görülen uygulamalardan birisi. Hı hı. Buradaki problem şu. Eğer Türkiye'de yerleşik bir kurum değilseniz, Türkiye'de bir vergi mükellefi değilseniz bu %10 aslında birazcık üzerinizde sizin nihai vergi olarak kalıyor. 9 Eylül'de değişti. Pardon 5 Eylül'de değişti bu uygulama. Dolayısıyla birazcık üzerinizde nihai vergi gibi kalıyor. Türkiye'deki kurumlar açısından ne oluyor? Bu para piyasası fonlarındaki stopaj önceden 0'dı. Şimdi işte 5 itibariyle %10 oldu. Onu da geçici vergi dönemleri itibariyle mahsup ediyorsunuz. Ama tabii bir nakit etkisi yaratacak Hande. Önceden o %10'u da alıp yıl sonunda kazancınıza ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi veriyordunuz. Ama şu an artık öyle bir durum söz konusu değil. Yani birazcık daha önceden vergiyi peşin bir şekilde ödemiş olacaktınız. Hatırlarsanız zaten biz hep şeyi konuşuyoruz. Stopaj birazcık Hazine ve Maliye Bakanlığımızın sevdiği bir uygulamaya dönüştü. Çünkü hazinenin nakit açığını da evet. birazcık kompanse ediyor zaman içerisinde. Hatta bahsediyoruz hep. Gelir vergisi tahsilatımızın neredeyse %90'ı stopajdan oluşuyor. Evet. Peki ben 5 Eylül'den önce almış olduğum fonlar için ne yapacağım? Normal uygulama gerçek kişiler için genelde şöyle oldu. Diyelim fon alış tarihiniz bu düzenlemeden önce ise ne zaman satarsanız satın bir stopajla karşı karşıya kalmıyordunuz.
1: Evet.
0: Ama burada birazcık daha farklı bir metot izlenmiş maalesef. Ben onu çok adil midir değil midir tartışmasına girmek istemiyorum ama birazcık sanki geriye yürütmüşüz. Orada şöyle... bir fonunuz var ve siz bunu 5 Eylül'den önce aldınız. Diyelim ki Haziran ayının başında aldınız bu fonu kurum olarak. Hı hı. Fonu da sonra diyelim ki 1 Ekim'de sattınız. 5 Eylül ile 1 Ekim arasına %10 stopaj uygulanacak oradaki kazançlara. 5 Eylül ile Haziran arasındaki döneme stopaj uygulanmayacak gibi bir model getirmiş sistem. Hı. Yani fonu siz stopaj olmayan dönemde bile almış olsanız 5 Eylül'den sonra isabet eden her kazancınız için %10'luk bir stopajda kurumlar karşı karşıya kalabilirler. Dolayısıyla yanılmasınlar. Hı. Çünkü bazı kurumlar şöyle varsayıyor olabilirler. Evet, ben fonu zaten 5 Eylül'den önce almıştım. Diyelim seneye Ocak ayında bozmayı planlıyorum. Ocak ayında bozduklarında aradaki dönem için %10'luk az bir gelirle karşı karşıya kalırlarsa şaşırmasınlar. Çünkü regülasyon bunu gerektiriyor.
1: Hmm. Bireylerdeki gibi değil yani. O çok önemli. O tarafta
0: değil. Bireylerde biliyorsun o fonu ne kadar tutarsan tut. Evet. Ki muhtemelen şu fonların içerisinde de biraz önce bahsettiğimiz tasfiyeye giren fonların evet. içerisinde de birazcık eskilerden kalmış, stopajı %10'dan kalmış, olabilir. 15'ten kalmış olanlar olabilir. Onların stopajı da öyle olacak. Onları ondan belirtmiş olalım. Hı hı. Belli bir döneme kadar kurumların bu fonlardan, bu katılma paylarından elde ettikleri kazançlarda da vergi yoktu. Hani de 2023 yılında biz bunu değiştirdik. Yani kurumlar vergisinden tamamen istisnaydı. Dolayısıyla şöyle bir durum çıkıyor. Biz istisna bir kazanca ilişkin bir gideriniz varsa Hande, onu indiremiyorsunuz veya bir vergi ödediyseniz. Hmm. Siz 2022 yılında bir fon aldınız. Bunu geldiniz 2027 yılının Ocak ayında sattınız. Stopajını da ödemeye razı oldunuz Eylül ile şeyin arasında. Ama 2023 yılında istisna aldığı dönemden aldığınız için o %10 üzerinize nihai vergi olarak da kalabilir. Çok teknik bir şey söylediğimin farkındayım.
1: Evet, biraz karıştı kafam doğrusu ama.
0: Bizim temel prensibimiz şu. Bir şey istisnaysa ona ilişkin gider veya vergiyi kurumlar verginizden başka bir yerden indiremezsiniz. Temel prensibi Türk vergi mevzuatının
1: tamam.
0: bu. 2023 yılında bu tip katılma paylarından elde edilen kazançlar istisnaydı. Yani hı-hı. kurumlar bu kazançları kazanıyorlardı, kurumlar vergisi ödemiyorlardı. Tamam. 2023 yılında biz bunu değiştirdik. Bir fon düşünün, ben bu tarihten önce almışım, istisna olduğu dönemde almışım ve hala bozmamışım. Hı hı. Gelmişim 2027 yılının Ocak ayında bozmuşum halde. Hı hı. Şöyle varsayıyorum, diyorum ki aradaki dönemde stopaja razıyım. Evet, %11 stopaj var Eylül ile Ocak arasında. Ama sorun şu, sattığınız şey istisna bir kazançtı. Dolayısıyla o vergiyi mahsup edeceğiniz hiçbir imkan yok. Yani o %10 üzerinizde nihai vergi olarak kalabilir. Şöyle varsayabilirsiniz, nasıl olsa kurumlar vergimden ben bunu mahsup edeceğim hmm. diyebilirsiniz. Orada böyle egzantrik bir sürprizle karşılaşmasın kurumlarımızda. Onu da söyleyeyim istedim ama çok teknik olduğu için kafa karıştırdıysam da özür dilerim.
1: Aslında gayet anlaşılır oldu yani teknikte olsa. Dikkatli olmakta fayda var. Hesap kitap yaparken düzenlemenin özellikle sevgili Emrah'ın sizler için anlattığı detaylarına dikkat etmekte gerekiyor. Vallahi ben çok güzel anladım yani.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İstisnayı anladıysanız gerisi kolay.
0: Bir de Şeyin söylediği konu çok önemli. Bir dakikalık bir şeyim var orada.
1: İsmail
0: fon
1: Bey.
0: Konusu. Fon hı. konusu. Bu sağlık fonundan bahsetti İsmail. Bu sağlık fonu uzun süredir çalışılan bir konu. Ama fonun bütçe birliğini bozan bir yapısı da var. Ona da değinelim. Hı. Yani siz bir kültür fonu, sağlık fonu, gençlik hı. fonu gibi şeyler kurdukça evet sadece bir yere özel gelir tahsis etmiş oluyorsunuz ve bütçenin içerisine girip sadece oradan harcanan bir kaynak dışında bir kaynak yaratmış oluyorsunuz. Doğru. Bizim bütçemiz bundan çok çekti Hande. Hmm. Biz onun için özel tüketim vergisini getirdik. 20 civarında fon ve payı kaldırıyoruz. ÖTV'yi sisteme tanıtıyoruz dedik. Ama hatırlıyor musun cep telefonuyla ilgili konuşurken ne dedik? Hem kültür payı evet. alıyorum cep telefonundan, hem TRT payı alıyorum, hem de ÖTV alıyorum. Fonlar artarsa mali disiplin çok zorlaşır. Hmm. OVP'nin içinde de buna ilişkin bir madde var. Fon uygulamaları yakından takip edilecektir bütçe birliği açısından diye. Ben de İsmail'in hatırlattığı noktadan bunu söylemek istedim. Çok önemli bir nokta.
1: O zaman
0: çok
1: isabet önemli. Olmuş bunun tekrar devreye girmiyor olması. Evet. Bir şey mi diyordunuz İsmail Bey?
2: Yani çok doğru, çok güzel yorumladı Emrah da. Yani bütçe birliği ilkesine aykırı yani.
1: Evet.
2: Yani bu fonlar böyle çok kopuk oluyor. Yönetimi de zor oluyor. Evet. Yani Maliye Bakanlığı bunu... Geçmişte de oldu ve bunları tasfiye etmeye çalışıyor döner sermayeleri falan. Sıkıntılı yani.
1: Evet, enteresan bir şekilde yeniden gündeme gelmiş ama henüz bunun için uygun bir ortam olmadığı da düşünülmüş. Dolayısıyla iyi bir haber diye düşünüyorum. Bir reklam arasına gidelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
3: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın.

112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İsmail Bey, bu hibrit çalışma düzenlemesi resmi gazetede yayınlandı deniyor. Bu düzenlemede neler var acaba? İçeriği nedir? Çalışma modellerine ne getiriyor? Çalışana, işverene faydası, zararı? Biraz anlatır mısınız?
2: Tabii yani bu hibrit çalışma aslında uzaktan çalışma yönetmeliği çıkmıştı. Hatırlarsınız, bu özellikle pandemide gündeme geldi.
1: Evet.
2: Pandemi bizim çalışma hayatımızı değiştirdi. Uzaktan çalışmaya başladık. İşte bazen yarı zamanlı çalışmaya başladık. Ofis dışında çalışmaya başladık. Hatta hiç ofise

0: Gelinmedi belli dönem. Belli dönemde ibrit çalışıldı. Tabii o çalışma alışkanlıklarımızı değiştirdi. Bir taraftan iş kanunu da vardı ama ilgili yönetmelik yoktu. Burada bir yönetmelik çıktı ve uzaktan çalışmaya artık bir disiplin getirilmeye çalışıldı. Burada da işte ne olacaktı? İşte uzaktan çalışabilecektiniz. Ama bunu bir iş sözleşmesi, yazılı bir sözleşmeye bağlı olacaktınız. Ve hani buradaki ekipmanların işte bulunduğunuz yerde işverenler tarafından temin ediliyordu. Kimi ödemeler, yani yapacağınız masraflar, bulunduğunuz yerle ilgili giderler, işverenler aranızda kararlaştırılıyordu. İşte böyle bir mevzuat gelişti. Hatta SGK bildirimleri dendi ki yani dışarıda çalıştığı, iş yerinde olmadığı sürelerle ilgili olarak ayrı bir bildirim ve istatistik alanı da açıldı. Tabii bu uzaktan çalışmalar başladı. Hatta ne oldu? Daha önce çok olmayan hani yurt dışında artık uzaktan burada sigortalı olup yurt dışında uzaktan çalışılmaya başlandı. İşin müsaitliğine göre, durumuna göre. İşte bir taraftan görevlendirmelere bakıldı ama kişi yani burada sigortalı gösterip Amerika'da da çalışabildi. Tabii bütün bunlarla beraber şimdi bir de bir madde değiştirildi. Hibrit çalışma kondu. Yani hibrit. Yani aslında yönetmelikte nispeten vardı ama bu biraz pekiştirildi diyebiliriz. Yani daha anlaşılır hale getirildi. Yani kısmen uzaktan, kısmen ofisten çalışabilirsiniz şeklinde. Yönetmelik diyor ki yani evet yazılı olacak bu sözleşme ve bu sözleşmede de hangi sürelerde, hangi günlerde çalışılacağı net bir şekilde yazacak. Yani siz bir iş sözleşmesi yapacaksınız. İşverenler ve işçiler. Burada mutlak suretle eğer hibrit çalışma varsa hangi günler hangi saatte? İşte pazartesi, salı, çarşamba ofiste, perşembe, cuma şu saatlerde ofis dışında şurada çalışıyor şeklinde uzaktan çalışacağı saatler mutlaka belirtilecek. Ve bu tabii bir taraftan olumlu gibi görünüyor ama bir taraftan da tabii riskleri de var. Yani nasıl? İşverenliği planlaması gerekecek. Yani bunu yazdınız iş sözleşmesine. Daha sonra tabii işverenin yönetim hakkı var. İşverenin iş yerindeki duruma göre de bu çalışma saatlerini değiştirmeye ihtiyacı oldu. Burada da tabii sözleşmelerde mutlaka bu hususlar belirtilmeli. İşçiden bir bu konuda izin almak gerekecek. Yani işçinin burada bir muvaffakatı gerekecek çünkü bu günleri belki değiştireceksiniz bu saatleri siz. Tabii burada eğer veya sonradan izin aldığınızda da sözleşmede esaslı bir değişiklik haline geliyor. Yani bunu işçi ve işveren arasında bu hibrit çalışma mevcutta yapılıyordu ama şimdi daha böyle bir kurallı hale geldi. Burada da daha dikkatli olarak iş sözleşmelerinin düzenlemeleri gerekecek. Bir taraftan hibrit çalışma şuna da mesela iş kazalarıyla ilgili de yeni durumları düşünmek gerekecek. Yani iş kazası iş yerinde bulunduğu sırada oluyordu. İşte gelecek denetim elemanı ya iş sözleşmesinde sen şu saatlerde evet evde veya neredeyse dışarıda iş kazası geçirdiğini söylüyorsun. Acaba iş yerinde misin? O saatlerde senin dışarıda çalışma saatlerin mi evde veya? Bunlara da tabii bunları da artık biraz kontrol altına alabilecek. Yine böyle mesela ne olabilir? Yani sigortalılık kontrolünde belki biraz sigortalı değil mi fiili tespitlerde evdeki konut dokunulmazdı, eve gitmeler falan filan. Burada belki sıkıntı olur ama çok önemli olmaz. Burada neticede işverenin bu hibrit çalışmaya ilişkin mutlaka sözleşmede bu yazı sözleşmede yer alacak. Ve bu yazılı sözleşmede saatleri ve günlerini net bir şekilde ayıracak. Ve sonradan bu saatleri değiştirdiğinde mutlaka kişiden izin alacak şekilde sözleşmeyi değiştirmesi gerekiyor.
1: Peki.
0: Ya da sonradan da bunu izin alarak düzenlemesi gerekiyor ya da.
1: Yani
0: Yani buna
1: artık bu
0: dikkat etmeleri
1: kurallar
0: lazım.
1: çerçevesine dikkat etmesi gerekiyor hem işçinin hem de işverenin. Çünkü
0: Evet, bu
1: artık
0: önemli
1: net bir
0: şeylere sebep
1: şekilde bunu
0: olmuş.
1: sözleşmelerde göreceğiz. Tabii yeni hayatımıza giren her ne kadar belli bir zaman geçse de yeni hayatımıza giren bir çalışma modeli zaman içerisinde daha yerleşik olacak. Herkes de alışacaktır ama o zamana kadar dikkatli olmak gerekir diyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Son olarak süremizin sonuna doğru geliyoruz. Emrah senle tamamlayalım. Şu internette verilen ilanların gibi bildiriminde ve denetiminde kapsam genişletildi. Nasıl bir ekleme var? Kimler nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bir bakalım.
2: Hande, bu konu birazcık yanlış yansıtıldı piyasada. Yani sanki böyle internetteki, sosyal medyada, internette yayınlanan her ilan gelir dersi başkanlığına bildirilecek, bu başlıyor gibi söylendi ama bu zaten 2022 yılından beri hayatımızda. Yani dolayısıyla yeni bir şeyden bahsetmiyoruz. Hı. Yani gelir dersi başkanlığımız, vergi denetim kurulumuz zaten birçok kurumdan çok farklı veri alıyor. Hep burada biz veri madenciliği falan diyoruz ya Hande. Evet. Bu veri madenciliği herhalde sadece Maliye Bakanlığı'nın elindeki verilerden bahsetmiyoruz. Tapusu var, bankası var, noteri var. Bunun dışında işte sosyal medya sunucuları var, pazar yerleri var. Her yerden verileri zaten gelir dersi başkanlığımız. Yani dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığımız topluyor. Hı-hı. Bu çıkan tebliği 595 numaralı vergi usul kanunu genel tebliği Eylül ayının içerisinde çıkan. Bu artık kapsamı birazcık daha genişletiyor. Hı-hı. İkincisi özellikle sosyal ağ ve yer sağlayıcıların alanını daha netleştiriyor. Önceden bu daha basit bir düzenlemeydi 2022 yılından bugüne kadar. Oradaki alanı birazcık daha netleştiriyor ve bölümlere ayırıyor. İkincisi bazı yetkiler veriyor. Yetkiler henüz kullanılmadı. Zaman içerisinde göreceğiz. Ama şunu net olarak söyleyebiliriz. Artık sosyal medyada veya herhangi bir şekilde internetin herhangi bir yerinde bir ilan verdiğiniz zaman bu konularda çok dikkatli olmanız lazım. Mesela şöyle bir şey varsayalım. Bir ilan sitesinde ilan veriyorsunuz, sonra da evinizi satıyorsunuz. Normal şartlar altında 5 yıl elinizde tuttuysanız zaten bir vergisel yükümlülüğünüz yok. Hı hı. Ama tapu harcı diye bir şey var. Hı hı. Verdiğiniz ilanla satışınız arasındaki farkı izah etmemiz gerekir. Bundan sonra artık bunlar eşleştirilecek Hande. Yani mesela çok kritik. Siz oraya diyelim 10 milyon lira yazdınız. Evet. Ama tapuda Hazine ve Maliye Bakanlığı o veriler de akıyor tabii ki. Tapu, çünkü ilanınız verirken artık TC kimlik numaranız, bilgileriniz hepsi verilecek ve o maliyeye akacak. Diğer taraftan tapudan akacak. Burada 2 milyon görünüyorsa aradaki 8 milyonluk farkı izah edebileceğiniz dokümantasyonunuzun elinizde olması lazım. Veya fark gerçekten fiktif bir farksa aradaki farkı tapu harcı olarak cezasıyla ödemeniz lazım. Dolayısıyla bu tarafıyla baktığımız zaman ilan verenlerin, bu anlamda buradan bazı gelirler elde edenlerin bundan sonra eskisinden çok daha rahat olamayacaklarını söyleyebiliriz.
1: Sadece emlak ilanlarından mı
2: bahsediyoruz?
1: Hayır,
2: sadece emlak arada olarak değil. Mesela şöyle de bir şey varsayalım. Ben bu sitelerde bir şeyler satıyorum sürekli. Yani sene içerisinde 5 defa cep telefonu sattım. Hı hı. Veya ne bileyim o site içerisinde 5 defa kendime ait olmayan, kullanılmış ama kendinize ait olan kullanılmış bir şeyi sattığınız zaman vergiye tabi olma konusu birazcık zor bir konu. Hı hı. Ama kullanılmış eşya satıyorum, kullanılmış giysi satıyorum. Aslında bir ticari organizasyon yaratmış oluyorsunuz. Bunu 3-4 defa yaparsanız. Hı hı. Bunu bir kere yaptınız, iki kere yaptınız, üçüncü yaptınız. Bu veriler Hazine ve Maliye Bakanlığı'na akıyor. Bunu 5 defa aynı yıl içerisinde yapanları dök dediği zaman sistem zaten dökecek. Bu ne demek? Geçmişe dönük olarak mükellefiyet tesis edilebilir sınırınıza. KDV ve gelir vergisi ödemek durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sen yani sadece ev ilanları, kiralık ilanları, ha kiralık için de geçerli tabii. Bu önce satıştan bahsettik ama mesela evinizi kiraya verirken bir ilan verdiniz. Her şeyiniz belli. Aylık diyelim ki 50 bin lira. Ertesi sene gelir vergisi beyanı verdiğiniz zaman eğer orada 35 bin lira görünüyorsa bu 50 bin lira ile 35 bin liranın arasında aylık nasıl bir fark var onu izah etmeniz beklenecek bundan sonra. Buna ilişkin insanlara yazılar, sorgulamalar gidebilecek. Ben işin bu tarafını çok önemli gördüğüm için bu konuyu ısrarla ele alalım istedim. Hı hı. Çünkü kapsam genişliyor ve hayatımızın her alanına giriyor. Yani ben bir internet sitesinden etraftan topladığım kullanılmış giysileri satıyorum dediğiniz anda ikinci veya üçüncü sefer satışınızda artık bir gerçek mükellef alabilirsiniz.
1: Bu sosyal medyada iş yapanlara bir vergi muafiyeti yok muydu belli bir şeye kadar?
2: Belli tutarlara kadar var. Onların şeyi birazcık daha artık regüle edildi Hande. Hmm. Orada artık çok büyük bölümü zaten stopajla hallediliyor. Onlara yapılan ödemelerle hallediliyor. Orası regüle edildi. Ama mesela biz hiç mükellef olmadığımızı düşünebiliriz. Ama mesela bir sene içerisinde 3 defa araba satarsanız artık bir ticari organizasyon olduğunu varsayıyor Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Gelir Dersi Başkanlığımız. İzleyicilerimiz bu konularda dikkatli olmalılar. İşte 5 yıldır evimde tutuyordum, evimi sattım, zaten bir gelir vergisi yükümlülüğüm yok der dediğiniz yerde tapu ile ilgili başınız belaya girebilir, tapu harcı ile ilgili. Dolayısıyla bu konular artık çemberi çok daraltıyor. Hiç kimse bu tip şeylerde böyle ufak tefek şeyleri

0: tenezzül ve tevessül etmesin diyelim hani.
1: Evet, önemli yani her hareketimiz artık ortada, göz önünde, onu da biliyoruz. Dolayısıyla biraz basiretli o tarafta da davranmakta fayda var.
0: Her temas iz bırakıyor artık.
1: Her temas iz bırakıyor gerçekten. Enteresan. Peki, çok teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim hanım.
1: Efendim İsmail Beyciğim, Emrah Beyciğim, ağzınıza sağlık. Çok çok sağ olun. Bitirirken güzel bir röportajla bitireceğim. Sevgili arkadaşım yapmış. Dilan Erdemir, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Başkanı Süleyman Sönmez'le Türkonfed'in 27. kez düzenlenen İş Dünyası Zirvesi'nde Bloomberg HT mikrofonlarına sevgili Dilan'a konuştu Süleyman Sönmez. Bu röportajla tamamlayalım. Sonra bir reklam, sonra küresel piyasalarda her zaman olduğu gibi birlikte haftayı kapatacağız. Süleyman Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Türkonfed tarafından bu yıl 27.si düzenlenen İş Dünyası Zirvesi'ni Elazığ'da düzenliyorsunuz ve ana temanız kalıcı belirsizlik çağında ekonomik dayanıklılık. Bu temaya biraz değinelim sizinle. Bu yıl sık sık konuşuyoruz artık belirsizliğin yeni normal haline geldiğini. Hem burayı değerlendirmenizi rica edeceğim, hem de bu belirsizlik ortamında iş dünyası için yeni rota ne olacak?
3: Dünyadaki kırılmalar Türkiye'yi de etkiliyor. Dolayısıyla iş dünyasını çok etkiliyor. Biz de işin doğrusu temayı bu şekilde seçtik. Neden? İş dünyasının dikkatini bu noktaya çekmemiz lazım. Yoğun iş temposu içerisinde geleceğinin planlarını bugünden kendimize hazırlamamız lazım. Özellikle artık yeni normallerin çerçevesini bizim iş dünyasının özellikle sanayi üretimindeki daha yüksek teknoloji ürünlere geçişi, dijital dünyayı daha çok kullanmayı, yeşil ekosistemi sanayiye entegre etmeyi ve daha rekabetçi bir ülke haline gelmemiz gerektiğini anlatmak için özellikle bir temayı seçtik. Elazığ'da olmamızın da tabii ki bizim için de çok önemli bir tarafı var. Çünkü bu bölge yatırım konusunda potansiyeli olan ama daha yüksek yatırımı hak ettiği halde bugüne kadar edinememiş bir bölge. Biz bugün Türkiye'nin en önemli iş dünyasının temsilcileriyle buradayız. En üst düzeyde temsil ediyoruz. Yaklaşık 550 iş insanını Elazığ'a getirdik. Elazığ ve bölgenin potansiyelini onlarla birebir paylaşıyoruz. Bu çok kıymetli. Buradaki yatırım değerini belki arttıracağız. Önümüzdeki yıllarda yeni normalleri Türkiye'nin kendi normlarına döndürmek bence girişimcinin ve sanayicinin işi.
1: Peki siz Türkonfed olarak iş dünyasını bir araya getiren, KOBİ'lere destek veren, bölgesel kalkınmayı destekleyen bir sivil toplum kuruluşusunuz. Burada ilk üç çeyreği geride bırakırken burada nasıl bir seyir vardı? Üretim tarafında, ihracat tarafında, sanayi tarafında neler yaşandı?
3: Üretimde biraz daralma olduğunu hepimiz biliyoruz o konuda. Bunun üzerine çok konuşma yerine dünyanın ve konjonktürel bölgede yaşanan savaşlar ya da buna benzer farklı etkenleri düşünmeden bunun cevabını vermek zor. Ama içeriye döndüğümüzde bizim kendi yapımızı daha dinamik bir noktaya getirmemiz lazım. Yani neden? Avantajlarımızı ve potansiyelimizi öne çıkartmamız lazım. Ve bence 3 çeyrek geçirdik ama 4. çeyrekten biz umutluyuz. Yılın başında da söyledik. Bu yıl bir denge yılı olacak dedik. Aslında bu şekilde de bütün bu kırılmalara rağmen bir denge yılı olarak da bu noktalara kadar geldi. İşte orta vadeli plan tekrardan bir revize edildi. Onunla ilgili yeni çalışmalar var. Ben son çeyrekte daha umutlu bir ekonomi süreci geçireceğimizi düşünüyorum.
1: Peki siz iş dünyası olarak burada biz hem OVP'de hem enflasyon raporunda sık sık enflasyon beklentilerinin revize edildiğini görüyoruz. Siz 2027 yılına girerken iş dünyası olarak büyüme tarafında, enflasyon tarafında, faiz tarafında projeksiyonlarınızı nasıl kuruyorsunuz? Ne bekliyorsunuz 2027'den?
3: Ya, iş dünyasının en büyük sorunlarından birisi öngörülebilirliği netleşmediği dönemlerdir. Ne yazık ki bu kırılmalar çağı bu netliği iş dünyasına çok veremiyor. Önce onu söyleyeyim.

0: 2027'den umutluyuz. Yani bir sürü faktör söyleyebilirim bununla ilgili. Ama bu yılı nasıl kapatacağımız 2027'nin aslında nasıl başlayacağıyla alakalı. Biz bunları bu reformlarla yapabilirsek 2027'nin hem faizlerin düştüğü hem enflasyonda belli normları yakaladığımız. Tabii bu hemen olacak bir şey değil. Enflasyonla mücadele kolay bir iş değil. Yani burada gerçekten yapısal düzenlemeleri zamanında ve geciktirmeden de yapmamız gereken bir dönem olarak görüyoruz. 2027'de biraz daha enflasyonun düştüğü, faizlerin biraz daha aşağıda olduğu bir yıl olacağını düşünüyorum.
1: Peki bu yıl kalan son iki toplantıda faiz indirimi bekliyor musunuz?
0: Umut ediyoruz ama genel olarak baktığımızda biz şu adımların atılmasını istiyoruz. Yani ekonomi yöneticilerimizden öngörülebilir ve gerçekten enflasyonla mücadeleyi de başarılı kılacak doğru adımları atmalarını bekliyoruz. Aslında iş dünyası önünü görmek istiyor. Tabii ki faiz indirimi çok önemli. Büyük ağır. Yani Türkiye için koşullar her geçen gün biraz daha faiz yüküyle ne yazık ki ağırlaşıyor. Elbette ki onu istiyoruz ama bizim için önemli olan daha uzun süreli ülkenin istikrarlı bir ekonomiye kavuşması. Bunun için de ben de konuşmamda da söyledim. Biz iş dünyası olarak bu konuda elimizi taşın altından çekmiyoruz. Bunu da bu süreci doğru adımlarla atılması bizim için çok kıymetli.
1: O zaman yarın Cevdet Yılmaz'a da bu mesajlarınızı mı ileteceksiniz?
0: Tabii ki biz kendi görüşlerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz. Gördüğümüz bir eksik varsa ya da fazla varsa hem yapılan şeylere o konudaki bilgileri kendileriyle paylaşacağız hem de kendi görüşlerimizi paylaşacağız.
2: Bloomberg ET Radyo.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye ekonomisinde yüksek enflasyon ve şoklara karşı hassasiyetin dengelenme sürecini zorlaştırdığına dikkat çekti. Kurum, Nisan'dan bu yana rezervlerdeki kısmi toparlanma, kurdaki değer kaybı baskısının hafiflemesi ve sıkı politika karmasının sürdürülmesinin yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan riskleri sınırladığını belirtti. Türkiye İmalat Sanayisi'nin maliyet bazlı rekabet gücünde gerileme sürdü. TÜSİAD Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi 2026'nın

İkinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,3 düşerek 86,1 seviyesine indi. Endeksi en fazla aşağı çeken unsur aramalı maliyetleri oldu. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine göre yatay seyretti. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yabancı ziyaretçi sayısı %0,03 düşüşle 6.963.000 oldu. Ocak-Ağustos döneminde ise ziyaretçi sayısı %1,84 azalarak 34.827.000'e geriledi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le gerçekleştirdiği görüşmenin ardından temasların verimli geçtiğini açıkladı. Trump, görüşme sonrasında muazzam gelişmeler yaşanacak mesajını verirken, Xi de iki ülkenin yeni bir ticaret düzenlemesi konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi. New York Fed Başkanı John Williams, arz kaynaklı şokların fiyatlar üzerinde kalıcı etki yaratması halinde Fed'in bu gelişmeleri görmezden gelemeyeceğini söyledi. Williams, para politikasının temel önceliğinin enflasyonu yeniden hedef seviyesine döndürmek olduğunu vurguladı.

0: Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Günün öne çıkan haber başlıklarına baktık. Şimdi de haftanın son işlem gününde fiyatlamalara göz atalım. Borsa İstanbul'da bugün yatay pozitif bir kapanış gördük. BIST 100 endeksi günü 12.899 seviyesinde tamamladı. Dolar TL'de %0,15'lik yukarı yönlü bir hareket var. Euro TL tarafı ise %0,23 birimli. Euro dolar çaprazında 1.1398'den geçiyor işlemler. Orada da Euro'nun dolar karşısında %0,16 kadar yukarı yönlü bir hareketi var. Avrupa borsalarında Paris CAC 40 endeksi hariç pozitif bir gün geride kaldı. Kapanış itibariyle Londra FTSE %0,14, DAX'da %0,56 ve İtalya'da %0,63'lük primler vardı. Paris borsası ise günü yatay negatif tamamladı. ABD tarafı alıcılığı Dow Jones'ta an itibariyle %0,82, S&P 500'de %0,39 ve Nasdaq'ta da %0,40 düzeyinde primler görüyoruz. Evet, ABD tahvil getirilerinde inanılmaz yüksek seviyeler karşımızda. Artık 30 yıllıkları da sahneye taşıyoruz. 5.49 seviyesinde ABD 30 yıllık tahvilin getirisi yön hala yukarıda. 10 yıllıklarda bir miktar aşağı yönlü hareket var ama orada da 5.17 seviyesini görüyoruz ve 5 yıllık tahvilin getirisi %5 düzeyinde. Emtia tarafına baktığımızda altın ve gümüşte yönün yukarıda olduğu görülmekte. Ons altın tarafında %0,40'lık bir yukarı yönlü hareket var. 4.292 $0.35 seviyesinden geçiyor işlemler. Gümüşte ise %1 düzeyinde bir yukarı yönlü hareket var. %1,03 kadar. Orada da $64.45 seviyesini görüyoruz. Bitcoin'de yön aşağıda %0,50 kadar bir geri çekilme var. 80.000 seviyelerin üzerindeki fiyatlama ise devam ediyor. An itibariyle 83.922 seviyesini görüyoruz. Hafta içinde 107 doların üzerini gören Brent petrolde an itibariyle %2,37'lik bir geri çekilme var. $104.07 seviyesindeyiz. NYMEX'te de yine %2,29'luk bir geri çekilme var. Orada da $92.43 seviyesi karşımıza çıkmakta. Evet, rakamlarımız böyle. Şimdi Londra'ya dönüyoruz. Her zaman olduğu gibi Avrupa'nın notlarını sevgili arkadaşım Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan alacağız.
1: Haftanın son işlem gününde Avrupa endekslerinde yatay yakın bir seyir vardı. Sınırlı iyimserlik hakimdi. STOXX 600 endeksi bir ay sonra ilk haftalık kazancını kaydetmiş oldu. Endeks bazında sektörel bazda baktığımız zaman bankacılık sektörü yükselişlere öncülük etti. Fakat petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin etkisiyle enerji sektörü en kötü performansı gösteren sektör oldu. Petrol fiyatları $106 seviyesindeydi Brent petrolün varili. Özellikle ABD ve İranlı müzakerecilerin Hürmüz Boğazı'nın açılmasını içeren bir anlaşma konusunda görüştüğüne ilişkin haber etkili oldu. Fiyatlarda bir miktar geri çekilmede, fakat petrol fiyatlarına kıyasla doğalgaz tarafındaki geri çekilme daha belirgindi. Doğalgaz vadeli kontratlarının megawatt saati 71 euro seviyesini gördü. Cuma günü %3'ü aşan bir düşüş vardı fiyatlarda ve haftalık düşüş %9'a ulaşmış oldu. Baktığımız zaman İngiltere Merkez Bankası Başkanı

Bailey'den faiz artışı sinyali geldi. Şimdiye kadar Avrupa Merkez Bankası ve Fed'in aksine İngiltere Merkez Bankası'ndan herhangi bir faiz artışı görmedik. Fakat Bailey şimdiye kadarki en net sinyali vermiş oldu. Enerji fiyatlarındaki yükselişin sürmesi halinde faiz artışının kaçınılmaz olacağını, henüz ikinci tur etkilerin görülmediğini fakat ikinci tur etkiler görüldükten sonra harekete geçme

0: Merkez Bankası'ndan 28 Eylül haftasında gözler Euro bölgesinden gelecek. Önce enflasyon verisinde olacak. Eylül ayı verisini alacağız ve burada beklentilere baktığımız zaman enflasyonun 3 yılın en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor. Yıllık enflasyonun %3,2'den %3,7'ye çıkmasını bekliyor Bloomberg ekonomistleri. Bu 2023'ten bu yana en yüksek seviye olacak. Salı günü İspanya'dan alacağımız enflasyon verisiyle haftaya başlayacağız. Cuma günü gelecek Euro bölgesi önce enflasyon verisi. Çekirdek enflasyonda ise çok sınırlı bir artış bekleniyor. %2,4'ten %2,5'a çıkması beklentisi var. Aynı zamanda biz hafta içi final imalat PMI verilerini de almış olacağız Euro bölgesinden.
1: Evet, Ceren'e çok teşekkür ediyoruz. Araştırma masasına dönüyoruz. Bu akşam sevgili Mehmet Özdemir'i dinleyeceğiz. Buyurun.
2: Evet, haftanın son işlemindeyiz. Şöyle bir artık Eylül'de tamamlamaya çok kısa bir zaman kaldı. Önümüzdeki hafta Eylül'ün de son işlem günlerini göreceğiz. Ama şöyle bir hem aylık hem de haftalık bazda performanslara baktığımız zaman belki bu haftanın gündemi biraz daha Birleşmiş Milletler odağında New York'taydı. Ama çıktılarına baktığımız zaman özellikle riskli varlıklar açısından çok ciddi bir etki yaratmadığını da söyleyebiliriz ki Trump Xi Jinping zirvesinden olumlu mesajlar çıktı. Burada özellikle yapay zekaya ilişkin yavaşlatmaya dair bir mutabakat sağlanacak mı önümüzdeki süreçte? Bunun özellikle biraz daha dillendirildiğini gördük. Ama şunu da anlıyoruz ki özellikle yapay zekanın ismini Trump ve Xi Jinping kararlaştırmış ve süper zeka olarak kullanmaya karar vermişler. Bunun da özellikle kalıcılığını önümüzdeki süreçte takip edeceğiz. Aynı zamanda belki de fiyatlamalara geri döndüğümüzde Pezeşkiyan'ın da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın da Birleşmiş Milletler zirvesinde katılmasıyla birlikte burada verdiği mesajlar kritikti. Barışa daha yakın olduklarının mesajını verdi ve hali hazırda ABD'li ve İranlı yetkililerin biz konuşmalarını ve özellikle burada yaptıkları görüşmeyi takip ettik. Bunların çıktıları da biraz daha Hürmüz Boğazı'nın önümüzdeki süreçte açılması ve ABD'nin gerçekleştirmiş olduğu ablukayı kaldırmasıydı. Şimdi bu gelişmelere baktığımızda ise petrol fiyatlarında çok ciddi bir aşağı yönlü inişe doğru bir sebebiyet vermemiş gibi gözüküyor tırnak içerisinde ki fiyatlamaya baktığımızda da özellikle cuma günü saatlerinde Brent petrol fiyatlarında 105 doların üzerini görmek mümkün oluyor. Bunun bir diğer daha sarsıcı etkisi ise özellikle ABD tahvil faizlerinde gerçekleşti. Tahvil faizlerinde 10 yıllık ABD tahvil faizi 5.20'nin üzerinde kalmaya devam ediyor. Kalıcı olacak mı? Bunun hisse senedi piyasalarına olası yansımalarını takip ediyoruz. Ama şunu da söyleyelim ki hisse senedi piyasaları rekor ya da rekorlara oldukça yakın.
1: Evet, bir yanda küresel piyasalarda hisse senetleri tarafında bu tablo, diğer yanda tahvil piyasasında bambaşka bir tablo. Efendim, her cuma akşamı olduğu gibi haftayı kıymetli konuklarım Doçent Doktor Derya Hekim ve Abdurrahman Yıldırım'la kapatıyoruz. Şöyle bir haftanın özetini yaparız. Gelecek haftaya da bakarız. Gündemimizde öncelikle hoş geldiniz bu arada.
3: Hoş bulduk.
1: İyi misiniz?
3: İyiyiz.
1: Her şey yolunda mı? Abdurrahman Bey, bu hafta
4: piyasalardan daha iyiyiz.
1: Piyasalardan daha iyiyiz. Piyasalardan daha iyiyiz gerçekten.
4: Piyasalar da o kadar kötü değil aslında. Yani.
1: Ama i̇şte biraz nereden baktığına
4: tansiyon, bak. Tansiyon yüksek gibi ama yani tahvil başka bir şey söylüyor. Hisse senedi piyasası başka bir şey. Ama bir türlü şey olmuyor yani. Kan gövdeyi götürmüyor diye.
1: Aman neyse, götürmesin yani bir şekilde. Şimdi özellikle bu ABD tahvillerinin geldiği durum zaten uzun bir zamandır konuşuyoruz. Hani o beşler kritik seviyelerdi derken şimdi onları da aştık. Yani çok şükür hala kan gövdeyi götürmüyor dediğiniz gibi ama gerçekten tarihi yüksek seviyelerdeyiz. İşte artık 30 yıllıkları da ekrana getiriyoruz. Bu Amerikalıların işte konut kredisi faizleri, mortgage faizleri dediğimiz faizlerde müthiş yükselişler var. Başkanın hiç istemeyeceği yerlere gidiyor hikaye. Yani onu diyorum, seçime ne istemiyorsa onunla giriyor. Yüksek faizler, yüksek petrol fiyatları baktığınız zaman. Bir hani hisse senetleri tarafı elinde kuvvetli, onu da herhalde bırakmayacak gibi görünüyor. Şimdi 10 yıllıklarda birazcık gevşemiş 5-16-46 seviyesini görüyorum ama 5-17'lere kadar geldik. Bir de enteresan bir şekilde uzun taraf yükseliyor, kısa tarafta da aslında bir yukarı yönlü hareket var. Şimdi bunu nasıl okuyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Bundan sonraki dönemde...

0: Yani hem hazine tarafından hem işte Merkez Bankası belki tarafından ne gibi adımlar gelebilir ya da gelir mi? Ya da biz bunlarla hani yeni normalimiz bu yüksek faizler midir? Ne diyorsunuz Derya Hocam, senle başlayalım.
1: Şimdi tabii bunu besleyen birkaç durum var. Bunlardan bir tanesi son günlerde dikkat edersen PMI'ler geldi ve beklentinin çok üstünde geldi PMI'ler. Şimdi oradan böyle bir hareketlenme oldu. Demek ki Amerikan ekonomisi çok ısınıyor. Yani PMI'ler o kadar beklenti üstü geldi ki yaklaşık %4, %5'e büyümeye karşılık gelecek bir PMI şeklinde konuşuluyor. Ve aynı zamanda Atlanta Fed'in de baktığımızda GDP Now, yani o anlık GDP hesaplamasına baktığımızda orada da yüksek bir büyüme görüyoruz. Yani ikinci çeyrekte, üçüncü çeyrekteki büyümeyi yüksek olduğunu hesaplıyor. Ya o zaman deniyor ki, yani demek ki yüksekse enflasyonist etkiler de yüksek olacak. Dolayısıyla bu enflasyonist etkilerin yüksek olması, Amerikan ekonomisinin hızlı olması bir taraftan enflasyon bekleyişlerini, yani o enflasyon primini uzun vadeli tahvillerde enflasyon priminin çok olmasına, ama aynı zamanda bence bir etkisi daha var. O nötr faiz oranı dediğimiz oranın da yüksek olmasına neden olacak. Yani burada yüksek faiz ortamına doğru, yani ekonomilerin daha ısınmış yüksek faiz ortamına doğru gittiği bir süreç görüyoruz. Ama tabii sadece bu da değil tahvillerde. Yani hani bazı şeyler böyle tek bir nedenden olmaz ya. Bazı olaylar, krizler de böyledir. Birçok şeyin üst üste gelmesiyle, birikmesiyle birlikte oluşur. Burada da ne yazık ki böyle bir atmosfer var şu anda. Böyle bir atmosfer görüyoruz. Yani sadece bir enflasyon bekleyişi yükseliyor değil. Onun dışında bazı faktörler de var. İkinci çok önemli faktör ABD'nin borcu. Çok yüksek bir borcu var, bütçe açığı var. Trump gibi bir başkan var. Ve bu bir mali konsolidasyon olma ihtimali de çok düşük. Neredeyse sıfır bence şu şartlar altında iki sene. Hadi o, Trump belki seçimlerde biraz tökezlerse, yani bu kadar rahat harcamayabilir. Ama mali konsolidasyon da yapamaz. Burada yaptığı vergi indirimleri hep bir yük getirdi. Savaşın maliyeti yaklaşık 38 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Ve her ay 2-3 milyar dolar daha ekliyor tahminlere göre. Yani ekleyecekti. Bu savunma bütçesini artırmak zorunda kalacak bir Amerika ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada ciddi anlamda bir mali konsolidasyon ihtimali yok. Öbür taraftan baktığımızda hep tartışıyoruz bunu, biliyorsun. Haftalardır tartışıyoruz, belki aylardır tartışıyoruz. Yapay zeka yatırımları işin içine çok dehşet bir şekilde girdiler ve bu piyasadan rol çalıyorlar aslında. Yani bir anlamda ABD'nin burada hükümetten, onun borçlanmasından rol çalar bir duruma geldiler. Onlar da bu piyasadalar ve onların faiz hassasiyeti çok daha düşük. Dolayısıyla ne kadar faiz olursa olsun borçlanmak zorunda olan bir yapay zeka yatırımlarından bahsediyoruz. Şimdi bunların hepsi bir araya geldiğinde bizim için yüksek faiz ortamı yeni bir norm bence. Hı hı. Bunu daha önce de konuşmuştuk hatırlarsan. Yani belki de aslında bu biz bir öfori yaşadık, böyle bir hülya yaşadık 2008 sonrasında 2020'ye kadar. Hı hı. Yani düşük faiz ortamı, kolay borçlanma, yani bu tabii bunun böyle rahat bizim borçlanabildiğimiz sosyal devlet anlayışını, refah devlet anlayışını yaşatabildiğimiz yıllardı. Çünkü düşük faizle borçlanıp daha yüksek büyümelerle birlikte borcu çevirebiliyorduk. Ama şimdi böyle bir ortamda değiliz. Artık para daha maliyetli. Her ne olursa olsun para daha maliyetli. Daha fazla yatırım, yani öyle bir dönem içerisindeyiz ki daha fazla yatırım yapmak zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Daha fazla sermayeye ihtiyacımız var. Sermaye için yarışıyor herkes, dikkat edersen. Hem hükümetler yarışıyor, hem normal özel sektör yarışıyor bu yapay zeka ile birlikte. Sadece yapay zeka diye de düşünmeyelim. Yapay zeka ve onun aslında böyle push ettiği bazı sektörlerde, ona hizmet eden diğer sektörlerde geniş bir, yaygın bir burada faiz yükselmesinden bahsediyoruz. Yani bir sermaye ihtiyacından, dolayısıyla bu sermayenin maliyetinin yükselmesinden bahsediyoruz. Hı hı. O yüzden ben bu durumun daha sürecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani belki de 30 yıllıklarda %6'yı göreceğiz bu sene sonuna kadar. Ya zaten yaklaştık oralara, değil mi? Yani geldiğimiz noktaya bakarsan ne kadar hızlı. Evet. Yani hani bizim için %5 ne diyorduk? Önemli bir seviye. Ama evet, bugün bunu aşmış durumdayız 10 yıllıklarda. Yani o yüzden bence bu artık bizim alışmamız gereken bir süreç. Artık para daha maliyetli dünyada. daha maliyetli bir parayla karşı karşıyayız. Ama tabii bu Trump'ı zorlayacak mı? Dediğin gibi çok zorlayacak. Bugün mortgage faiz oranları %7 olmuş. Hı hı. Sadece mortgage faiz oranları diye de düşünmemek lazım. Şunu da düşünmek lazım. Faiz oranları yükseldikçe kredi kartı ödenmeyen mesela, ödeyemeyenlerin borç yükü artıyor. Bunlar artmaya başlamış Amerika'da. Bu borç yükleri artmaya başlamış. Aynı zamanda mesela oto kredisi çekenlerin ödememe oranları, buradaki geri dönüşler artmaya başlamış. Dolayısıyla bunların hepsi neye geliyor eninde sonunda? Trump'tı burada suçlu olan. Yani bakılıyor, evet, bu Trump'ın savaşı diye geçiyor zaten Amerika'da. Trump'ın savaşıydı bu ve Trump'a negatif yazmaya devam ediyor. Tabii bunların etkisini Kasım'dan önce artık bence bertaraf etme olasılığı kalmadı. Yani şunun şurasında ne kadar bir süre, bir ay kadar bir süremiz var. Dolayısıyla bu böyle gidecek gibi duruyor. Trump sonrasında belki savaş da biraz yumuşar. Petrol fiyatlarında biraz geri çekilme görebiliriz. Belki biraz bu anlamda hani merkez bankaları üstündeki faiz artışı biraz hafifler. Ama yine de eski öyle çok düşük faiz oranlarını beklemeyelim bence. Bir daha oraya geri dönüşün zor olduğu bir dönemdeyiz. Hep bunu konuşuyoruz. Yani yapay zeka bir şeyleri değiştirdi. Burada gerçekten bir kırılma yarattı. Belki böyle giden bir şey vardı, ivme vardı ekonomi ivmesinde. Orada bir kırılma yaratarak yeni bir pete, yani yeni bir büyümeye, süren büyümeye ve yatırımlara bizi sevk ediyor. İşte o aradaki geçişte biz bunu yaşamak durumundayız diye düşünüyorum.
0: Mantıklı. Değil mi?
2: Şimdi ben biraz daha o zaman üzerine ilave edeyim. Yani söylediklerine herhangi bir itirazım yok. İlave olarak şu söylenebilir. Bir, Amerika'da harcamacı bir başkan var. Yani büyümeci, harcamacı. İşte borçlanalım, yani mali genişleme yapalım. Ve Merkez Bankası da faizleri %1'in altına indirsin. Böyle bir tutum. Japonya'ya bakıyoruz, o da aynı. Aynı yola girdi. Yani zaten Japonya yani sıfır faiz uygulayan bir ülkeydi. Ama yeni başbakanla orası da tam bir mali genişleme şeyinde. Ve bu iki ülke de aşırı borçlu. Ve birbirlerine çok bağlı. Hatta işte Japon yerine de birlikte müdahale ettiler. Yani dolayısıyla iki büyük ekonominin bu durumda olması tabloyu hakikaten ağırlaştırıyor. Bir de İngiltere, yani İngiltere'nin de durumu iyi değil. Yani siyasi istikrarsızlık var, enflasyon yüksek, İngiltere de aşırı borçlu. Bakıyorsun işte Almanya'ya az harcıyorsun derlerdi. Yani o da harcamaya başladı, savunmadan başladı. Fransa vallahi sallanıyor gibi. Yani orada da faizler yükseldi, aşırı borç var. Bütün bunların şeye çıkıyor. Bir de yani sadece devletlerin borcu söz konusu değil. Petrol fiyatları yükseldi. Hatta yani benim görüşüm, benim böyle aldığım izlenim, Trump baskılıyor, baskılayabildiği kadar. Hatta kendi taraftarı olan o petrol dağıtıcıları, üreticileri neyse, onları da baskı altına aldı. Yani topladı, fırça attı, feragat edin dedi karınızdan. Dolayısıyla yani hem içeride hem de dışarıda, yani Suudi Arabistan'la süren şeyleri biliyoruz. Yani böyle bakınca petrolden gelen çok önemli bir şey var. Enflasyonu yükseltecek. Neden? Savaşta yükseliyor petrol. Arz kesintisi var ve savaşta bitmiyor hemen. Dolayısıyla bu var. Ama bir de işte hem para politikasında tarihin görmüş olduğu en genişlemeci politikayı biz geçen işte 19 yılda falan gördük. 2008 sonrasında. Ama üzerine pandemiyle beraber mali genişleme geldi. Yani ben hatırlıyorum 22 trilyon gibi, trilyon dolar yani dünyada mali genişlemenin boyutu. Yani parayı akıtıyorlardı. İşte hani ekonomiler durgunluğa girmesin, resesyona girmesin vesaire. Tam bu sırada yani Çin de işte dünyaya arz pompalıyordu. Yani mal ihraç ediyordu. Hem daha kaliteli mallar hem daha ucuz mallar enflasyon olmuyordu. Ama başladı olmaya 4-5 sene önceden ve şimdi üzerine savaş ve petrol fiyatları bindiği için.

0: durdurulamıyor. Dolayısıyla faiz oranları da ister istemez bunu izliyor. Fed iyi ki artırmış son toplantısında, yoksa rezil olup kalacaktı. Yani bu kadar netti çünkü. Yani Fed faize dokunmasaydı, hatta bir faiz düşüşü yapsaydı, piyasa tam tersine yukarı gidecekti. Dolayısıyla itibarını kurtarmış oldu. Bundan sonra da evet, bu hemen durulmayacak. Hatta belki de bu borç sorunun çözümü daha yüksek enflasyonda. Zaten işte Amerika'da harcamaların önü alınmayacağı için hemen işte mali disiplin ya da işte vergi konamayacağı için harcamalar sürecek. Dolayısıyla borçlanmalar da sürecek. O faize talep de yaratacak. Ya paraya talep yaratacak. Faizi yükseltici etki yapacak. Dolayısıyla böyle bir döngü içerisindeyiz. Bu döngü hemen durmaz. Devam eder. Dolayısıyla farklı bir kulvara girmiş durumdayız. Burada faiz değil de petrol, enflasyon, faiz. Bunlar beraber hareket ediyor. Üzerine bir de borçlanma gibi bir şey, yani aşırı borçlanmayı koyuyoruz. Yani şey, ne diyeyim, yani çok olgunlaşmış bir şeye doğru gidiyoruz. Kriz demeyeyim ama yani bir patlama anına doğru gidiyoruz.
1: Şimdi Avrupa'da şunu ekleyeyim. Ben de Avrupa'da bunun yanına ek olarak bir de politik istikrarsızlığın eklediği bir faiz artışı var. Yani orada tahvillerde. Mesela Fransa ile Almanya arasındaki tahvil spread'i 1 puana çıktı. Bu yani o krizden beri, o borç krizinden beri görülmemiş bir oran. Ve burada ciddi anlamda politik olarak istikrarsız olan ülkelerde tabii ki tahvillerin satış yediğini de görüyoruz. Yani bir de öyle bir durum da var maalesef şu anda. Yani her yerden gelen bir...
2: Kusursuz fırtınayı tanımlıyorsunuz yani.
1: Her yerden öyle beslenen bir süreç var şu anda. Bir de o tarafı da var. Trump'ın yaptıkları da muhtemelen tahvil faizlerinde tabii ki etki yapıyor, yaratıyor. Yani bütün bunları birlikte değerlendirdiğimizde yani daha çalkantılı bir dünya var. Bu da tahvil faizlerine yansıyor.
2: Peki borsa nasıl? Yani ABD'de borsa nasıl böyle dayanıklı sizce?
0: Yapay zeka.
2: Her yapay şeyin zeka. De müsebbibi yapay zeka. Faizleri evet, yapay zeka yükseltiyor. Yok, hayır, borsaları yapay zeka yükseltiyor. Borcu yapay zeka yapıyor.
0: Teknoloji devamında yapay zeka artı şirket karları. Yani şirket karlarının aşağı yukarı gayet yüksek devam ediyor. Bildiğim kadarıyla S&P 500'ün toplam karlılığı %18 artmış. Ama yani dolar bazında %18. Bizde artsın. Böyle bir artış olsun dolar bazında. Ama bak ne oluyor bizim borsamız.
2: Yani o karşılaştırmayız da yani S&P 500'de de ağırlıklı.
0: Ama 500 şirket. Yani 500 tane şirketin ortalama karından bahsediyoruz.
2: Ama işte ağırlıklı yapay zeka şirketlerinin şeyini görüyoruz ya o yüzden.
0: Yapay zeka şirketleri daha kar üretmiyor aslında.
2: Yani borsayı
0: fazla üretemiyor.
2: Yukarı çeken.
0: Yani tamam, piyasa değeri olarak çekiyorlar. Ama yani bazı büyükler de kar ediyor. Ama yapay zeka henüz hani o yatırımlarını karşılayacak düzeyde bir karlılığa ulaşmış değiller. Ulaşacaklar ama. Umut orada. Hı hı. Ama işte bu artan faizler ve artacak olan faizler de bence artık orada kara kara düşündürüyordur.
2: Mesela bu hafta vardı Anthropic haberini takip ettiniz mi? Bir veri merkezi yatırımını erteleme kararı aldı. Mesela önemli bir haber olarak okundu bu hafta. Devamı da gelebilir mi bunun acaba?
0: Gelebilir tabii. Şimdi faiz yukarı gidiyorsa, yani hazine %5, 5,5'la borçlanıyorsa Amerika'da, ki devlet tahvillerinin Amerika'da hazine tahvillerinin ortalama faizi 5'i geçti. Dolayısıyla orada şirketler kaçta borçlanacak? Yani hazinenin üzerinde bir oranla borçlanacak. Onunla alıp ne yapacaksın? Yatırım yapacaksın. Yatırım kaç sene sonra sana geri dönüş olacak. Baktığımız zaman da bu yapay zeka şirketlerinin nakitleri azalmış yani. Bir sürü borçlanma yapıyorlar, halka arz yapıyorlar, tahvil çıkartıyorlar, ortak alıyorlar vesaire. Yani hakikaten, ama yine de nakit Dolayısıyla bir yerde frene basmak zorunda kalacaklar. Bu açıdan belki hani Çin'i ikna edebilirler ve biraz frene basabilirlerse, hani Çin de frene bassın çünkü bir yarış bu. O frene basarsa o zaman Amerika tarafı da çok rahatlıkla, yani çok isteyerek de frene basabilir. Çünkü şey yani borçlanacak ve o borç, aldığın borcu daha sonraki yıllarda geri ödeyeceksin. Ama bu yapay zekadan parayı ne zaman kazanıp da geri ödeyeceksin, orada bir belirsizlik var. Sorgu da var. Dolayısıyla bu faiz artışı şimdilik borsalara zarar vermedi henüz. Ama verme ihtimali çok yüksek. Çünkü yani hem hisse senedi fiyatlarının hesaplanması da bu tahvil piyasasındaki faize bakıyor. Zaten yükselen faiz Amerikan faizi, dünya rezerv parası Amerika, bütün piyasaların üzerine kurulduğu ve matematik hesaplarının yapıldığı şey orası. Dolayısıyla bizim de yani Türkiye olarak dışarıdan aldığımız paranın maliyeti yükseliyor. Şirketlerin dışarıdan yapacağı borçlanmaların şeyi yükseliyor. İşte hazine son olarak 1,5 milyar dolarlık şeye çıktı. %7'nin üzerinde, 7,5'un da üzerinde bir faizle borçlandı. Dolar faiziyle Eurobond'tu. Yani niye? Çünkü zaten 10 yıllık çıkmış şeye, yani %5'in üzerine çıkmış, üzerine 250 puanlık şeyi de koyuyorsun. 250 bas puanlık CDS'i de koyuyorsun. Çok rahatlıkla hemen %7,5 aşıyor dolar faizi. Dolayısıyla böyle bir durumumuz var. Yani dünya için de iyi bir şey değil. Ama bundan sonra dolar daha değerli olacak. O konuda hemfikirim.
2: Morgan Stanley de bugün revize etmiş dolar tahminini. Doların zayıflayacağını öngörüyorduk ama tahminimizi değiştiriyoruz. Dolar kuvvetlenecek diye. Yani bugünkü tablo gerçekten de buna işaret ediyor değil mi Derya?
1: Evet, evet, kesinlikle. Artık bilmiyorum, şöyle de bir durum da söz konusu olabilir. Ne kadar tabii FED faiz artışına gidecek, ne kadar bunu destekleyecek, arkasında duracak, bunları da takip etmemiz gerekiyor. Ben hala o tarafta çok fazla faiz artışına gideceğini düşünmüyorum. Hmm. Bir miktar evet, ilk başta eğer faiz arttırmasaydı bugün söylediklerinin arkasında duramayan bir borç görürdük. O yüzden faiz arttırdığını da düşünüyorum ama yani bu konuda Hande, bence yapay, yani bu çağda işte yapay zekadan bahsediyoruz, bu yatırımlardan bahsediyoruz. Burada Fed'in faiz arttırmasının enflasyonla mücadelede çok önemli bir katkısı yok. Yapabileceği tek şey şu, Michigan enflasyon beklentileri de açıklandı biliyorsun. Evet. Orada bir yükseliş var, %4,6'ya yükselmiş. Oradaki yükselişi biraz önleyebilir. Onun dışında işte biraz önce söylediğimiz gibi hani yatırımları şu anlamda böyle 0,25 puanlık bir artış gibi artışlar çok fazla etkileyebileceğini ben düşünmüyorum. Yani burada bir yatırım teması devam ediyor, büyüme teması devam ediyor. Bugün baktığımızda büyümenin çok önemli bir kısmı yapay zeka yatırımlarından geliyor zaten. Hı hı. Hane halkı borsalar coştukça, S&P coştukça oradan bir servet etkisi elde ediyor. Bununla harcamaya devam ediyor. Dolayısıyla ben orada böyle faiz artışının etkisinin artık çok kaldığını düşünmüyorum.
2: Peki bir QE bekler misin?
1: QE şöyle, şu anda aslında FED elindeki tahvilleri satıyor. 19 milyar dolar tahvil satıyor aslında. Şimdi Besant'ı bir taraftan almaya çalışıyor ya, aslında onu sattığından daha az bir miktarda alıyor baktığımızda hazine. O yüzden Walsh'un bize söylediklerinin çok tersi. Biliyorsun bilanço küçültmek isteyen bir Walsh var. Ama tabii eğer bu tahvil faizleri böyle çok ciddi bir boyuta ulaşırsa, altları geçerse ondan sonra müdahale edebilir diye düşünüyorum. Şöyle yapabilir belki de, uzun vadelileri şey yapıp alıp oradan bir operation twist gibi bir şey yapabilir. Ama şu an için aslında Walsh'tan pek beklemem. Tabii tahvil faizleri nereye gideceğine de bağlı. Trump şunu yapabilir ama. Şunu es geçiyoruz. Burada stable coin'ler falan var biliyorsun. Hmm. O yeni stable coin yasası falan da var. Şimdi onunla birlikte onların da tahvil tutma zorunluluğu var. Orayı biraz böyle şey yapıp, bankaları biraz zorlayıp, regülasyonlar getirip, Dolayısıyla siz daha fazla tahvil tutun deyip, ki buna da finansal baskı diyoruz. Daha önce bu

0: çok yapıldı. Türkiye'de de çok gördük biz bunun örneklerini. Dolayısıyla böyle bir yola gidebilir. O zaman bir tahvil talebi yaratılabilir. Hatta şuna dönelim. Hatırlarsan Mira'nın öyle bir teklifi vardı. Hani diğer ülkeler alsınlar ABD tahvillerini. Çünkü biz onlara bir güvenlik şemsiyesi sunuyoruz. Bunlara kadar iş gidebilir eğer tahvil bu boyutlarda devam ederse.
1: Var mı ekleyeceğiniz konu?
2: Zor bir durum. Yani güvenliği sunuyor ama kağıt üstünde kalıyor. Yani Körfez'de güvenliği sağlayamadı. Dolayısıyla tahvilleri nasıl satacak hakikaten? Yeniden alıcı nasıl bulacak? Böyle tek tek belki ülke bazında işte ülkeye yön veren, siyasetine yön veren lider bazında çalışılması gerekir ama bu 40 trilyon dolarlık borcun çevrilmesi o kadar da kolay değil. Dolayısıyla Amerika bir şey yapmak zorunda. Yapmaz ise Amerika'da siyasi anlamda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Çok ters bir durum. Yani Trump seçim kampanyasına başlarken 5000 dolar diye başladı. Yani bana oy verip kazanırsam 5000 dolar. Hesaplıyorlar 1,5 trilyon yapıyor.
0: Evet.
2: Yani
0: savunma kadar.
2: Seçim kampanyasına böyle girilir mi bu ortamda? Bu faizlerin yükselmesinde bu da şey. Şimdi kazanırsa ne olacak? Yani 1,5
1: o verir, senato yani geri alır onu tarifelerde olduğu gibi.
0: Ama şöyle, tarifede de söz vermişti. Onu hatırlayalım mesela. O zaman da 2000 dolar mı demişti? Tarife gelirlerini dağıtacağım. Evet. Öyle bir şeyler demişti.
1: Evet, evet.
0: Sonra onu bir daha ondan bahsetmedi.
1: Alamadı ki zaten, yazık tarifeleri.
2: Yok, şimdi aldığı tarifeleri şirketlere geri iade ediyor.
1: Yani, yani cezasını çekiyor. Dolayısıyla
2: yani işte bu da böyle bir şey. Yani o verilen sözün bir devamı. Yani sen cebinden vermeyeceğim bunu. Borçlanacaksın.
0: Evet.
2: Tekrar vatandaşa vereceksin. Yani bu nasıl bir şey? Bu ortamda faizler bu kadar doğru
1: olarak
2: gidiyor.
1: Geri dönecek o da. Evet.
2: Yani ben bir kriz çıkmadan öyle Merkez Bankası'nın, Fed'in öyle parasal genişlemeye gidebileceğini düşünmüyorum. Çünkü enflasyon yükseliyor.
0: Hı hı.
2: Borç yüksek. Yükselen enflasyon ortamında siz parasal genişlemeye giderseniz enflasyonu daha da azdırırsınız. Yani yangına benzinle gitme etkisi yaratır. Dolayısıyla sonuna kadar bence işte o baskılama vesaire her türlü şeyi deneyeceklerdir. Ama bir kriz çıktığı ortamda da o zaman krizin gereklerini yapacaklardır diye.
1: Peki. Şimdi reklama gidelim. Giderken de iki haber var. Bir tanesi belki dönüşte konuşuruz. TÜSİAD'ın maliyet bazlı rekabet gücü endeksi yayınlandı. 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin önceki çeyreğe göre %1,3 oranında bir gerileme var orada. Bir de Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in Türkiye'ye yönelik bir değerlendirmesi var. Bu iki haberi kısa kısa girelim. Arkasından reklamımızı izleyelim. Sonra dönelim gelelim. Kaldığımız yerden konuklarımızla sohbetimize devam edelim.
3: İhracatçı imalat sanayi sektörlerinin girdi maliyetlerini 31 rakip ülkeyle karşılaştıran TÜSİAD Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi 2026'nın ikinci çeyreğinde de gerileme eğilimini sürdürdü. Endeks bir önceki döneme göre düşerek 86.1 seviyesine geldi. Endeksteki gerilemeden en yüksek negatif katkıyı ara malı maliyetleri aldı. Dolar bazında yurt içi ara malı maliyetleri ikinci çeyrekte %4.6 artarken rakip ülkelerdeki artış %3.3'te kaldı. Ara malı maliyetlerinin endekse negatif katkısı 1 puan oldu. İş gücü maliyetleri de endeksi 0.2 puan aşağı çekti. Yurt içi iş gücü maliyetleri dolar bazında %2.2 artarken rakip ülkelerdeki ücret artışı %0.5 ile sınırlı kaldı. Enerji maliyetlerinin endekse negatif katkısı ise 0.1 puan olarak gerçekleşti. İkinci çeyrekte Amerikan doları bazında yurt içi enerji maliyetleri %8.3, rakip ülkelerde ise %5.9 arttı. Yurt içi elektrik fiyatlarındaki gerileme, enerji maliyetlerindeki olumsuz ayrışmayı sınırladı. Finansman maliyetleri ise endekse net katkı sağlamadı. Dolar bazında yurt içi finansman maliyeti çeyreklik bazda %0.5 gerilerken, rakip ülkelerde %1 arttı. İş gücü verimliliğindeki gelişmeleri hesaplamalara dahil eden verimlilik düzeltilmiş endeks, son iki çeyrektir ana endeksin üzerinde seyretmeye devam etti. Raporda verimlilikteki olumlu gelişmenin, üretim maliyetlerindeki artışın rekabet gücü üzerindeki olumsuz etkisini telafi etmekte sınırlı kaldığı belirtildi. Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye

ekonomisine ilişkin yayımladığı raporda, Nisan ayından bu yana döviz rezervlerinde gözlenen kısmi toparlanmanın, kur üzerindeki değer kaybı baskılarının hafiflemesinin ve sıkı politika karmasının sürdürülmesinin, yüksek enerji fiyatlarının yarattığı riskleri sınırladığını belirtti. Bununla birlikte kurum, yüksek enflasyon ortamındaki politika tercihlerinin, yaklaşan seçimler öncesinde artan politika risklerinin ve şokların, sermaye kaçışını tetikleme eğiliminin döviz rezervleri üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu. Fitch, bu risklerin Türkiye'nin BB- seviyesindeki kredi notu ve durağan görünümü üzerinde ağırlık oluşturmaya devam ettiğini kaydetti. Öte yandan kurum, İran Savaşı'nın etkilerinin Türkiye'nin cari açığın milli geliri oranını 2025 yılındaki %1.9 seviyesinden 2026'da %3'e yakın bir noktaya taşıyacağını öngördü. Derecelendirme kuruluşu, yaklaşık 18 milyar dolar tutarındaki yatırım fonlarının tasfiyesine yönelik son adımların, geçmişteki düzenleyici eksiklikleri gün yüzüne çıkardığına işaret etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın likidite desteği ve türev piyasalardaki teminat gereksinimlerini esnetmesi de dahil olmak üzere, zamanında verilen politika tepkilerinin hisse senedi piyasasını dengelediğini ve bu durumun ülke kredi notu üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemediklerini dile getirdi. Fitch, 2027 sonu veya 2028 başında yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde dolarizasyonun tırmanma riskini orta derecede yüksek gördüğünü ifade etti. Fitch, reel efektif döviz kurundaki değerlenmenin ihracat üzerindeki baskısını hafifletmek amacıyla Mayıs 2026'dan bu yana izlenen kademeli ve bir miktar daha hızlı nominal Türk lirası değer kaybının devam edeceğini öngördü. Kurum, dolar-TL paritesinin 2026 sonunda 51, 2027 sonunda ise 60 seviyesine ulaşmasını bekliyor. Katı enflasyon beklentileri ve enerji fiyatlarının yarattığı olumsuz rüzgarlar nedeniyle Fitch, enflasyonda daha yavaş bir düşüş öngörerek yıl sonu enflasyon tahminlerini 2026 yılı için %30.5, 2027 için ise %23.5 olarak açıkladı. 2027 yılında beklenen politika gevşemesinin etkisiyle büyümenin 2026'daki %2.8 seviyesinden Türkiye'nin potansiyel trendinin bir miktar üzerine %4.3'e hızlanacağı tahmin ediliyor. Kurum, aşırı heterodoks politikalara dönüş beklemediğini bildirmekle birlikte, Türkiye'nin geçmişteki aşırı gevşeme eğilimleri göz önüne alındığında, önümüzdeki yıl önemli politika risklerinin varlığını koruduğunu vurguladı.

0: Bloomberg ET Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Efendim, Bloomberg Business Week Türkiye'nin 149. sayısı yayınlandı. Türkiye nükleerde ikinci çağa hazırlanıyor başlığıyla sevgili Açıl Sezen imzalı haberde kapak haberinde şöyle diyor. Türkiye 2030'ların ilk yarısında ilk küçük modüler nükleer santralini devreye almayı hedeflerken elektrikli mobilite ve şebekede 2035'e kadar toplam 80 milyar dolarlık yatırımla 13 milyon elektrikli araç ve yaklaşık 1,3 milyon şarj noktasına ulaşmayı planlıyor. Çok özel bir yazı, araştırma detaylarını Bloomberg Business Week Türkiye'nin yeni sayısında okuyabilirsiniz. Başka tabii birçok güzel haberle ve yazıyla birlikte. Şimdi biz sevgili Abdurrahman Yıldırım ve doçent doktor Derya Hekim'le kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim. Tabii bu haftaya da yine damgasını vuran Abdurrahman Bey bu fon manipülasyonu konusuydu. SPK'dan en son idari cezaların açıklandığını biliyoruz. Siz hafta başında aslında güzel bir değerlendirme yaptınız geçmişe de dem vurarak. Bir şöyle özetleyelim, hem de geldiğimiz noktaya ilişkin son görüşlerinizi paylaşın.
2: Yani farklı olan durum yatırım fonlarıyla bu sefer işte böyle bir olayın meydana gelmesi ve 1987 yılında ilk kez yatırım fonları Türkiye'de faaliyete geçti. Giderek de büyüdü. En son aşamada işte 11 trilyon liralık bir büyüklüğe ulaştı. Yaklaşık 6 milyon insan yatırım yapmış durumda. Dördüncü ana yatırım aracı haline geldi. Yani TL mevduat, altın, döviz, ondan sonra yatırım fonları, sonra borsa, hisse senetleri geliyor. Sıralama böyle. Şimdi bu durumda böyle bir piyasa hakikaten bir ürktü. Bir yara aldı. Herhalde 1 trilyona yakın bir erime söz konusu. Yani o 11 trilyon 10 trilyona düşmüş durumda. İşte 500 bin ya da 1 milyona yakın yatırımcı da azalabilir. Böyle bir olay, ama yani nasıl meydana geldiğini aşağı yukarı hepimiz biliyoruz gibi. Yani biliyorduk, çünkü bizzat Sayın Bakan da açıklamıştı 10 ay önceden. Önlem alınması sürecinde geç kalındı nedense. O SPK'ya atama da yapıldı o sırada. Atama da gecikti. Dolayısıyla bugüne geldik, ama ciddi bir şeyle karşılaştık bugüne gelirken. Çünkü MSCI Türkiye'yi endeksten çıkartma girişimini açıkladı. Kasım ayında yine gözden geçirme yapacak. Oradan eğer dışlanırsak, dışlansaydık, yani bence onu önemli ölçüde atlattık gibi görünüyor. Yani Türkiye çok ağır bir darbe alırdı. Bu yatırım yapılabilir seviyeden, kredi notundan Türkiye'nin spekülatif kategoriye düşmesi gibi bir etki yaratırdı. Çünkü yani diğerleri sınır piyasalar. Yani var yok arası bir şey. Bunca deneyimden sonra işte yaklaşık mesela bizim bu piyasanın ekonomiye katkısı, kaynak yaratması 100 milyar dolar gibi bir rakamdır. Yani bütün bu oyun moyun, kumar bilmem ne gibi şeylerin arasında 40 yıl geçti. 40 yılın toplamında bir 100 milyar dolar kaynak aktarmıştır yaklaşık. Hisse senedi yoluyla. Yani bu kaç fabrika kurulur, ne olur, ne kadar istihdam yaratır artık düşünelim. Dolayısıyla bu piyasaya yabancıların gelmesini engelleyecek bu girişim için düğmeye basıldı. Bugüne geldik. Temizleniyoruz. Herhalde yarı yolu bulduk gibi. Hafta içi yapılan toplantılardan henüz bir sonuç çıkmadı bildiğim kadarıyla. Yani sonuç dediğim açıklanmadı. Önlemler belki düşünülmüş, tartışılmıştır. Ama Finansal İstikrar Komitesi'nden tasfiyenin nasıl sürdürüleceği ve yönteminin ne olacağına ilişkin bir karar çıkabilirse iyi olacak gibi görünüyor. Ondan sonra tasfiye sürecini bekleyeceğiz ama piyasada önemli ölçüde fiyatlı gibi görünüyor. Küçük hisse senetleri çok düştü. %30 gibi bir değer kaybı söz konusu küçük hisse senetlerinde ki BIST 100'ün dışındakileri küçük ve orta boy diye sayıyoruz. Onlar düştü. Yani yaklaşık 550 hisse senedi düştü diyelim bu kadar. Hı hı. 100 hisse senedi %11 falan gibi düştü. 30 hisse senedi, 30 büyük hisse senedi %7 düzeyinde geriledi. Bunda sermaye piyasası kurulunun bu tasfiye süresince bir yol göstermesi de önemli oldu. BIST 30 işte işlem hacmi yüksek hisse senetlerine işaret etti. Ve işte o hisselerde şey uygulanmayacak bazı kurallar. Dolayısıyla o işaret etmesiyle beraber de bu hisseler daha az etkilendi. Hı hı. Ama sanki ilk hafta %8 kayıp, ikinci hafta aşağı yukarı kayıp var ya da yok. Yani bir taban bulmuş gibi duruyor piyasa. Yani bundan sonrası herhalde bu daha aşağı gitmekten ziyade yatay belki daha sonra da bazı desteklerle yine yukarı harekete geçebilir.
1: Evet, yakından takip etmeye devam edeceğiz tabii, özellikle tasfiye süreci ve onun nasıl şekilleneceği konusunu. Çok kısacık şu rekabet gücü endeksini de konuşmak istiyorum. Derya, bir kısa değerlendirme yapar mısın? Gerçekten TÜSİAD önemli bir endeksi yayınlıyor. Evet. Nerede olduğumuzu görmek açısından gerileme devam ediyor.
3: Evet, ne yazık ki bu çeyrekte de bir gerileme söz konusu. Ve buradaki en önemli sıkıntılardan bir tanesi ara malında olmuş. Yani finansman maliyetinde de evet bir şey var. Yani bizim rekabetçiliğimizi düşüren bir durum var. Hı hı. Ama ara malında çok ciddi bir, yani en önemli rekabet gücü kaybımız buradan olmuş. Şimdi bunun nedenini araştırmamız lazım. Türkiye özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum ben. Ara malı ithal eden bir ülke. Demek ki bizim ithalat rejimimizde de bir sıkıntı var. Hı hı. Yani şunu hep mesela gözden kaçırıyoruz. Biz bir sektörü korurken diğer sektörü, diğer başka sektörleri, onu girdi olarak kullanan sektörleri aslında maliyetlerini arttırdığımızı unutuyoruz. Yani o yüzden bence şunu böyle hepsini birden gözden geçirmemiz gerekiyor. Ve özellikle dış ticaret politikamızda da bunları, biz buna etken tarife deniriz. Deriz ne kadar tarife koyduğumuza, ne kadar vergi koyduğumuza, hangi sektör etkileniyor, bunları da gözden geçirmek lazım. Şunu da ben vurgulamak istiyorum. Mesela bu ara malında biz birçok ülkeyle serbest ticaret anlaşması yapıyoruz. İşte oradan serbest ticaret yapmaya çalışıyoruz. Ama demek ki bazı yerlerde bu tam olmuyor. Mesela Amerika ile henüz bir anlaşmamız yok ve birçok üründe Amerika bize dumping uyguluyor. Hı hı. Yani dolayısıyla biz buralardan da hep bir maliyet artışıyla karşılaşıyoruz. Halbuki kuru da bu kadar stabil tutmamıza rağmen. O yüzden bunları mümkün mertebe biraz daha bence geniş spektrumlu, geniş perspektifli düşünmek lazım. Yani günübirlik bence bu kararları almamak, daha genişten bakmak lazım. Tabii burada özellikle işçilik kısmında da zaten orada da bir kaybımız var. Bunu hep tartışıyoruz. Burada biz düşük ücret verelim demek değil bu. Yani işçilikte demek ki biz birim başı maliyette, birim başı iş gücü maliyetinde bir sıkıntımız var. Bu bizim problemimiz, bir verimlilik problemi. Hı hı. Ben bunu hep söylüyorum. Ve bu verimlilik de nereden geliyor diyecek olursan, birçok nedeni var tabii. Ama bu nedenlerin en başında bence ölçeğimiz küçük. Hı hı. Küçük ölçekli üretim yapıyoruz. Ne yazık ki verimli üretim yapamıyoruz. Ve bu da işte burada rekabet gücümüzün düşük olmasına, işçiliğin yüksek olmasına, iş gücü

0: maliyetlerinin bizi diğer rakiplerimizle, uluslararası rakiplerimizin arkasına düşürmesine sebep oluyor.
1: Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Ağzınıza sağlık.
0: Teşekkür
1: ederim. Ve haftayı kapatıyoruz böylelikle. Şimdi son bir rakamlara bakalım. Önümüzdeki haftanın takvimini de şöyle bir gözden geçirelim. ABD'de satıcılı seyrin devam ettiğini, hatta bir miktar daha endekslerin primlendiğini görüyoruz. Dow Jones'ta %1 şu anda prim. S&P 500 tarafı %0,60 ve Nasdaq'ta da %0,58 düzeyinde bir yukarı yönlü hareket var. Biz de akşam seansında yatay pozisyon bir seyir var. Muhtemelen de oralarda kapayacağız. Şu anda 16.333'ten geçiyor işlemler. Evet, haftaya ne konuşacağız? Yine yoğun bir gündem var. Pazartesi günü Japonya'da Japon Merkez Bankası'nın tutanaklarını takip edeceğiz. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da AP Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi'nde konuşuyor olacak. Salı gününe geldiğimizde içeride ekonomik güven endeksini karşılayacağız. Euro bölgesinden de güven endeksleri gelecek. Türkiye'de bankacılık bilançolarına bakacağız. ABD'de ise konut fiyat endeksi ve JOLTS açık iş pozisyonları verisi geliyor olacak. Çarşamba günü Çin'den bileşik PMI verisi gelecek. İngiltere'den büyüme rakamlarını alacağız. İçeride işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi rakamlarıyla açlık sınırı verilerini karşılayacağız. Yine çarşamba günü içeride hizmet üfe, Almanya'da tüfe, ABD'de ADP istihdam değişim ve çekirdek PCE verisi gelecek. Biz de içeride borçlanma programına bakacağız. Perşembe günü Türkiye'de imalat PMI, Almanya'da ve Euro bölgesinde imalat PMI verileri gelecek. İTO enflasyonunu alacağız ve Euro bölgesinde işsizlik oranı Ağustos verileri karşılanacak. Merkez Bankası'nın rezervleri, menkul kıymet para istatistikleri var yine Perşembe günü. Aynı zamanda ABD'de işsizlik başvuruları, imalat PMI ve ISM imalat PMI verilerini alıyor olacağız. Haftaya bugüne geldiğimizde Euro bölgesinde enflasyon verisi gelecek. ABD'den tarım dışı istihdam verisini, işsizlik oranı rakamlarını alacağız. Aynı zamanda fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verisi de Cuma gününün takviminde yer alıyor. Evet, yoğun bir hafta bizi bekliyor. O yüzden herkese güzel, bol dinlenmeli, keyifli bir hafta sonu diliyorum. Küresel piyasaları da sevgili arkadaşım Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun yaptığı bir röportajla tamamlıyorum. Hamburg Commercial Bank baş ekonomisti Cyrus Döle Rubia ile konuştu sevgili Ceren. Euro bölgesi ekonomisine ilişkin değerlendirmelerini paylaşıyor. Petrol fiyatlarındaki artışın bölgede enflasyonun %4'e aşma riskini beraberinde getirdiğini söylüyor. İyi geceler diliyorum. Pazartesi akşamı yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Euro bölgesinin görünümünü konuşuyoruz. Konuğumuz Hamburg Commercial Bank baş ekonomisi Cyrus Döle Rubia. Hi Cyrus.
3: Merhaba Cyrus. Programımıza hoş geldin. Merhaba Ceren. Öncelikle son PMI verilerini konuşalım. Euro bölgesinde ticari faaliyetler 3 yıl aşkın sürenin en hızlı büyümesini kaydetti. Özellikle savaşın etkisini ve yükselen enerji fiyatlarını göz önüne aldığımız zaman bu güçlü performansı nasıl değerlendirmek gerekir? Evet, oldukça şaşırtıcı ve olumlu veriler gördük. PMI oldukça iyi geldi. Almanya'nın IFO endeksi de aynı şekilde. Ki bu da bir bakıma Euro bölgesi ekonomilerinin oldukça dirençli olduğunu gösteriyor. Ama imalat sektöründe özellikle oldukça düşük bir seviyeden başladığımızı da unutmamak gerekir. Bunun altında yatan faktörlerden bir tanesi kesinlikle ABD'deki yapay zeka patlaması. Bu tabii veri merkezlerine yönelik yatırım patlamasıyla beraber ilerliyor. Bu merkezler için mesela gaz türbinleri ya da soğutma sistemleri gibi şeylere ihtiyaç duyuluyor. Bunların bir kısmı Avrupa'da, özellikle de Almanya'da üretiliyor. Dolayısıyla ABD'den gelen bir ihracat talebi var. Diğer noktalarda mesela savunma sektöründe ya da altyapıda yine yüksek harcamalar yapılmakta. Özellikle Alman sanayisi kamu sektöründen gelen bu talepten ciddi ölçüde yararlanıyor. Tabii Fransa gibi Almanya ile ekonomik açıdan çok yakın ilişkileri bulunan ülkeler de bundan faydalanıyor. Dolayısıyla bu gördüğümüz büyüme eğiliminin arkasındaki bir diğer sebep de bu. Development that we are seeing here. Evet, Almanya ve Fransa söylediğin gibi yukarı yönlü bir sürpriz yaptı. Peki bunu Euro bölgesinin toparlanma sinyalini, yani daha sürdürülebilir bir toparlanmanın başlangıcı olarak görebilir miyiz? Bunu bekleyip göreceğiz ama bildiğimiz bir şey var. Almanya savunma ve altyapı alanlarındaki harcamaları 10 yıllık bir dönem için hali hazırda planladı. Dolayısıyla bu da şirketlerin bu sektörlerde faaliyet göstermeleri ve akabinde önümüzdeki birkaç yıl boyunca gerçekten güvenilir bir talep alacağı açısından bir temel oluşturuyor. Bu alanlarda yine büyüme ivmesi de oldukça ciddi. Ama bunu daha sürdürülebilir hale getirmek istiyorlarsa yapısal reformlara ihtiyaç var. Mesela enerji fiyatları düşürülmeli, vergi sistemi sadeleşmeli, bürokrasinin yoğunluğu hafifletilmeli, yükü azaltılmalı ve bunun gibi benzer diğer adımlar gerekiyor. Yani bu ivmeden yararlanılırsa gördüğümüz büyüme süreci sürdürülebilir hale gelebilir. Peki piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın Ekim ayı gibi erken bir tarihte faiz artırabileceği ihtimalini fiyatlıyor. Avrupa Merkez Bankası'ndan ne beklemek gerekir ve faizler acaba mevcut seviyelerinden daha da yükselebilir mi? Ne kadar yükselebilir? Aslına bakarsanız biz bir süredir tahminlerimizde Ekim ayında faiz artırımını öngörüyoruz. Çünkü Avrupa Merkez Bankası açısından tereddüt edip enerji fiyatlarının düşmesini ummak yerine enflasyon beklentilerini kontrol altına almak için hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçmenin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Enerji fiyatları düşebilir de düşmeyebilir de. Ekim ayında bu faiz artırımını göreceğimize ben çok eminim. Başka artırımlar görür müyüz görmez miyiz? Buna o kadar emin değilim. Çünkü Avrupa ekonomisi genel anlamıyla hala çok kırılgan. Evet, bir toparlanma görüyoruz ama çok sağlam bir toparlanma değil. Özellikle mesela Fransa'nın kamu borcu sıkıntıları var. Keza İtalya'ya bakıyoruz. Bu taraf da oldukça zayıf bir hızda büyüyor. Fransa'da aynı şekilde bir de Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. Yani belirsizlik çok fazla. Bu ortamda Avrupa Merkez Bankası'nın bütün bunları dikkate alacağını düşünüyorum ve faiz konusunda da aşırıya kaçmayacağını düşünüyorum. Yani amaç frene çok sert basarak toparlanmayı boğmamak olacaktır burada. Peki Avrupa Merkez Bankası enflasyonist baskıların giderek daha geniş bir alana yayılmasından ne kadar endişe etmeli? Yani Euro bölgesinde enflasyon %4'ü aşabilir mi? Önümüzdeki 2-3 yıl boyunca enflasyonun %2 hedefine ulaşamayacağını düşünüyorum. Tabii bununla birlikte yine Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon %2'ye ulaşana kadar faiz artırmaya da devam etmesini beklemiyorum. Çünkü bunu yapması demek Euro bölgesini resesyona sürüklemek demek. Dolayısıyla ECB, Avrupa Merkez Bankası ortalama %3 seviyesindeki daha yüksek enflasyon oranları tolere edecektir diye düşünüyorum. Bu nedenle Ekim ayında bir faiz artırımı bekliyoruz. Belki bir artırım daha gelebilir ama sonrasında Avrupa Merkez Bankası oldukça uzun bir süre faizleri değiştirmeyecektir. Peki enflasyon en yüksek nasıl bir seviyeyi görebilir? Bu Hürmüz Boğazı'nda ve genel olarak Orta Doğu'da neler yaşanıyor buna bağlı büyük ölçüde. Yani orada kriz tırmanırsa, aynı şekilde petrol fiyatları bundan sebep 130-135 dolarlara çıkarsa, bu seviyeleri görürsek enflasyon kesinlikle %4'e hatta belki biraz daha bunun üzerine çıkabilir. Ama aksine krizde bir yatışma, bir sakinleşme görürsek enerji fiyatları yine yüksek seviyelerinde kalacaktır ama enflasyon biraz daha %3, %3,5 bandında seyredecektir. Yani piki, zirveyi enflasyonda %4 veya biraz üzeri olarak düşünüyorum. Peki son olarak Euro'yu da konuşalım. Euro, dolar karşısında 2 ayın en düşük seviyelerine geriledi. Ama paritede mevcut seviyelerden daha fazla düşme potansiyeli var mı? Evet, Euro'ya baktığımız zaman güçlü bir aşağı yönlü ivme var. Bu büyük ölçüde piyasa katılımcılarının Fed'in beklenenden çok daha fazla faiz artırabileceğini düşünmeye başlaması. Mesela Fed yönetim kurulu üyesi Michael

dolar enflasyondaki gelişmeler konusunda ciddi şekilde endişeli olduğunu söyledi. Enflasyonda aşağı yönlü bir eğilim görmediğini söyledi. Tabii bu da bir etki yarattı. Bir yandan petrol fiyatları yüksek seyrediyor. Bu da yardımcı olmuyor. Beklentilerde bir değişim yaşandı. Dolayısıyla Euro'da da böyle bir hareket oldu. Ama önümüzdeki yıla baktığımızda yine Euro'nun güçlenmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Bunun temelinde de aslında yapay zeka patlamasının hız kesici yönünde bir beklentimiz var. Yapay zeka patlaması hız keserse yatırımlar yavaşlayacak anlamına gelir. Bununla birlikte ekonomik büyüme de yavaşlar. Böyle bir durumda Fed sonuçta faiz artırmak yerine faiz de indirebilir. Kairis, çok teşekkürler bütün değerlendirmeler için. Ben teşekkür ederim.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

bak, şarkılar biter, saklanır Nisan resimlere, kalbimin sesi.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansımda iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.